El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin-er-Rahmanirrahim. Malikiyemeddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril-maghdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha hamdolsun ki bir aradayız. Sizlere bu akşam kaza ve kaderden bahsetmek istiyorum. Emani bilgiler sebebiyle kaza ve kader kavramları öyle karmaşık bir hale getirilmiş ki insanların bu işin içinden çıkması aşağı yukarı artık mümkün değil. Bir şey anlatılıyor, onun tam tersinin de mümkün olduğu gibi bir netice çıkıyor ortaya anlatmalardan. Ve bunu o anlatımı yapana söylediğiniz zaman kişi kızıyor. Ama söylediği de yanlış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yanlışların yerine doğruları ikame etmek. Biz onunla vazifeliyiz. Öyleyse bu akşam sizlerle kaza nedir, kader nedir konusunu Allah-u Teala'nın açıklaması hudutları içerisinde onun direktifleri istikametinde inşallah ele alacağız. Öyleyse kaza nedir? Lügat manası itibariyle kaza bir hususu gerçekleştirmek anlamına geliyor. İfa etmek anlamına geliyor. Uygulamak anlamına geliyor. Kaza işlemlerinin hepsi bizim kendi irademizin mahsulüdür. Hangi olayı kendi irademizle bilerek, isteyerek o işi yapmak üzere yola çıkıp da gerçekleştirmişsek o bizim için bir kazadır. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz, oluşturduğumuz, bizim fiilimizin neticesinde vücuda gelen bir olgu, o olgu bizim için kazadır. Onu kaza etmişizdir. Kaza kelimesi ayrı ayrı anlamlarda kullanılır. Mesela bir otobüs kazası dediğimiz zaman elde olmayan sebeplerle, yanlışlıkla iki tane vasıtanın biri otobüs olmak üzere birbiriyle çarpışması hali, dikkatsizlik veya başka sebeplerle bir kazaya sebebiyet verilmiştir. Yani iki taraf da böyle bir kazanın olmasını istemiyorlar ama dikkatsizlikle veya tedbirsizlikle bir kaza oluşmuş. İradelerin bir payı yok. Kaza bizim dilimizde bu istikamette kullanılır. Otobüs kazası, araba kazası, vapur kazası, uçak kazası filan dediğimiz zaman hep olay budur. Kaza olmasını istemiyor, iradeler bunu vücuda getirmiyor. Ama olay vücut buluyor. İradelerin dışında bir olay vücut buluyor. Bir uçağın içine bomba yerleştirilmiş, bomba havadayken patlamış, uçak berhava olmuş. Bu bir kaza değildir. Bu bir uçak kazası falan değildir. Bu bir teşebbüstür ve o teşebbüsün neticesinde de iradi bir şekilde bir fiilin vücuda gelmesidir. Uçağın havada infilak ettirmesi,
ettirilmesidir. Neticede birçok canların kaybedilmesidir. Burada kasıt vardır. Öyleyse o türde Türkçemizdeki kazanın söz konusu olmadığı bir olaydır bu. Birisi bir başkasını öldürmeyi planlıyor ve traktörüyle çıkıyor yoluna ve arabasıyla hızla geçmekte olan kişiyle öyle bir kaza süsü vererek öyle bir olay vücuda getiriyor ki arabanın içindeki kişi ölüyor. Traktördeki kişi de üçüncü defa teşebbüs ettiği bu olayın neticesinde bir yara almadan kurtuluyor. Ve mahkemelerin sonunda Türkçedeki kaza anlamında bir kazanın olduğu neticesine varılıyor. O olayı yakından hatırlıyoruz. Yakın bir dostumuzu kaybetmiştik. O söylediğimiz türde bir kaza değildir. Bir cinayet teşebbüsüdür ve başarıyla sonuçlanmıştır. Ama ispat edilmesi mümkün olmadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkçedeki anlamıyla kaza başka şey, Kur'an'daki anlamıyla kaza başka şey. Eğer söz konusu olan Kur'an'sa, Kur'an'daki kaza bizim bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz her şeydir. Otobüs kazasıyla, tren kazasıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkçe'de kaza kaymakamlıkların mıntıkası içindeki yerleşme birimi türüne verilen isimdir aynı zamanda. Ve Türkçe'de hala kullanılmakta olan kaza kelimesi yargı anlamına da kullanılır. Öyleyse kuvvetler dengesi, teşrii kuvvet, kanun koyma kuvvetidir. Kazai kuvvet, adaleti yerine getirme kuvvetidir. Ve icraî kuvvet de onların uygulamaya konması halidir. Öyleyse idari sistemde bu üç faktör birbirinden ayrıdır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet ve icraî kuvvet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki kaza ise bunların hepsinin dışında Kur'an asıllı bir kelimedir. Ve orada kaza dediğimiz zaman gerçekleştirmek anlamı vardır. İradi kuvvetin bir semeresi, bir sonucu. İrade istemiştir bir şeyi gerçekleştirmeyi ve kişi onu gerçekleştirmiştir ve olay kaza edilmiştir. Dini tatbikatta da namazın kılınmasıyla kazası ayrı ayrı manalara gelir. Ama yanlış bir tatbikat söz konusudur. Zamanında kılamadığınız bir namazı o namazdan sonra kılmadığınız haline kaza denir. Tatbikat böyledir. Oysa ki kaza onu gerçekleştirmek anlamına gelir. Kadı kelimesi de kaza kelimesinden geliyor. Mahkemenin verdiği kararın neticesi onun kaza edilmesidir. Öyleyse
Kur'an-ı Kerim'de kaza kelimesini bizim irademizle uyguladığımız fiiller olarak değerlendiriyoruz. Kaza ve kader mefhumları eğer karşılıklı gelmişse, yan yana gelmişse, birisi kaderi, irademiz dışındaki olayları, birisi kazayı, irademiz içindeki olayları temsil eder. Öyleyse Kur'an'ın gerçek anlamında Allah-u Teala'nın söylediği fiil, namazın sonradan kılınması hali, onun sonradan gerçekleştirilmesidir. Öyleyse kaza ve kader kelimelerini beraber kullandığınız zaman, birisi iradi yapınızın sonuçlandırdığı bir olgu, ikincisi iradenizin dışında size tesir eden bir olay. Öyleyse kader nedir? İki irade söz konusu olacak kaderde. İradelerden birisi diğeri üzerinde bir tesir icra edecek. Kendi iradesinin dışında diğer iradenin vücuda getirdiği olay sebebiyle tesir alan taraf için bu olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren başka birisinin üzerinde bir tesir icra eden kişi için ise olay kaza edilmiştir. Onun iradesiyle gerçekleştirilmiştir. Öyleyse kazayla kaderi birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'de asli mefhumlara ulaşabilmek için mefhumların merkezindeki Allah-u Teala'nın temel idesine, temel açıklama standardına, Kur'an'ın özünde olan dizayna dayalı olarak açıklamayı getirdiğiniz zaman şunu görürsünüz. Kaderde bir irade başka bir iradeye bir tesir icra etmiştir ve ikinci iradenin tesir almasına rağmen o olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Bu olay o kişi için kaderdir. Böyle bir dizaynda olayları dikkatle değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kader kelimesi, takdir kelimesi aynı kökten geliyor. Mukadder kelimesi, öyleyse Allah-u Teala'nın takdir ettiği herhangi bir olay, onu Allah-u Teala'nın vücuda getirmesi, vücuda getirdiği kişi için bir kaderdir. Allah takdirin sahibidir. Biliyorsunuz ki konumuz, kaza ve kader konusu irade ile ilgili. Öyleyse iradi yapıya baktığımız zaman üç çeşit irade görüyoruz. İlahi irade, külli irade ve cüz'i irade, kişisel irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Bizatihi Allah'ın iradesi. Külli irade Allah'ın kainatı idare etmek üzere yarattığı her zerreyle ilgilenen bir ilahi kompütürü ihata eder. Kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteşem idari dizayn. Bu sünnetullah adını da alır, külli irade adını da alır. Yani Allah'ın iradesinin dışında kalan
Allah irade Allah'ın iradesi, ilahi irade devreye girmeden onun kainatı idare etmek için kullandığı, vücuda getirdiği ilahi kompütürün kainatın her zerresini kontrolü altında tutması, her an her şeyin üzerinde kontrol mekanizmasını tatbik etmesi ve sistemleri ard ardına işletmesi, kesintisiz mükemmel bir sistemler zinciri. İşte bu sünnetullah'tır. Bu Allah'ın vücuda getirdiği ilahi kompütürdür. Ama Allah'ın iradesi kompütürü vücuda getirmiştir. Ve ona neler yapması lazım geldiğini Allah irade etmiştir. Ve öyle bir statüde kainat idare edilmekte. Her yağmur tanesi gökten yere düşene kadar kontrol altında iniyor. Başka bir yağmur tanesiyle birleşmiyor. Ona bir hasta onunla beraber gelerek hizmet ediyor. Bu sünnetullah'ın bir parçası. Yağmurların yağması, karın yağması, bir buğday tanesini toprağa ektiğiniz zaman toprak ananın onu bir fabrika gibi değerlendirmesi, çatlatması, kök salması, gövde vücuda getirmesi ve gövdede başak oluşması, her biri sünnetullah'ın ayrı bir hedefidir. Kainattaki her zerre Allah'ın sünnetullah'ının ilahi kompütürünün tesiri altındadır. Öyleyse üç iradeden bahsediyoruz. Cüz'i irade, kişisel irade, ferde ait, bizlere ait olan irade, Allah'ın bizlere verdiği irade, yani kötülüklere karşı onları işlememe konusundaki gayretimizi oluşturan yapı. Kuvvet, nefsin afetlerine karşı onlara hakim olmak konusunda kullandığımız kuvvet, irade. Bu pozitif istikamette bir şey ve adına irade deniyor. Negatif istikamette bir sistemin adının irade olması söz konusu değil. O nefsimizdeki inat afeti. Öyleyse iradi yapı Allah'ın emirlerini nefsin afetleri üzerinde ısrar ederek, onları zorlayarak yaptıran kuvvetin adıdır. İrade istemek anlamına geliyor. İstemek ve vücuda getirmek için gayret sarf etmek. İradi yapının sonucu o sarf edilen gayretin sonucudur. Başarı kazanılmıştır veya kazanılmamıştır. Ama kişi iradesiyle zorlamıştır konuya ulaşmak için, elinden gelen gayreti göstermiştir, başarmıştır ya da başaramamıştır. İrade devreye girmiştir. Aklın emrinde, ruhun hasletlerinin istikametinde kullanılan gücün adı. Şeytanın emrinde, nefsin afetlerinin yardımcısı, o bir güç odağıdır. Adı inattır. Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını yapmak isteyen, emrettikleri şeyleri asla gerçekleştirmek istemeyen, iradenin tazikine rağmen bunu ısrarla devam ettiren güç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç iradeden birisi bir başka irade üzerinde tesir icra edecek. İnsanoğlu ilahi iradeye tesir edebilir mi? Edebilir. Yalvararak, yakararak, Allah-u Teala'dan talepte bulunarak, Allah'ın ilahi iradesini kendisi hakkında
bir hedefe yönlendirmek için gayret eder. Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sonuç geçerlidir, etmeyebilir. O zaman o hedefe kişi ulaşamaz. Ama kişi talep etmiştir, Allah-u Teala da kabul etmiştir. O zaman ilahi irade bir hususu vücuda getirmek için yardımcı olmuştur kuluna. Barbaros Ayettin Paşa'nın Preveze Deniz Zaferi'ni kazanmasında Allah-u Teala'nın yardımı olmuş mudur? İlahi irade sünnetullahı külli iradeyi Osmanlı donanmasının kazanması için devreye sokmuştur. Rüzgarlar Osmanlı donanmasının arkasından esmeye başlamıştır ikindiden sonra. Allah sünnetullahı devreye sokarak Osmanlı donanmasının rüzgarı arkadan almasını sağlamıştır. İlahi irade ve külli irade devreye girmiştir. Öyleyse konumuz kaza ve kader. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları ihata eder. Pozitif istikamette de geçerli olabilir, negatif istikamette de geçerli olabilir. Yani kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylarda biz insanlar, Allah'ın birer kulu olan biz insanlar derecat kaybedebiliriz veya kazanabiliriz. Unutmayın ki bütün hayatınız derecat sistemine bağlanmıştır. Yani her hareketinizde, her davranışınızda Mahkeme-i Kübra'dasınız. Her şeyiniz saniye saniye kaydolunuyor. Allah Teala'nın o muhteşem dizaynıyla üç boyutlu olarak düşünceleriniz de kaydolunuyor, fiiliyatınız da kaydolunuyor. Ve o kaydolunan sistemlere baktığımız zaman kıyamet günü orada doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımızı göreceğiz üç boyutlu olarak ve her saniyesinde kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler net olarak görünerek. Öyleyse neden bahsettim? Kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler dedim. Kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin bizim irademizle oluşması söz konusu olabilir. Kaybettiğimiz derecelerin başka bir iradeyle oluşması söz konusu olamaz. Kazandığımız derecelerin başka birinin iradesiyle oluşması söz konusu olabilir. Ve kader de başka bir iradenin bize bir tesir icra etmesi, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirmesi ama bu olayda bizim bir dahlimizin olmaması halidir. Öyleyse kazanın kaderden temel farkı nedir? Bizim kaza ettiğimiz fiillerde biz derecat kazanabiliriz ama kaybedebiliriz de. Bizim için bir olay kaza edilmiş.

diye bitirebiliyor muyuz cümleyi? Bitiremiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kazanmışsak diyebiliyoruz da başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Çünkü bir irade başka bir iradeye tesir etmek suretiyle ikinci iradenin derecat kaybetmesine medar olamaz, sebebiyet veremez. Böyle bir olay mümkün değildir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre. Öyleyse ne demek istiyoruz? İster bu irade, yani tesir eden irade, ilahi irade olsun, birinci alternatif. İster bu irade, külli irade olsun, sünnetullah olsun, ikinci alternatif. İster bu irade, cüz'i irade, kişisel irade olsun, bu iradelerin hangisi olursa olsun bir kişi üzerine tesir edip de o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez, vermesi mümkün değildir. Öyleyse kaza ile kaderin ayrıldığı en kesin nokta burasıdır. Kaza, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar dizisidir. Ve bu olaylarda biz yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Yani şer de işleyebiliriz, hayır da işleyebiliriz. Günaha da girebiliriz, sevap da kazanabiliriz. Seyyiat da işleyebiliriz, hasenat da işleyebiliriz. Kendi irademizle bu üç tane isim verilen sistem, hayır ve şer, seyyiat ve hasenat, günah ve sevap, üç ayrı açıdan kaybedilen dereceleri ve kazanılan dereceleri ifade eder. Bizim irademizle yaptığımız davranışlar bunların ikisini de sağlayabilir. Bizim irademizde yapılan bu dizaynın sonunda vücuda gelen kazançlar da kaderler de bizim irademizin mahsulüdür. Hepsinin adı kazadır. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olayların bütünü kaza ile, kaza kelimesiyle ifade edilir. Peki kader nedir? Bir başka iradenin bize tesir etmesi, bizde bir tesir oluşturması ve bunun neticesinde eğer bu tesir bize bir zarar vermişse bizim derecat kazanmamızla sonuçlanan bu olay bir kaderdir. Başka bir kişi, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bizim üzerimizde bir tesir vücuda getiriyor. Bize bir zarar veriyor kişi. O zaman zararı veren taraf derecat kaybeder. Ve kul hakkı doğmuştur. Zarar veren kişinin amel defterine, rakamlı kitabına veya hologram filmine, üçü de aynı şeydir, üç boyutlu olarak kıyamet günü seyredeceğimiz hayat filmimiz. Oraya bize zarar veren kişinin amel defterinde negatif rakam yazılır. Yani nakıs rakam yazılır. Yani eksi rakam yazılır. O işlediği suçun, bize zarar ika eden suçun mahiyeti kıyamet günü bize verilecek olan mizanda ne kadar derecelik bir cürüm ifade ediyorsa kişinin amel defterine o kadar derecat kaydı o an anında yapılır. Allah hesabı çabuk görendir, seri görendir ifadesi bununla alakalıdır.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anında başka birine zarar veren bir irade, bir iradi tasarrufta bulunmuştur, bir olguyu vücuda getirmiştir, bir fiili kaza etmiştir, bir kişiye karşı bir fiil işlemiştir. Bunun müsebbibi o kişidir. Bu kaza ettiği, vücuda getirdiği fiil sebebiyle de derecat kaybetmiştir. Hayat filmine nakıs dereceler yazılmıştır. Ama kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı sebebiyle zarar verilen kişiye, kişinin amel defterine, hayat filmine, zarar verenin yani zalimin kaybettiği derecatın aynı kazandığı derecat olarak kaydedilir. Zarar veren iradi yapının sahibine, onun hayat filminde Allah-u Teala'nın kiramen katibin meleklerinin elindeki mizanın yazdığı derecat negatiftir. Zarar verdiği kişinin amel defterine yazılan derecat pozitiftir. Birisi eksi, birisi artı. Yani birisi nakıs, birisi zâid. Neden? Kul hakkı doğmuştur. Mazlumun amel defterine kul hakkı gereğince mutlaka pozitif derecat kaydedilir. Ve anında olay biter. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrası görevini tamamlamıştır. Bir fiile karşı bir derecat kaybı ve üzerinde tesir oluşan kişinin aynı miktardaki derecatı kazanması ve fiille derecelerin birbirini karşılaması ve sona erdirmesi. Olay burada tamamlanıyor. Sıfırlanıyor. Zarar ika eden kişi Kur'an'da zalim adını alır. Zalim işlediği fiile paralel bir değerde derecat kaybeder. Mazlum kendisine yapılan zarar mukabilinde aynı seviyede bir derecat kazancıyla onun da amel defteri sıfırlanır. Her ikisinde de fiile karşılık amelle fiile karşılık derecatla olay tamamlanmıştır, sıfırlanmıştır. Ama burada daha ötedeki bir sonuç alınabilir, daha ötede alınabilir bir sonuç tamamlanmamıştır. Eğer o kişi, kendisine zarar verilen kişi, diğer taraftan intikam almak sevdasına düşerse ve bunu gerçekleştirirse, kendisine yapılan fiilin aynını o da ötekine tatbik ederse, bunu kendisi de tatbik etse, bir başka kuvvette onun yapılması için yardımcı olsa, neticeyi oluştursa, zarar gören kişi aynı zararı kendisine zarar verene ika ettiği zaman kazandığı derecat kadar, zarar aynı miktarda ise kazandığı derecat kadar derecat kaybeder. Başlangıçta zarar veren kişi ise bu sefer zarar görmüştür ve bu sefer o mazlum durumundadır. Kendisine zarar veren kişi zalim durumundadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fiiliyat da eşittir, derecat da eşittir. Birinci taraf, karşı tarafa, ikinci tarafa zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Ama ikinci olayda kendisi de aynı zarara uğramıştır ve derecat kazanmıştır. Dereceler birbirine eşittir. Derecat açısından olay eşitlikle tamamlanmıştır. Fiiliyat da birbirine eşittir. Fiiliyat açısından da olay tamamlanmıştır.
Her iki halde de her şey merkezindedir. Netice sıfırdır. Kazançlar ve kayıplar derecat açısından birbirine eşittir. Ve zararla fayda o da birbirine eşittir. Birinci tarafta. İkinci tarafta ne olmuştur? İkinci taraf yani başlangıçta mazlum durumunda olan kişi intikam aldığı için kendisine ika edilen fiili aynen iade ettiği için fiilleri zarar görme ve zarar verme işlemleri birbirine eşit olmuştur. Fiiliyatta sonuç sıfırlanmıştır. Derecelere gelince kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de sıfırlanmıştır. İntikam aldığı anda kazandığı derecat kadar dereceyi kaybetmiştir. Dereceleri de sıfırlanmıştır. İşte böyle bir olayda bir kişi bir başkasına zarar verdiği zaman bu bir kaderdir ikinci kişi için. O olay tersine döndüğü zaman birinci kişi için de kader oluşur. Birinci olayda zalim olan kişi, ikinci olayda mazlum durumuna ulaşmıştır. Birinci olayda mazlum olan kişi, ikinci olayda zalim durumuna ulaşmıştır, dönüşmüştür. Onun durumu artık mazlum değil, zalim hüviyeti gösterir. Öyleyse görülüyor ki kader müessesesi etrafımızdaki insanların derecat kazanmasına sebebiyet verebiliyor. Ama derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Ne zaman başkasına zarar verirsek biz derecat kaybediyoruz, karşımızdaki kişi derecat kazanıyor. Ama ne zaman başkalarına bir iyilikte bulunursak, onların hoşuna gidecek bir şey yaparsak, onlara bir mal verirsek, para verirsek, onların memnun olacağı bir davranış biçimde bulunursak, biz bunu yaptığımız için derecat kazanıyoruz. Ama karşımızdaki kişi, bizim ona sağladığımız, iradi yapımızda sağladığımız, razı olduğumuz bir faydayı aldığı zaman, ondan faydalandığı zaman derecat kaybetmez. Sadece faydayı yaşar. Öyleyse biz insanların kader standartları içinde başkalarına uyguladığımız bütün fiiller sadece iki tane cephe gösterir. Bir, onlara zarar vermişizdir. İki, onlara bir fayda sağlamışızdır. Bir, onları üzen bir olayı vücuda getirmişizdir. İki, sevindiren bir olayı vücuda getirmişizdir. Onları üzen bir olayda biz derecat kaybederiz. Onlar derecat kazanırlar. Sevindiren bir olaydaysa biz derecat kazanırız. Ama onlar derecat kaybetmezler. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine yaptığı fiiller sebebiyle sebep olamaz. Yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin cehenneme gitmesini sağlayamaz. Bu Kur'an hükümleri muvacesinde mümkün değildir. Öyleyse hayır da şer de Allah'tandır sözü kehennem yekündür. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hayır Allah'tandır. Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Neden olamaz? Allah'ın iradesinin adı ilahi iradedir. İlahi irade bizim üzerimizde bize zarar veren bir olayı vücuda getirdi. Bundan derecat kazanır mıyız? Burada bir garanti yoktur. Allah Teala
sünnetullah ile bize bir zarar verdi. Tarlamızdaki ekine yıldırım isabet etti. Veya dolu yağdı veya sel bastı. Zarara uğradık. Sünnetullah bize bu zararı verdi diye derecat kazanır mıyız? Bu konuda kesin bir hüküm yok. Ama başka bir irade, bir cüz'i irade bize zarar verdiği takdirde mutlaka derecat kazanırız. Çünkü ikimiz de kuluz. Kullar arasında bir işlem tahakkuk etmiştir. Bir cüz'i irade bir başkasına zarar vermiştir. Bu zarar verme müessesesi kul için geçerlidir. Ve taraflardan biri derecat kaybedecektir. Zalim, kul hakkı doğduğu için mazlum derecat kazanacaktır. Cüz'i iradelerin birbirine tesirinde olay bu şekli alır. Şimdi ilahi iradenin bize bir fayda sağladığını düşünelim. Bundan derecat kaybeder miyiz? Nasıl bir cüz'i irade bize bir fayda sağladığı zaman derecat kaybetmiyorsak, Allah'ın da bize bir fayda kazanması halinde de derecat kaybetmeyiz. Zarar vermesi halinde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Ve sadece iki olayı yaşayabiliriz Allah'ın iradesiyle. Allah bize bir fayda sağlar, sevineceğimiz bir olay vücuda getirir kader olarak bizim üzerimizde. Seviniriz ama derecat kaybetmeyiz. Zararda ise derecat kaybetmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir cüz'i irade bize bir zarar verseydi derecat kaybetmek şöyle dursun, derecat kazanacaktık. Öyleyse ilahi irade sebebiyle derecat kaybetmemiz, yani şerre ulaşmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Şer, bir insanın derecat kaybetmesi halidir. İster adına şer deyin, ister adına seyyiat deyin, ister adına günah deyin, olayların hepsinde siz kendi iradenizle bunları yapabilirsiniz ve bunun için derecat kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz bütün dereceler sizin kaza ettiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz fiilleriniz sebebiyledir. Namazınızı vaktinde kılmazsınız ve iradenizi kullanmışsınızdır bu konuda. Kılmadığınız için derecat kaybedersiniz. Kıldığınız zaman tekrar derecat kazanırsınız. Birine bir kötülük ilka ettiğiniz zaman gene derecat kaybedersiniz. Bu da sizin fiilinizin sonucudur. Öyleyse bir insan sadece ve sadece kendi fiilleri sebebiyle derecat kaybedebilir. Hiç kimse başka birine şer ulaştıramaz. Başka birinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Cüz'i bir irade, bir başka cüz'i iradeye tesir ettiği zaman bu tesir negatifse karşı tarafa derecat kazandırır otomatik olarak. Ama ne yaparsa yapsın, ne ilahi irade, ne sünnetullah, ne cüz'i irade hiçbir başka iradenin derecat kaybetmesine, yani şerre ulaşmasına müsaade, şerre ulaşmasına imkan veremez. Sebep olamaz. Allah'ın koyduğu kanunlar, bu kanunlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Amentü şerhindeki hayır da şer de Allah'tandır ifadesinin mutlaka değişmesi asıldır. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan olamaz. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Şer oluşması Allah'ın aksiyonu sebebiyle mümkün değildir. Peki
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir ayeti kerimesi var. Diyor ki Allah Teala, onlar başlarına bir güzel olay geldiği zaman bu bizdendir derler. Başlarına Habibim, onlar başlarına senin yüzünden bir güzel olay vücuda gelirse onun kendilerinden olduğunu söylerler. Başlarına onların üzülecekleri bir olay gelirse senin sebebinde oluşmuş bir olay olarak düşünüp senin yüzünden bu şer başımıza geldi derler. Habibim de ki, her ikisi de Allah'tandır. Bu ayet-i kerimeyi şerrin Allah'tan geleceği istikametinde bir vasıta olarak kullanmayı isteyenler var. Sevgili kardeşlerim, söz konusu olan orada Allah değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sebebiyet verdiği herhangi bir olaydan o insanlar, münafıklar üzülebilirler de sevinebilirler de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hüsniyetle yapmıştır ama o kişinin o olay karşısında ne düşüneceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilemez. Ve konunun can alıcı noktasına geliyorum. Biz insanlar, bir olay bizi sevindirirse bu hayırdır diye düşünürüz. Bir olay bizi üzerse bu da şerdir diye düşünürüz. Oysa ki öyle değildir. Bir olay bize derecat kaybettirirse o şerdir, derecat kazandırırsa bir hayırdır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıtal sizin hoşunuza gitmese de, size kerih görünse de, o üzerinize farzdır. Öyle olaylar vardır ki, sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Öyle olaylar vardır ki, siz onu kerih görürsünüz, hoşlanmazsınız ama onlar, o olay bir hayırdır. Allah Teala ne demek istiyor burada? Olayların hayır veya şer olduğu sizin sevinmenize veya üzülmenize göre değerlendirilmez diyor Allah Teala. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer size derecat kaybettiren olaylardır. Şimdi bu çerçeveden meseleye bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki sahabenin arasında olan zaten bir münafığa onu üzecek olan bir davranışta bulunmuş olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sebebiyet verdi ya, bu şerdir diyor adam, münafık. Ve sen yaptın bana bunu diyor. Neden? Onu üzecek bir olay olmuş bu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı kendisinden yapabilir mi? Yapamaz. Ona bu olayı yaptıran emrinde olduğu Allah'ın iradesidir. Ne demek istiyoruz? Habibim diyor Allah Teala, o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Habibim diyor, orada Akabe'de ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptüler orada tabi olurken. Ama biz senin bütün vücuduna tecelli ediyorduk. O sırada eline de tecelli ediyorduk tabiatıyla. Ve onların öptükleri el senin elindi. Ama aynı zamanda bizim de tecellimiz söz konusu olduğu için bizim de elimiz hüviyetindeydi diyor Allah-u Teala.
Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim konuşturduklarımızı konuşur. O kendiliğinden bir şey yapmaz. Sadece yaptırdıklarımızı yapar. Diyor ki Resullerimizin kendi yapacakları şeyi seçme hakkı yoktur. Resullerinden Allah Teala'nın huzur namazının imamları için söylediği bu söz, bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir ifadesiyle tamamlanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın iradesiyle bir fiil yapıyor. Bu yaptığı fiil, işlev bir münafıkın canını sıkıyor, huzursuz oluyor ve diyor ki bu bir şerdir beni üzdüğüne göre ve bu sendendir diyor. Allah Teala diyor ki ona söyle ki onun şer dediği olay senden değildir, bizdendir diyor. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı vücuda getirmişse ve Allah'ın iradesi onu o işi yapmaya götürmüşse, Allah'ın iradesi altında, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın iradesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kumanda etmesiyle o olay vücuda gelmişse, o olayı yapan kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Yoksa onu iradi yapısıyla kontrol altında tutan ve o anda olayı ona işleten Allah mıdır? Elbette Allah'tır. Onun için Allah Teala de ki diyor, her ikisi de Allah'tandır. Şimdi bir olayı irdeledik sadece. Olaylardan birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir münafıkın üzülmesini temin eden bir olay yapmış. Üzülmesine sebebiyet veren bir olayı vücuda getirmiş. O getirmemiş. Allah vücuda getirmiş. Onun için bu sendendir dedikleri zaman biz bu olay bizim canımızı sıktı, üzdü bizi, bu bir şerdir ve bu sendendir diyor münafık. Allah Teala da diyor ki ona söyle ki hayır, o senden değildir. Sen onu bizim irademizle vücuda getirdin. Biz yaptırdık sana olayı. Bu Allah'tandır. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne diyorlar? Onların hoşuna giden bir olay vücuda geldiği zaman bu bizdendir diyorlar diyor. Hangi olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir olay ika ediyor. Onların üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve güzel bir sonuç. Bu bizdendir diyorlar. Allah Teala diyor ki bu da onlardan değil diyor. Bu da Allah'tandır. Yani eğer bu işlemi sen yaptın da onların hoşuna gittiyse, bunu yapan sensen, onu sen yapmadın. Onu biz sana yaptırdık. Öyleyse onların hoşuna giden bu olay da bizdendir. Yani Allah'tandır. Onlara öyle söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında münafıklar üzerine vücuda getirdiği bütün olaylarda ona o olayı vücuda getiren, yaptıran Allah. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir olayla bir münafık sevinse de bu sendendir dese, bu senden değil benim kendimdendir dese, gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği bir olayla bir münafık üzülse de bu sendendir dese, ne o olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, sallallahu aleyhi ve sellem'dendir, ne de o münafıktandır. Olayların ikisine de sebebiyet veren görünüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama realitede Allah'tır. Allah onu söylüyor o ayet-i kerimede. Onlara de ki diyor, o sizi sevindiren olayda, o sizi üzen olayda benim tarafımdan yapıldı görünür size ama aslında o olayı vücuda getiren ben değilim. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, anlaşıldı mı olay acaba?
Allah Teala öylesine güzel ifade etmiş ki hayran olmamak mümkün değil. O Allah'tır. Öyleyse muhtevayı öğrendiğimiz zaman Allah Teala'nın neden her ikisi de Allah'tandır dediği, onları sevindiren olaylar, onlara göre sevindikleri için hayır olan, üzüldükleri için şer olan olayların ikisi de senin tarafından vücuda getirildiğine göre ve o olayı görünüşte sen yapmış olmana rağmen aslında biz sana yaptırdığımıza göre, onları sevindiren olaylarda onların hayır olarak gördüğü, onları üzen olaylarda onların şer olarak gördüğü, her ikisi de Allah'tandır diyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala onlara de ki her ikisi de Allah'tandır diyor. Ama aslında olayların muhtevasında Kur'an hükümleri son derece net bir tablo veriyor. Hayır Allah'tan olabilir. Kulun, başka bir kulun bize zarar vermesinden de oluşabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Allah'ın herhangi bir fiili sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse oradaki insanların bu sendendir diyerek üzüldükleri olay aslında kendi dizaynları içinde tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sebebiyet verdiği ve onları üzen bir olay onlara derecat kaybettiremez. Şer olması mümkün değildir. Sonuç böylece aydınlanmış oluyor. Şer kavramıyla hayır kavramı kader ve kazayla yakından ilişkili iki kavramdır. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar vardır ki sizi üzer ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir ama şerdir. Yani siz size sevindiren olaylara hayır, sizi üzen olaylara şer diyorsunuz ama bu yanlış diyor Allah Teala. Buna bakmaz diyor benim hayrım ve şerrim, şerrim. Hayır sizi sevindiren olaylar değildir. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer sizi üzen olaylar değildir. Size derecat kaybettiren olaylardır. Benim kanunum böyle diyor Allah Teala. Münafıklarsa olaylar kendilerini sevindiriyorsa bu bizdendir diyorlar. Bu hayırdır. Olaylar kendisini üzüyorsa bu şerdir diyorlar. Bu sendendir diyorlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Halbuki birinci olayı da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vücuda getirmiş. İkinci olayı da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vücuda getirmiş. Ama birinde üzülmüşler, birinde sevinmişler. Sevindiklerine bizdendir diyorlar. Bu hayırdır. Sen görünüyorsun devrede ama diyorlar aslında bu bizdendir. Biz buna sevindik. Ama aslında her ikisini de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vücuda getirmiş. Ona da tasarruf eden Allah Teala olduğuna göre Allah Teala diyor ki onlara söyle her ikisi de Allah'tandır. Sevgili kardeşlerim, olayların arkasındaki mahiyet farklarına dikkat edin. Olayın mahiyeti arkasındaki gerçek anlam Kur'an'ın anlamıdır. Şimdi bu noktadan hareketle baktığımız zaman Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olayın bize derecat kaybettirmesi mümkün olmadığı gibi
sünnetullahın vücuda getirdiği bir olayın da bize delalet kaybettirmesi mümkün değil. Başka bir cüz'i iradenin vücuda getirdiği herhangi bir olayın da, olay ne olursa olsun, bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Derecat kaybettiğimiz olaylar kader sebebiyle oluşamaz. Bu Kur'an'a göre mümkün değildir. Ama kader sebebiyle derecat kazanabiliriz. Kim bize karşı bizi zararlıydı edecek olan bir faaliyette bulunursa, bize bir zarar ika ederse, bu zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Otomatik bir işlemdir bu. Kul hakkı doğmuştur. Böyle olacaktır sonuç. Biz başka bir irade sebebiyle derecat kazanabiliyoruz. Ama başka bir irade sebebiyle derecat kaybedemiyoruz. İradenin mahiyeti bu üç iradeden hangisini ihata ederse etsin, derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse hayır, yani derecat kazandırıcı işlemler Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olmaz. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Bu bizi nereye götürür? Son derecede önemli bir noktaya götürür. Kaza ile kaderin birbirinden ayrıldığı en önemli noktaya götürür. Hiç kimse başka birinin fiili yüzünden cehenneme giremez. Neden öyle? Çünkü cehenneme girmemiz kaybettiğimiz derecelere bağlıdır. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olmadıkça cehenneme girmemiz mümkün değildir. Allah'ın kanunu bu kanun. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte Allah Teala'nın Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Kimin sevap tartıları hafifse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Sevap tartıları kazandığımız dereceler, günah tartıları kaybettiğimiz dereceler. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa veya kazandığı dereceler azsa, ikisi de aynı manaya gelir, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sadece kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan insanlar cehenneme girer. Yani cehenneme girenin temel sebebi kaybettiğimiz derecelerdir. Bu dereceleri hiç kimse başkası sebebiyle kaybedemez. Öyleyse insanları cehenneme götüren onların kaza ettikleri olaylardır. Bizatihi onların vücuda getirdiği olaylardır. Kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Biz şeytan sebebiyle cehenneme gidiyoruz diyen kişi yanılıyor. Şeytan ona telkinde bulunmuştur. O da o telkine kapılarak günahı işlemiş, derecatı kaybetmiştir. Şeytan hiç kimseye derecat kaybettiremez. Çünkü şeytan o kişinin fiilini işlemek yetkisinin sahibi değildir. Sadece kişiye tesir eder. O tesiri sebebiyle onu günaha teşvik ettiği için derecat kaybedecektir iblis. Ama o kişinin kaybettiği derecenin, derecatın bizatihi şeytan sahibi olamaz. Sebep olmuştur. Fiili işleyen şeytan değildir. Fiili işlemesine amil olan şeytandır. Ama fiili kişi işlemedikçe o derecatı kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse
kim cehenneme girecekse, cehenneme girenler bilin ki sadece kendi amelleri sebebiyle, kendi işledikleri yanlış fiiller, hatalı fiiller, derecat kaybettiren fiiller sebebiyle cehenneme gitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görülüyor ki kader müessesesinde derecat kaybetmemiz mümkün değil. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle, başka birinin işlediği bir fiil sebebiyle cehenneme gitmez. Derecat kaybedemez. Peki böyle bir durumda Allah Teala'nın hayır ve şer kavramlarına bakış açısının arkasında kaderin veya kazanın yattığını görüyoruz. Öyleyse kaderin temel özelliği, kaderde iki tane iradenin mevcudiyetidir. Bir irade ikinci bir iradeye zarar ika ediyor. Ve böyle bir olay kaderdir. Bir insan kendisinin dahli olmadığı ama üzerinde tesir oluşturacak bir olayı yaşarsa, bu tesir oluşturan da başka bir irade ise, bir cüz'i irade ise, o zaman bu kişi bu üzüldüğü olay sebebiyle derecat kazanır. Ama başka birinin herhangi bir fiili, kendisine ulaştırdığı, kendisine tesir eden herhangi bir fiili, yani kaderi sebebiyle derecat kaybedemez. Peki ama Allah Teala diyor ki, biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman her fiilimizde kaderin bir payı var manası çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, adına kader dediğiniz şey mutlaka iki tane iradeyi gerektirir. Bir tesir eden irade, bir tesir alan irade ve bir de sonuç.

böyle bir dizaynda iki kişi olduğu, iki irade olduğu kesindir. Ve bu gerçek anlamda bir kaderdir. Tam bir kader olgusudur. Şimdi bu kader olgusunun dizaynına baktığımız zaman burada mutlaka iki kişi görüyoruz. Bir kişi bir başkasını öldürüyor, bir başkasına kötü davranıyor, bir başkasına iyi davranıyor. Her biri bir kader oluşturuyor. Peki Allah Teala her şeyi bir kaderle vücuda getirdiğine göre ikinci bir kişi olmadan da bizim kendi yaptıklarımız ve ulaştığımız sonuçlar bir kader oluşturabilir mi? Burada kader kelimesini değil de nasip kelimesini kullanmamız daha uygun. Amacımızla ulaştığımız sonucun birbirine eşit olması veya olmaması söz konusu. Öğrenciler imtihana giriyorlar. Sınıfı geçmek isteyenlerin niyeti sınıfı geçmek. Bu maksatla imtihana giren talebelerin bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor, sınıfta kalıyor. O dersten kalıyor. Peki öğrenci imtihana girmiş, çalışmış veya çalışmamış. Eğer otomatik sistemler bir hakkın bir incelemeyle doğru not vermişlerse çocuğa ve çocuk o dersten kalmışsa, onun dışındaki bir irade bir sonucu oluşturuyor. Ama bu sonuç adaletle vücuda gelmişse bir üçüncü kişi yok demektir. Bu öğrenci imtihanı kazanmak üzere imtihana girmiştir ama imtihanı başaramamıştır ve sınıfta kalmıştır. Başka bir irade devreye girip de onun notunu kırmamıştır. Kazandığı notun altında bir not vermemiştir ona, kazanması lazım gelen notun altında bir not vermemiştir. Adalet yerini bulmuştur. Kişi hak ettiği dereceyi almıştır ve sınıfta kalmıştır. Şimdi bu kişinin niyeti neydi? O dersten geçmekti bu öğrencinin niyeti. Nasibi ne oldu? O dersten kalmak oldu. Öyleyse burada niyetle nasip birbirine paralel bir seyir takip etmedi. Arkasında ne var? Kişinin liyakatindeki eksiklik. İmtihanı başarabilecek olan yapıya sahip olmadan sınıfı geçmek konusunda ya da o imtihandan geçmek konusunda imtihana girdi. Ama müktesebatı buna müsait değil. Sahip olduğu yetenekler sınıfta kalmasına ya da o dersten kalmasına sadece yol açtı. Geçmesine yeterli dereceyi alamadı. Başka birisinin bunda bir dahli var mı? Hayır, yok. Yani söylediğimiz standartlarda gerçek anlamda çocuğun hakkı buysa, sınıfta kalacak, o dersten kalacak bir not almışsa ve kalmışsa, burada başka birisinin dahli yok. Sadece bir irade, çocuğun kendi iradesi, çalışmış, çabalamış kendi ölçüleri içinde, imtihana girmiş ve kalmış. Bu onun nasibidir. Ve niyeti sınıf geçmek olduğu halde veya o imtihanda başarmak olduğu halde nasibi kalmak olmuştur. Neden? Kişinin sınıfı geçebilecek olan liyakate sahip olmadığını görüyoruz. Eğer hedefine ulaşacak olan liyakatin sahibi değilse kişi
o zaman niyetiyle nasibi birbirine eşit olmaz, başarı kazanamaz kişi. Peki sınıfı geçenler nasıl geçiyorlar? Onlar o liyakatin sahipleri. Suallerin cevaplarını vermişler, müktesebatlarında olan bir standart içerisinde geçerli not almışlar. Öyleyse onların niyetleriyle nasipleri aynı. Niyetleri sınıf geçmek veya dersi geçmek, nasipleri de dersi geçmek. Öyleyse bunlar nasiplerine ulaşmışlardır. Ama diğerleri nasiplerine ulaşamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Niyetle nasibin dengelenmesi kişinin liyakatine bağlıdır. Öyleyse nasip bir nevi kader kabul edilebilir. İkinci bir kişi devreye girmediği sürece. Peki çocuklar imtihana girdiler, notlar alındı. Bir çocuk geçecek not almadığı halde notu değerlendiren kişi devreye girdi, çocuğun notunu yükseltti ve çocuk sınıfı geçti. Bu çocuğun niyetiyle nasibi birbirine eşit oldu. Öyleyse bu bir niyet ve nasip meselesi midir? Hayır, değildir. Bu bir kaderdir. Bu başka bir iradenin devreye girmesi sebebiyle tam bir kader olayıdır. Burada çocuğun imtihana girmesi sırasındaki muktesebatı o dersi geçmesine yetmiyor. Başka bir irade devreye giriyor ve hak etmediği halde çocuğu o dersten başarılı gösteriyor. İşte çocuğun dışındaki bu irade devreye girip de bu liyakat seviyesinin ötesinde bir notu çocuğa vererek ona sınıfı geçirttiyse burada bir nasip söz konusu değildir. Burada bir kader söz konusudur. Başka bir irade devreye girmiştir. Nasip olsaydı başka bir irade devreye girmeyecekti ve adalet yerini o şekilde bulacaktı. Peki bir başka alternatif düşünelim. Çocuk geçecek not almış ama öğretmen çocuğun notunu çocuğa karşı duyduğu şahsi bir kin sebebiyle, bir başka sebeple kırmış, sınıf geçecek olduğu halde, o dersten geçecek olduğu halde sınıf, o dersten bırakmış çocuğu. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda çocuk sınıfta kalır. Çocuk o dersten kalır. Eğer kalırsa çocuğun niyetiyle nasibi gene birbirine uymamıştır. Çocuk geçmeyi hak ettiği halde notları kırıldığı için o dersten kalmıştır. Bu da bir kaderdir. Başka bir irade devreye girmiştir. Çocuğun bunda hiçbir suyu taksiri yoktur. Bir tesiri de yoktur. Başka bir irade çocuğun üzerinde bir sonuç oluşturmuştur. Bu sonucun oluşması kaderdir. Öyleyse kader müessesesinde mutlaka iki tane irade söz konusu. Bir, tesir gören kişinin iradesi. İki, ona tesir eden irade. Öyleyse nasip söz konusuysa ve kişi tek başınaysa, başka bir irade devrede değilse,
Bu nasip sebebiyle kişi derecat kazanabilir de, derecat kaybedebilir de. Başka bir kişi yoksa, sadece bir kişi varsa, o kişi, mesela onun gene bir talebi olduğunu düşünelim, muktesebatı sınıfı geçmeye müsait değil, o nottan geçmeye müsait değil, ama çocuk kopya çekiyor, kopya çekiyor ve geçer notu alıyor. Ne olmuştur? Çocuğun niyeti sınıf geçmektir, nasibi de sınıf geçmektir. Ya da o dersten geçmektir, nasibi de geçmektir. Öyleyse niyetle nasip birbirine eşit oldu. Ama bu onun bir hakkın kazandığı bir sonuç değildir. Buradaki nasip onun derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olan bir nasiptir. Sevgili kardeşlerim, kader sebebiyle insanlar derecat kaybedemez. Yani bir öğretmenin çocuğun, sınıfta kalacak olan bir çocuğun notunu yükselterek ona sınıf geçirmesi halinde o öğretmen derecat kaybeder bir haksızlığı oluşturduğu için. Ama o teklif çocuktan gelmediyse, böyle bir şeyi çocuk kendi iradesiyle talep etmediyse, o zaman belki çocuğun haberi bile olmayacaktır böyle bir şeyden. Bu sebeple çocuğun böyle bir olaydan derecat kaybetmesi söz konusu değildir. Bu bapta demek ki niyetle nasip arasındaki ilişkide başka bir irade devreye girmediği cihetle kişinin derecat kaybetmesi de söz konusu olabilir, derecat kazanması da söz konusu olabilir. Bir şeyi elde etmek için meşru olmayan vasıtalar kullanan kişi bundan derecat kaybeder. Nasibine, niyetime nasibi birbirine eşit olur ama derecat kaybederek o noktaya ulaşmıştır. Demek ki nasip, niyetle nasip arasındaki ilişkilerde derecat kaybetmek söz konusudur. Ama kaderde hiçbir zaman derecat kaybedemezsiniz. Eğer başka birisi sizin üzerinizde bir tesir vücuda getirecekse, bu tesir vücuda gelmişse, tesir sizi sevindiren bir tesir de olsa, sizi üzen bir tesir de olsa, ondan derecat kaybedemezsiniz. Kaderin sonucuyla görüyorsunuz ki, nasibin sonucu aynı değildir. Öyleyse, sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki, kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, onların kazandığı derecelerden size de yazılır. Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse, onların kaybettiği derecelerden ona da yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başkası sebebiyle derecat kaybedebiliyoruz diyen birisi çıkarsa burada, hayır. Başkası sebebiyle derecat kaybetmiyorsunuz. Kendiniz sebebiyle derecat kaybediyorsunuz. Çünkü siz o kişinin dalalette kalmasına sebebiyet vermişsiniz. Fiilinizin sonucunda o kişi kendi yaptığı aksiyon sebebiyle derecat kaybetmiştir. Siz ona tesir ettiğiniz için o kişi derecat kaybetmemiştir. O tesirin sonucunda kendi iradesiyle
bir fiil ika etmiştir. Sizin fiiliniz değildir o. Sizin yaptığınız şey ona bir tesirse, o kişi o tesirin altında kendisi bir fiil işlemedikçe derecat kaybedemez. Öyleyse bir kişinin Allah'ın yoluna girmesine mani olan birisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ama o kişi dalalette kaldıysa, dalalette kalmasının kaybettiği derecelerinden birazı da onu dalalette bırakan kişiye verilir. O kişinin bizatihi kaybettiği derecelerden, yani kaybettiği dereceleri kaybetmesi lazım gelen fiiliyle dengededir. O kişi kendi iradesiyle dalalette kalmıştır ve gideceği yer cehennemdir. Başka birinin tesiri altında veya değil, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiştir. Öyleyse bu Allah'ın yoluna girmemek iki şekilde demek ki vücuda gelebiliyor. Bir, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna

diyorlar ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeliymiş. Dilemezse gideceği yer cehennemmiş ve ben de bunlara inanmıyorum. Sen bu konuda ne söylüyorsun? O da diyorsa ki hayır kardeşim, bunlar yalan söylüyorlar. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda hiçbir bilgi yok. Bu insanlar atıp tutuyorlar, yalan söylüyorlar ve insanlara hiç onların yapmak istemedikleri şeyleri yaptırmak istiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de nenin nesiymiş? Eski köye yeni adet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Böyle demişse ve o adamda güvendiği birisinin, bir din aleminin, bir profesörün kendisine bunu söylemesi sebebiyle Allah'ın yoluna girmediyse o kişi cehenneme gidecektir. Cehenneme gitmesinin arkasında da o kişi vardır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onun kaybettiği derecelerden ona da veririz diyor. Öyleyse başka birisine kötülük eden kişi de başka birisi sebebiyle derece kaybedebiliyormuş. İşte buradaki inceliğe dikkat edin. O kişi ondan işittiği o sözlere rağmen kendisine düşen görevi yapsaydı, tahkik etseydi doğruyu yakalayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini kesin şekilde görecek, ikna olacaktı ve Allah'a ulaşmayı dileyecekti ve kendisini kurtaracaktı. Öyleyse diğer kişinin telkinine kapılması sebebiyle cehennemlik olmamıştır. O telkini değerlendirmemesi ve doğruyu araştırıp bulmaması sebebiyle cehenneme gitmiştir. Yani telkinler bir insanın derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Bu açıdan eğer Allah'a ulaşmayan kişi derecat kaybediyorsa gideceği yer cehennemse bunun arkasında yatan sebep kendisine bu telkini yapan kişi değildir. O telkine inanıp da kendine düşeni yapmamasıdır. Kendi fiiliyatının eksikliğidir. Öyleyse arada büyük bir fark var. Şimdi insanlar var Allah'ın emirleriyle karşı karşıya. Allah Teala diyor ki namaz kılın. Kişi kılmıyor. Birisi de ona demiş ki namaz kılmasan da çok önemli bir şey değil. Derecat kaybetmezsin. Yalan söylemiş. Bu kişi de bu sebeple namazı kılmamış. Ne yapmış kişi? Derecat kaybetmiş namazlarını kılmadığı için. Bunu beni falanca bu yola teşvik etti de bu yüzden namazlarımı kılmıyorum diye bir tevhile götürebilir mi kişi? Götüremez. Kendi iradesiyle namazlarını kılmıyorsa sorumluluk tamamen kendisine aittir. Öyleyse dikkat edin. Başkalarının bize olan tesirleri değil önemli olan, bizim işlediğimiz, bizatihi işlediğimiz fiiller, sadece onlar bize derecat kaybettirebilir. Hangi tesirin altına girersek girelim, ona ait olan fiili işlemediğimiz sürece biz derecat

kaybetmeyiz. Yani irademizi bize derecat kaybettirecek bir fiili bizatihi işleyecek bir hüviyette devreye sokmazsak, iradi yapımız bize derecat kaybettirebileceğimiz bir fiili işletmezse, işletmediği sürece derecat kaybedemeyiz. Kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse dikkat edin sözüme ki sadece bizim kaza ettiğimiz fiiller bize derecat kaybettirebilir. Düşünce sistemimiz değil. Fiiliyata döktüğümüz şeyler ve kendi irademizle yaptığımız şeyler. Bir tesir altında da olsak, başka birinin sözlerine kansak da bu günahı işlesek, kendi irademizle yaptığımız için derecat kaybederiz. Başka kimseyi dinlemeden kendi irademizle bilerek bir günah işlemişsek, gene bundan sorumlu olan biziz. Gene derecat kaybederiz. Sonuçta şuraya ulaşıyoruz. Bize derecat kaybettiren bütün fiiller bizim kaza ettiğimiz, bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz fiiller sebebiyledir. İster devreye başkalarının yardımı girsin, bizi o hedefe yönlendirmek istesinler, ister böyle bir olay olmasın, biz kendi irademizle o fiili işlemedikçe, bize derecat kaybettiren fiili işlemedikçe, biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin akıl vermiş bize? Başkalarının yaptıkları telkinlerin bizim üzerimizde tesir icra etmemesi için mahkeme kabiliyeti vermiş Allah-u Teala. İnceleme görevi vermiş bize. Ve kabahati bir çırpıda falanca bana böyle böyle şeyler söyledi. Ben de ona inandım, bu suçu işledim. Demek bizi derecat kaybetmekten kurtarmaz. Kendi irademizle işlediğimiz her günahın karşılığında Allah'ın her yasak ettiği fiili işlediğimizde veya Allah'ın emrettiği bir fiili onun zamanı içerisinde gerçekleştirmememiz halinde devamlı derecat kaybederiz ve bunları hiç kimseye de yükleyemeyiz. Allah Teala bizden her zaman emirlere itaatimizi, yasak ettiği fiilleri de asla işlemememizi ister. Kim Allah'ın emrini yerine getirmezse derecat kaybeder, yasak ettiği fiili işlerse gene derecat kaybeder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yer son derece açık. Bize derecat kaybettiren fiiller sadece kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz kendi fiillerimize dayalıdır. O fiilleri, telkinler ne olursa olsun işlememeyi başarırsak derecat kaybetmeyiz. Hiç kimse telkin etmeden işlesek de gene derecat kaybederiz. Başkalarının telkinleriyle işlesek de gene derecat kaybederiz. O bize telkinde bulunan şeytan veya başka insanlar bizim yaptıklarımızdan sorumlu değillerdir. Marifet bizim o negatif telkinlerden etkilenmememiz ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemememizdir. Öyleyse işliyorsak, kendi irademiz devreye girmişse ve bize derecat kaybettirici fiiller işlemişsek, ister emirlerin çiğnenmesi istikametinde, ister yasakların çiğnenmesi istikametinde, bize derecat kaybettiren fiilleri biz kendi irademizle işlemişsek, o zaman bu derecatı biz kaybederiz.
Önemli olan kendi irademizle yaptığımız hatalar. Onun için Allah-u Teala kiramen katibin meleklerine hayat filmimizde düşüncelerimizi de çektirmiş. Ne düşünerek ne yapmışız? Başka birisi bize tesir etmiş ama kendi düşüncemizle o fiili işlemişiz. İşlemememiz lazım gelen fiili işlemişiz. Biz işlemişiz. Kendi irademizle işlemişiz. Hayat filmimizdeki düşünce platformunda o fiili bilerek, isteyerek işlediğimiz kesin. Öyleyse bunda mutlaka derecat kaybederiz. Hiç kimse kendi fiilleriyle, düşünceleriyle bizim üzerimize vücuda getirdiği herhangi bir fiille bize derecat kaybettiremez. Sadece kendi irademizle bilerek işlediğimiz fiillerde derecat kaybederiz. Hangi standartlar içinde olursak olalım mutlaka derecat kaybederiz. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili başkasının telkiniyle ya da kendi irademiz, kendi düşünce platformumuzda karar vererek işleyelim, her ikisinde de derecat kaybederiz. Derecat kaybetmemizin sebebi o fiili kendi irademizle işlememizdir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kader ve kaza birbirinden tamamen ayrı iki mefhumdur ki birisi bize derecat kaybettirebilir, ikincisi bize derecat kaybettiremez. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kaza sebebiyle herkes derecat kaybedebilir. Sevgili kardeşlerim, hangi olay kazadır? Hangi olay kaderdir? Hadi gelin bir araştırmasına çıkalım beraberce. Ölüm nedir? Ölüm bir kaderdir. Kim ölürse, hangi şartlar içinde ölürse ölsün, o ölüm o kişi için bir kaderdir. Kişi Boğaz Köprüsü'nden aşağı atlıyor ama ölmüyor. Niyeti intihar. Ölmek için atmış kendisini ama ölmüyor. Allah Teala ölümü uygun görmedikçe ölmüyor. Öyleyse kişinin niyeti, kişinin aksiyonu buna yetmez. Allah Teala ölüm konusunda destur vermedikçe o kişi ölemez. Öyleyse bütün ölümler bir kaderdir. İntihar sebebiyle olmuş, adam ipi boğazına sarmış, asmış kendisini, ip kopmuş, adam düşmüş aşağı, ölmüyor. Boğulmak için atlıyor aşağı, ölmüyor. Tabanca sıkıyor beynine, buradan giren kurşun öbür taraftan çıkıyor ama adam ölmüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın takdiri ölüm olmadığı için ölmüyor, ölmeye çalışmasına rağmen kişi. Bilmem ne kadar ilaç içiyor, yıkıyorlar midesini, kişi hayata tekrar geri dönüyor. Demek ki kaderi henüz ölmek değil. Allah-u Teala ölüm konusunda eceli müsemma diyor. Vadesi gelen, isim konulan bir an. O an ölecek kişi. Allah-u Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Münafıklar dediler ki diyor, eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene o öldükleri noktaya getirileceklerdi ve o dakikada ve orada öleceklerdi diyor.
Öyleyse onlar Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de gene aynı yerde öleceklerdi ve gene aynı dakikada öleceklerdi. Şimdi bu cümleden olarak neyin kader, neyin kaza olduğunu gelin beraberce inceleyelim. Adam köşe başında saklanmış, gecenin saat 3'ü, hasmını bekliyor, yoldan geçiyor, o saatte geçeceğini biliyor oradan. Elindeki tabancanın bütün kurşunlarını adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ölen adam için bu bir kaderdir. Onun iradesinin dışında başka bir irade onun ölmesine sebebiyet vermiştir. Ya öldüren için? Öldüren için kader değildir. Öldüren bir fiili kaza etmiştir. Bir fiili tamamlamıştır. Kafasındaki taammüden adam öldürme fiilini tamamlamıştır. Kişinin hayat filmine baktığımız zaman ne zamandan beri o adamın ötekini öldürme konusundaki tasavvurlarını hayat filminin düşünce kesiminde görüyoruz. O zaman o kişi tasarlayarak taammüden bir başkasını öldürmüştür. Bu öldürme işlemi o kişinin o kişi için bir kader değildir öldüren kişi için, kazadır. Bilerek, isteyerek o kişiyi katletmiştir. Şimdi başka bir misale gelelim. Bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Bir tek kurşun var tabancada. Bir yere takılıyor tetik. Ateş alıyor tabanca. Yoldan geçmekte olan birisini vuruyor ve de öldürüyor. Olmayacak gibi görünse de bir misal olarak veriyoruz bunu. Bu durumda ölen kişi için acaba sonuç nedir? Kaza mıdır olay ölen kişi için? Kader midir? Kaderdir. O ölmek istemedi. Yoldan geçerken başka bir iradenin vücuda getirdiği bir olayla, sebep olduğu bir olayla o kişi öldü. Peki ölüme sebebiyet veren, tabancasını temizleyen kişi için bu olay bir kader midir, kaza mıdır? Kaza olması mümkün değildir. Çünkü kişi o yoldan geçen kişiyi öldürmeyi aklına bile getirmemiştir. Hayat filminde net olarak görünür bu olay. Maksadı tabancasını temizlemekti. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Onun hiç tasavvur etmediği birçok olay ard arda geliyor. Yoldan geçen kişi de ölüyor. O zaman bu kişi için de başka birinin ölümüne sebebiyet veren bu olay, onun bizatihi vücuda getirdiği, kaza ettiği bir cinayet değildir. Bu sebeple o kişi için bu bir kaza edilen, özellikle tasarlanan bir fiil değildir, bir kaderdir. O kişinin sebebiyet verdiği ama o hedefe yönelik olarak sebebiyet vermediği, tasarlamadığı bir olay, kendi iradesinin dışında vücuda geldiği için, ölüme sebebiyet veren kişi için olay kaza değildir, kaderdir. O kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir talebi yoktur. İradesi haricinde elinden düşen tabanca bir yere takılarak ateş almıştır ve yoldan geçen kişi de ölmüştür. Burada kişinin iradi yapısının sentezi, o kişinin hayat filmine kıyamet günü bakıldığı zaman çok net olarak görünür. O kişi
asla böyle bir şeyi düşünmemiştir. Yoldan geçen o kişiyi öldürmeyi tasarlamamıştır. Tahammüden bir öldürme olayı yoktur. Bu sebeple onun fiili olarak kaza edip de bir ölüme sebebiyet vermesi, ölüm işlemini tamamlaması, kişiyi kasten öldürmesi söz konusu olmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Evet, evlilik bir kaderdir. Ama neden diyeceksiniz? Biz karar veriyoruz. Biz karar verdiğimize göre evliliğin kader olmaması lazım, kaza olması lazım. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz bir olay. Biz karar veriyoruz evlenmeye ve evleniyoruz. Hayır, öyle değil. Eğer tek başınıza sizin karar vermeniz bir evliliği gerçekleştirmek için yeterli olsaydı, o zaman evlilik sizin için kader olmayacaktı. Onu kaza etmiş, siz vücuda getirmiş olacaktınız. Ama bir irade yetmiyor. Sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Bir başka iradenin de aynı istikamette iradesini kullanması lazım. Seçim hakkını kullanması lazım. Siz karar veriyorsunuz falancayla evleneceksiniz. Müsbet bir kanaatin sahibisiniz. O kişi sizinle evlenmeye karar vermedikçe onunla evlenemezsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Öyleyse sizin iradenizin dışında bir olayla karşı karşıyasınız. İradi talebiniz yetersiz. Karşı tarafın da evet demesi lazım. Yeter mi? İki kişi evet demiş ama kız tarafının annesi ve babası kabul etmiyor. Abileri kabul etmiyor ve evlenemiyor kişiler. Ne oldu? Erkek tarafı evet demiş. Kız da evet demiş. Ama üçüncü kişiler hayır demişler. Evliliğe mani olmuşlar. İşte gene kadar. Yani sizin ve evleneceğiniz kişinin evet demesi de çoğu halde yeterli olmuyor. Bu yüzden birçok evlilikler kuvveden fiile çıkamıyor. Anne babalar, taraflardan birinin anne babası, akrabaları, dostları istemiyorlar ve evlilik meclisini bozabiliyorlar. Öyleyse bu durumda hangi irade açısından bakarsanız bakın, evlilik bir kaza işlemi değildir. Sizin iradenizin içinde olan bir işlem değildir. Başka iradelerin mutlaka devreye girmesi ve sizinle aynı istikamette kararı vermesi gerektiği için kaderdir. Öyleyse bütün olaylarda o olayın bir kader mi yoksa bir kaza mı olduğunu, yani kendi iradenizle mi onu gerçekleştirdiğinizi yoksa başka bir iradenin de devreye girmesiyle mi gerçekleşti, bunu hemen artık seçmek imkanının sahibisiniz diye düşünüyorum. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer tek başına sizin iradenizle bir hedefe ulaşabiliyorsanız bu sizin için bir kazadır. İster başka birinin üzerinde bir tesir vücuda getirin, onu üzsün veya sevindirsin. İster siz kendi iradenizle, sadece kendinizle alakalı bir olayı tahakkuk getirin. Mesela bir namaz kılın. Birinci de sizin için kazadır. Kendi iradenizle başka birine bir zarar ika ettiniz veya ona bir fayda sağladınız. Bunu kendi iradenizle kaza ettiğiniz için, vücuda getirdiğiniz için
bu olay sizin için bir kazadır. Size derecat kaybettirir de kazandırabilir de. Öyleyse hep iradi yapınıza bakacaksınız. Siz kendi iradenizle bir şey mi vücuda getirdiniz? Size derecat kazandırmış veya kaybettirmiş önemli değil. O sizin için bir kazadır. Kendi iradenizle kendinize bir şey mi yaptınız? Allah ile aranızdaki bir akti gerçekleştirdiniz, bir zikir yaptınız, bir namaz kıldınız, bir oruç tuttunuz. Hepsi kazadır, kazadır, kazadır. Ne zaman sizin iradenizin bir dahli olmaksızın sizin üzerinizde bir tesir oluşturur başka bir irade, o zaman bu bir kaderdir. Kaderi külli irade de oluşturur, ilahi irade de oluşturur, cüz'i irade de oluşturur sizin üzerinizde. Hepsi de kaderdir. İradi yapıların ilahi irade, külli irade veya cüz'i olması bir önem taşımıyor. Bu üç iradeden hangisi sizin üzerinize bir tesir husule getirdiyse bu kaderdir sizin için. Neyi siz kendi iradenizle vücuda getiriyorsanız o sizin için bir kazadır. Kaderiniz size derecat kazandırabilir ama kaybettirmez. Kaza etmeniz halinde ise derecat kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Çünkü kendi iradenizde hayır da işleyebilirsiniz, şer de işleyebilirsiniz. Ama birinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat sadece kaybedersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kaza ve kader konusunu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir beraberlik, bir güzelliği beraber yaşamak söz konusu oldu. Allah'ın bir Kur'an mefhumunu, kader ve kaza konusunu beraberce tezekkür etmeyi Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek İslam, tasavvuf ve kavramlar konusundaki bu konuşmamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizle seviyoruz sizleri. Çünkü siz Allah'ın yolundaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi bugüne kadar başarıyla götürdüğünüz Allah'a yakın olmak, insanları sevmek ve insanları mutlu etmeye çalışmak. Bu konuda elinizden gelen gayreti gösterdiğiniz bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerin temelinde sevgi vardır. Mutluluk adını verdiğimiz müessese, sevginin olmadığı bir noktada yaşanamaz. Mutluluk ve sevgi el ele, gönül gönüle bir beraberliği temsil eder. Mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır. İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine karşı yaptıkları yanlış davranışlar başka insanların üzerinde negatif etkiler oluşturabilir. Eğer Allah'ın yolunda değilse kişi, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, başkalarını rencide edici, onları huzursuz edici davranışlarda her zaman bulunması ihtimali vardır. Nefsinin afetleri duruma hakim olduğu için her zaman başka insanları üzebilecek olan fevri davranışlarda bulunabilirler. Ama sizler öyle olmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah yolundaki devren imamının etrafında birinci daireyi temsil edenler, hepiniz Allah için yaşamalısınız. İşte Allah için yaşamak nedir o? O başkaları için yaşamaktır. Eğer görevinizi başka insanları mutlu etmeyi başararak devam ettirebiliyorsanız, Allah'ın emrettiği en güzel muhtevayı ispat ediyorsunuz herkese demektir. Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim mutluluğumuzu. Bizim mutlaka mutlu olmamızı istiyor. En kolay yol başkalarına mutluluk vererek mutlu olmaktır. Ne kadar insana onları mutlu edebilecek olan bir şeyler ulaştırıp da bunu başarabilirsek, onları mutlu edebilirsek, Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu bize de yaşatacaktır. Biz bir kişiyiz, etrafımızda yüzlerce insan olabilir. İşte böyle bir imkan bütün insanlar için bir hedefe ulaşma vesilesidir. Nedir o hedef? Kişinin mutlu olması, ama insanlar cemaat halinde yaşarlar. Aslında bu da çok güzel bir dizayn. Neden öyle? Çünkü ne kadar çok insanla muhatap olursanız, o kadar çok insana mutluluk vermek imkanının sahibi olursunuz. Bunu başardığınız zaman da
Madem ki her birine verdiğiniz mutluluğun aynısını siz de yaşayacaksınız, o zaman hayatınız mutluluklarla geçer. Öyleyse sevginin çiçek açtığı bir güzelliği yaşamak. İşte o tasavvufta mümkün olabilen bir şeydir sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri azaltan en kutsal müessesedir. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Tasavvuf nefsin kalbindeki afetleri yok edebilme imkanına sahip olan yegane dizaynı gösterir. Çünkü onun temeli zikirdir. Kim zikir yaparsa, yani Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinde kımıldatmadan iç sesiyle Allah demesi o kişinin zikrini ifade eder. Zikredilen kelime Allah kelimesidir. Allah Teala otururken de diyor, bir, ayaktayken de diyor, iki, yan üstü yatarken de diyor, üç, hep Allah'ı zikredin diyor. Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinizde kımıldatmadan İç zikir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Madde bir, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi var ya sevgili kardeşlerim, sevmek fiili. Siz ne kadar çok insanı severseniz ve onların her birini ne kadar çok severseniz, iki ayrı açıdan o kadar çok mutlu olursunuz. Birisi insanların çokluğu, ikincisi zikir seviyesinin Allah kelimesinin tekrarındaki çokluğu. İki ayrı cephede siz hep savaş vereceksiniz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki hiç kimse Allah'ı zikredemesin. Zikretmesin. Neden? Zikretmesin ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları dolmasın. Dolmazsa ne olur? O kişi hep mutsuz olarak yaşar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurların yüzdesi seviyesinde mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaştığınız zamansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ınızı gece gündüz şükredersiniz, hamd edersiniz. Sizi tasavvufa kabul buyurmuş diye sizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim almış diye. Eğer hedef cennete girmekse, sevgili kardeşlerim, bu son derece kolay bir şey. Herkes cennete girebilmek imkanının sahibidir. Çünkü Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek, eğer kalptense birinci kat cenneti zaten ifade eder. Ama önemli olan bunun gerçek olup olmadığıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte o mürşide ulaşıp o kişinin tabi olması halinde o kişi ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu da vücudundan ayrılmıştır. Tabiyet sırasında ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Ne olur?
7-8 aylık bir devrede bu ruh mutlaka diğerleri gibi Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluk adı verilen bir müessese konunun temelini teşkil eder. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü bu mahlukları mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Bunun için de kendilerine emanet olarak Allah Teala'nın üfürdüğü ruhu ona teslim etmekle mükellef kılınmışlar. Daha sonra fizik vücudun teslimi var. Daha sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var. Dinimize İslam dini denmesinin sebebi budur. İslam dini teslim dinidir. Allah'a ruhun teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. Bu müessese 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, tabiyetle beraber vücuttan çıkan ruhun 7-8 aylık bir sürede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Neden? Çünkü biz bir tek kişiyiz. Hepimiz birer tek insanız. Ama etrafımızda insanlar her zaman biz gayret ettikçe çoğalacaktır. Dost olduğumuz kardeşlerimizin sayısı giderek artacaktır. Arttıkça bizim mutluluğumuz artacaktır. Çünkü görevimiz onları mutlu etmek. Bu konuda ne kadar onları mutlu edebilirsek, her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için üst seviyede bir mutluluğu yaşamak bizler için mutlaka tahakkuk edecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar çok insanı, madde bir, ne kadar çok mutlu edebilirsek, bunların ikisi bir bütün teşkil ediyor, biz de o kadar çok mutlu oluruz. Kendisini başkalarının mutluluğuna adayan ve bu istikamette elinden gelen her şeyi yapan bir insanın mutluluğuyla başka insanları mutlu etmek konusunda hiçbir gayret olmayan bir insanın mutluluğu eşit olamaz. Allah Teala her gayrete mükafat verir. O gayret başarıya ulaşsa da mükafat verir. Başkalarının tesiriyle ulaşamasa da gene mükafat verir. O kişi kendine düşeni yapmıştır. Başkalarını mutlu etmek istikametinde elinden gelen gayreti göstermiştir. Ama bazıları mutlu olmuştur, bazıları olmamıştır. Bu da eşyanın tabiatına
uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin düşünce standartları birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Bir başka yaratık da olabilirdik. Ama insan olarak yaratmış ve doğduğumuz anda da hepimize ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna ulaşmak, Allah'ın ruhunu taşımak, Allah'ın üfürdüğü ruhun taşınması insan adı verilen bu mahluk için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için yaşam bir zevk olmalıdır. Allah Teala bunun için vermiş emirlerini. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, hacca gidin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor. Ve bütün bunların ötesinde hepsinden daha önemlisi zikir yapın diyor Allah Teala. Niçin hepsinden önemlisi demek gereğini hissettik? Çünkü zikirden başka hiçbir gayetiniz nefsinizin kalbinin nurla dolmasına sebep teşkil edemez. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolabilmesi o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya dilini de kımıldatmaksızın Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, insanın mutluluk adlı bir hedefe ulaşabilmesi Allahsız mümkün olamaz. O kişi hiçbir zaman Allah devrede olmadıkça mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir bütündür. O insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması mutluluğun bütününü teşkil eder. İç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Herkes için dünya farklı bir rota gösterir. Bütün insanlar yaptıkları her fiilde serbest bırakılmışlardır. Allah Teala bu istikamette derece sistemini koymuş. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe derecat kazanırlar. Yasaklarına tevessül ederlerse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerlerse o zaman da derecat kaybetmeleri söz konusudur. İnsanın cennetlerle olan ilişkisine baktığımız zaman bir insanın birinci kat cennete, ikinci kat cennete, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere girebilmesi zikrinin daha çok, daha çok, daha çok, daha çok artışına bağlıdır. Yedi kat cennetin her birisi insanlar için bu hedefe ulaşmak maksadıyla tahakkuk ettirilmiştir Allah-u Teala tarafından. İnsanoğlu Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Getirebilirse hedeflere ulaşabilir. Bir insan zikir adı verilen bu emri yerine getirmezse o zaman Allah-u Teala'nın
katından bu kişinin kalbine nur ulaştırılması mümkün değildir. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek şey zikirdir. Zikirsiz hiç kimse nefsinin kalbini nurlarla dolduramaz, nefsinin kalbine nur ulaştıramaz. Bunun anahtarı Allah kelimesidir. Allah Teala bu kelimeyle onları tekrar eden kişilerin kalbine nurlarını indirir. Ve bu nurlar kalpte kalmaya devam ederler. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsin kalbi giderek daha çok, daha çok, daha çok nurlarla dolar. Kalbi kesintisiz bir şekilde zikir devam ederse o kişinin nurlarda donanmaması, nurların kalbin her tarafını işgal etmemesi mümkün değildir. O kişi daimi zikrin muhtevası içine girmişse, bundan sonraki hayatı öyle devam edecektir. O zaman o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolacaktır. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yüzde ne kadar azaltırsanız mutluluğunuz yüzde o kadardır sevgili kardeşlerim. %100 mutluluğun sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Onların bu sebeple yapacakları bütün davranış biçimleri onlara derecat kazandıran, bu sebeple onları mutlu eden davranışlardır. Onlar kimseyi üzemezler. Kimseye iftira edemezler. Hiç kimseye onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunamazlar. Allah Teala onlardan bunu bütün boyutlarıyla alır. Kişi nefsinin kalbinde afet olmadığı için hiç kimseye bir kötü davranışta bulunamaz. Bulunması söz konusu değildir. Tam aksine nefsinin kalbi tamamen nurlardan vücuda geldiği için artık tamamen nurlarla dolduğu için o kişinin bütün davranışları hep başkalarını mutlu edebilecek olan davranış biçimleridir. Bunun neticesi ise başkalarını mutlu eden herkes Allah Teala tarafından mutlu edilir. İşte herkes bu sebeple Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu böyle bir dizayn içinde yaşayabilir. Eğer biz insanlar, etrafımızdaki insanları seversek, bunun asli manası biz Allah'ı seviyoruz ki, etrafımızdaki insanları da seviyoruz. Ve netice her geçen gün artan bir sevgi. Bu sevgi arttıkça kişinin mutluluğu artar. Sevmek mutluluktur. Nefret etmekse mutsuzluğun anahtarıdır. Nefret eden bir kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yerini almış olan bir müessesedir. Allah Teala seviniz diyor.
Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bunlar konunun temel hatları. Bütün insanlar için bir hedef tayini düşünüldüğü zaman bir tek hedef söz konusu, mutlu etmek. Siz mutlu etmek yolunda gayret sarf ettiğiniz zaman, bunu başarırsanız, daha büyük mutluluğu yaşarsanız, ama başaramasanız da Allah Teala size mutluluk verir. Çünkü halis bir niyetin içindesiniz. Gayeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmek. İşte Allah'ın istediği budur. Başarsanız da başaramasanız da Allah Teala size mutluluğu verecektir. Çünkü bu hedefe yönelik olarak siz devamlı gayret içinde olan bu istikamette, yani başka insanları mutlu etmek istikametinde

En güzel davranışlarla davransak, her vesileyle onların gönlünü alsak, onları güzel sözler söylesek, her halimizden onları sevdiğimiz görünse, belli olsa, hatta taşsa, sevgili kardeşlerim, niye kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine her gün karşımıza yeni gelen her kişiye en güzel davranışlarla davranmayı başardığımız takdirde bizim mutluluğumuz devamlı artacaktır. Her an mutluluğu yaşayan bir insan olacağız. Bir defa düşmanlarımız azalacak ve belki de bir gün sıfıra ulaşacaktır. Bütün gayretimize rağmen bizi sevmeyenler olabilir. Bu sizin elinizde, bizim elimizde olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Her insan kendi standartları içinde düşünür. Herkesin düşünce standardı da birbirinden farklı bir zeminde oluşur. İşte böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için mutlu olmak mümkün müdür? Böyle bir sualin cevabı kesinlikle evettir. Mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini, özellikle zikirlerini gerçekleştirsin. Diğer taraftan böyle olması eşyanın tabiatına uygun bir zemini de muhtevasına almış. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça başkalarına olan sevginiz otomatik olarak artacaktır. Madem ki afetlerin azalması zikir seviyenizin yükselmesine bağlıdır, o zaman zikir seviyeniz yükseldikçe nefsiniz afetleri azalacak. Siz başkalarını daha çok seveceksiniz. Onlara daha güzel davranışlarda bulunacaksınız ve onlardan da size geri dönecek olan şey onların size karşı olan daha güzel davranışları. İnsan bu gerçeği yakalayıp da ispatını hiç itiraz edemeyeceği bir şekilde yaşadığı zaman artık insanları sevmesinin mutlaka gerçekleşmesi lazım geldiği bir noktaya varacaktır. O zaman insanları sevdiğini çok daha üst seviyede belli edecektir. Bu ise karşısındaki insanların ona karşı olan sevgisinin çoğalmasına, daha görünür hale gelmesine ve neticede iki tarafı da mutlu etmesine zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel bir dizayn içinde yaratmış ki insanlar sadece şeytan devreye girip de nefslerinin afetleriyle onları hareket ettirmeyi başardığı zaman bu güzellik kaybolur. Bu güzelliği adım adım örten şey nefsimizin kalbindeki afetlerin bize hakim oluş seviyesidir. Yüzde ne kadar nefsimizin kalbindeki afetlere yenik düşüyoruz, o kadar mutsuzuz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki herkes birbirine düşman olsun. Bir, bu düşmanlığın standartları içinde herkese devamlı kötülük etsin. İki, ve bu kötülüğün neticesinde de her zaman iç dünyası yaralanacağı için iç dünyasında huzursuzluk ve sıkıntı yaşasın. İşte şeytanın istediği bu kadar basit bir şey. Ama sevgili kardeşlerim, biz kimin ne dediğine bakacağız. Şeytan böyle söylüyor. Eğer öyle söylüyorsa

Allah'ın emri neydi? Şeytanın size olan fısıldadıkları hiçbir şeye yüz vermemek, zemin hazırlamamak, onların hepsini devre dışı bırakmak. Şeytan insanlardan nefret etmenizi ister. Şeytan insanlara kötü davranmanızı ister. Kötü davranmak suretiyle size de karşınızdan kötü davranışların geri dönmesini ister. Ve bu anlaşmazlık devam ettiği sürece her birisi iki taraftan her birisi karşı taraf kendisine bir evvelki olayda kötü davrandığı için ona kötü davranmak gereğini duyacaktır. İçinden böyle gelecektir. Ama insanlardan bazıları bu istikamette Allah'la öyle bir güzelliğe, yakınlığa kavuşur ki artık içlerinden gelen şey başkalarına kötülük etmek, başkalarını huzursuz etmek tarzında tecelli etmez. Tam aksine her geçen gün daha çok insanı mutlu etmek için, insanları daha çok mutlu etmek için hem daha çok insanı hem de insanların her birini daha çok mutlu etmek için bu insan hep faaliyette olacaktır. Bu faaliyet onu nereye götürür? Karşısında bulunan bütün insanlardan ona en güzel davranışların geri dönmesine ulaştırır. Bu ne demektir? Etrafındaki herkese en güzel davranışlarda bulunduğu için etrafındaki insanlar da ona en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın istediği şey budur. Hepinizi mutlu etmek, huzur içinde bir dünya hayatını yaşamanıza sebebiyet vermek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Eğer Allah Teala sizinleyse ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir ve ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha çok beraber olacaktır. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman daha çok sizinle beraber olacaktır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok, iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha çok. Hem Allah'ın size karşı olan sevgisi artacaktır, hem de Allah Teala sizinle daha çok birlikte olacaktır. Ve öyle bir gün gelecektir ki Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oldunuz sevgili kardeşlerim. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanının sahibi olursunuz. Bu sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapar. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden bunları isterken, yani başkalarını mutlu ederek, mutlu olmanızı isterken, acaba şeytan ne ister? Şeytan da herkese kötü davranmanızı ve bu kötü davranışın sonunda onların da size kötü davranmasını sağlamak ister. O zaman ne olur? Siz etrafınızdaki herkes tarafından sevilmeyen birisi olursunuz. Onların da her birisi etraflarındakiler tarafından sevilmeyen insanlar olur. Ve sevgisizliğe dayalı kine, nefrete, intikama, öç almaya dayalı bir dünya hayatı o kişiyi bir ömür boyu rahatsız etmekte sürgüt devam edecektir. Neden sevgili kardeşlerim?
Madem ki başka insanları mutlu etmemiz bizi mutlu ediyor, o zaman neden biz onları mutlu etmeyelim de biz mutsuz olalım? Bu iki tarafın davranışları arasındaki ilişki boyunca hep daha güzel gidebilecek olan bir gemiyi ters istikamette sürüklemek, hatta batırmak anlamına gelmez mi? Eğer insanlar bizi sevmiyorsa, biz insanlardan nefret ediyorsak, biz onlara kötülük ediyorsak, onlar da bize kötülük etmekte hak kazanmış oldukları için, bize kötülük ettikleri bir çerçeve içerisinde nasıl mutlu olabiliriz ki sevgili kardeşlerim? Biz her başkasına kötülük yaptığımız an Allah Teala bize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Madde bir, karşı taraftan da bize geri dönen şey, bizi bir defa daha huzursuz ve sıkıntılı etmeye götürecek olan bir ters, bizi üzen davranış biçimi olur. Neyse, sevgili kardeşlerim, güzeli yaşamak varken, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını bir insanın muhtevasını alması söz konusu iken, neden başkalarını üzen, sonra da başkalarını üzdüğü için kendisinde üzüldüğü, hem onlara kötü davranması sebebiyle üzüldüğü, hem de daha ötesi var, onların da kendisine kötü davranması sebebiyle bir defa daha üzüldüğü bir vakayla karşılaşmamız söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edelim de mutsuz olalım? Hepimizin görevi etrafımızdaki insanları mutlu etmektir. Bunu yapmamızın, gerçekleştirmemizin farz olması da bir güzelliğe dönük muhteva taşımasından kaynaklanır. Etrafımızdaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan her birini hangi ölçüde mutlu edebilirsek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız söz konusu olur. O zaman herkes bizim için bir mutluluk ağacıdır. Görevimizi yapmalıyız, başka insanları mutlu etmeliyiz ve bu mutluluğun arkasından biz de mutlu olmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler. Bir insanın mutluluğunun zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizde paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor? Ne kadar zamanını kendisi için harcıyor? İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim? Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa o Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala diyor ki bu ale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskülün Allah'e kıyamen, kuuden,
ve alâ cunûbihim şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden, otururken ve alâ cunûbihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünya'da verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfü sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfü sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor? Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın kulları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah Teala'nın nurudur. O nurla Allah Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100
afetler dolundur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif aktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah-u Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cünûbihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah-u Teala onun, insanın
en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu, bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kabilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak. Yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır.
hak edenler Allah Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezve adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezve sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah-u Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayri ihtiyar Allah kelimesini tekrar etmesi adetidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu tahkiki imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah-u Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir sesle çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi
net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah-u Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşid de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse
Dilediği andan itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir ilahiyat rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine
Onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa, o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah-u Teala'nın hepinize en güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. رحمة الله. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka

Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din, Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir devlet düşünün. Ordusu, Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor bezirgan başıya, öyle miydi diye. Bezirgan başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki

Padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki, Bezirgan Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki, o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş ve demiş ki, beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış. Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan yedi safhalı İslam artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın
götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaydelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar. Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu.
Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi, bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi, eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa, hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada, bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak, herhalde Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi, Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amelü salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amelü salihat ne demek? Amelü salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amelü salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki, Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak.
Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim.
Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor.
purifak oluyor nefsinizin kalbi ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sulh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sulh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili
hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe, sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Bir beraberlik ki Allah da bizimle beraber. Ne zaman sizlerle sohbet yapsak, hangi konuyu anlatırsak anlatalım, konunun içinde mutlaka Allah vardır. Neden vardır? O bizi yaratandır. Her an onun kiramen katibi melekleri ne yapıyorsak onu mutlaka üç boyutlu olarak filme alır. O kadar mı? Hayır. O işlemi biz yaparken acaba kafamızda ne var? Hedefimiz ne? Neyi gerçekleştirmek üzere, ne yapmak üzere o olayı vücuda getirdik? Bu da ayrıca çekilir. Neden? Kıyamet günü hesaba çekilmeyi Allah-u Teala başkalarına bırakmamış. Bize bırakmış. Biz kendi kendimize hesaba çekeceğiz. Nasıl haksızlık yaparız? Hesaba çekmek bize bırakılmış ama rakamların oluşması bize bırakılmamış. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar için Allah Teala derece tayin etmiştir. O keramin katibin melekleri bunu en iyi bilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, olaylar vardır, bize derecat kazandırır. Başkalarını mutlu edecek bir davranışta bulunuruz, derecat kazanırız. Olaylar vardır, bize derecat kaybettirir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz, derecat kaybederiz. Allah'ın emrettiği bir olayı gerçekleştirmeyiz, derecat kaybederiz. Nasıl yani? Allah Teala buyuruyor ki, namaz kılın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şekillendirmiş Kur'an'a göre. Günde beş vakit namaz farzdır. Buna kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti, iki tane de sünnet eklerseniz, o farzlarla beraber olan sünnetleri saymıyoruz. Onlar da var tabii. Yedi vakit eder. Bu sünnetten olan şeyleri insanların yapmadığını düşün. Onlar derece kaybederler mi? Kaybetmezler. Ama yaparlarsa derece kazanırlar. Allah yolunda bir hizmet ettikleri için, Allah'a olan sevgilerinden farz olmayan bir hususu da gerçekleştirdikleri için. Bir başka ifadeyle zamanlarının o kısmını hayırlı bir alanda namaz kılarak geçirdikleri için. Derece kaybetmek ve kazanmak. Her an ya bir derece kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Olur mu böyle olur mu demeyin. Olur. Allah Teala zikri farz kılmış mı? Kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Peki, ara sıra zikri farz kılmış mı? Kılmış.
Ve daimi zikirde farz kılmış mı? Kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Daimi zikir de farz.

Allah Teala daimi zikri farz kılmışsa ve her gün 24 saatten oluşuyorsa ve insanlar bu muhteva içerisinde zikrettikleri zaman parçası kadar derecat kazanırlar. Üzerimize farz kılındığı için zikir yapılmayan devrede kaybederler. Bu kayıp çok önemli bir kayıp değildir, derecat kaybı. Buradaki derecatın seviyesi düşük ol, kaybedilen derecenin seviyesi çok düşük olduğu için, ama kaybedilir. Öyleyse ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, muhteva içinde

bütünün bir parçası olarak görev yapmalısınız. Biz de herkes gibi bir insanız. Öyleyse Allah Teala ne demiş? Sabah kalktığın zaman, öğlende, ikindide, akşamda ve yatsıda namaz kıl. 5 vakit namaz üzerimize farz kılınmış. Sonra da 2 sünnet çıkmış. Sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Yatsı namazıyla sabah namazı.

Namazıyla sabah namazı arasında kıldığımız teheccüd sünnetini kıldığımız zaman, kılmadığımız zaman gene derecatı kaybetmeyiz. Allah Teala bizlere bir imkan hazırlamış. Bizi mutlu etmek için. Namaz kılmak bir mutluluktur. Bizi mutlu etmek için zikir yapmak bir mutluluktur. Bir, kafanız hep bir şeylerle meşgulken zikir yaparsınız. Ama kafanız zikri dizaynınız Allah'a yönelik değildir. Allah, Allah, Allah dersiniz içinizden. Ama kafanızda bin bir türlü yanlışlıklar dolaşır. Buna rağmen derecat kazanırsınız. Zikrettiğiniz için derecat kazanırsınız. Bir de gerçekten Allah'ı düşünerek zikretmek vardır. Her an Allah'ı düşünerek zikretmek söz konusudur. Zaten Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. O zaman daha çok derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde insana bakalım şimdi beraberce. İnsan başkalarıyla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Yalnız başına yaşayamaz. Her açıdan hepimiz başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Yemek yemek mecburiyetindeyiz, giyinmek mecburiyetindeyiz. Bunları hep başkalarının hazırladığı bir statüden faydalanmak suretiyle gerçekleştiririz. Ekmek yapanlar ekmeğini yapıp satarlar. Oradan elde ettikleri kârla bütün ihtiyaçlarını temin ederler. Herkes için aynı şey söz konusudur. Kazandığınız para ihtiyaçlarınızın temini için. Durum buysa mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman bugünkü, bu akşamki konumuz olan başkaları için yaşamayı hedef alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir günde kaç kişiyi hangi davranışınızda mutlu ettiniz? İşte siz de o kadar mutlusunuz. Ne kadar zikir yaptınız? O kadar mutlusunuz. Başkaları için bir mürtülü de size düşünen, insanları aldatmayı bir marifet sayan, aldıkları borçları iade etmeyi düşünmeyen insanlar, onlar bir hayat boyu mutsuzluğa kendilerini mahkum edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyaya gelirsiniz, ne kadar ömrünüz varsa o kadar yaşarsınız ve bu dünyadan ayrılırsınız. Hiç kimse için bunun dışı söz konusu değildir. Peki, sevgili kardeşlerim, nasıl yaşamamız lazım? Başkaları için yaşamamız lazım. Ne kadar hayatımızı başkalarının mutluluğuna vakfedersek, hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını onlar için harcarsak, o kadar çok mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim,
hayatınızı tanzim edin.

sen böyle hep başkalarını al. Gününüzü dizayn ederken başka kimlere o gün hangi açıdan yardım edeceğinizi düşünün. Bunu hayatınızın vazgeçilmez bir umdesi olarak değerlendirin. İşte Allah'ın indinde en yüksek seviyede olan toplum, bütün fertleri başkaları için yaşayan insanlardır. Sahabe böyle bir gerçeği yaşamışlar. Başkaları için gerçekten yaşamışlar mı? Hadiseyi hatırlayacaksınız. Bir defa daha, belki ilk defa duyanlar olur. Bizi ilk defa dinleyenler olur. Bir defa daha anlatmak istiyoruz. Uhud Savaşı'nda yaralanan sahabeler ağır bir noktadalar. Hayatlarını kaybetmek üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya dalıyor ve bir sahabe su diyor, ya Ömer su. Ömer hemen ona koşuyor Hazreti Ömer. Suyu uzatıyor. Fakat tam suyu uzattığı zaman gene şehit olmak üzere olan bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. O benden daha fazla buna muhtaç. Hazreti Ömer bu sözü şehit olmakta olan bir kişinin son sözleri olarak değerlendiriyor. O son sözün de mutlaka yerine getirilmesi lazım. Hemen gerçekleştiriyor. Koşuyor ikinciye. Tam ikinciye var, su kabını uzattığı sırada üçüncüsü yağmur su diyor. Üçüncü bir sahabe. O da şehit olmak üzere. İkinci sahabe de aynı şeyi yapıyor sevgili kardeşlerim. Ya Ömer suyu ona ver. Bu da şehit olmakta olan birisinin son sözü, vasiyeti. Onu gerçekleştirmek üzere Hazreti Ömer harekete geçiyor. Üçüncüye vardığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden. İkinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba fedakarlığın derecesini anlatabildik mi? İnsan hayatında suyun en önemli olduğu nokta o noktadır. Şehit olmak üzere olan insanın su ihtiyacı. Sevgili kardeşlerim, onlar diğer kardeşleri için yaşadılar. Hayatlarını seve seve başka kardeşleri için feda ettiler. Sevgili kardeşlerim, o devir herkesin birbirine sevdiği, koruduğu, düşmanlarına karşı hayatlarını seve seve feda edebildikleri, kardeşleri için, arkadaşları için her türlü fedakarlığı yapabildikleri bir devirdi. Osmanlı tarihi boyunca da bir nevi sahabe hayatı yaşanmıştır. Osmanlı'nın da hepsi tasavvuftandı. Tarikatlar ayrı ayrı bölümleri kapsardı. Saray erkanı Mevlevi'ydi.

ve çalışanlar, ustalar, çıraklar, kalfalar, nakşiydi. Asker,

Hacı Bayram'ın Veli Tarikatı'nın sahipleriydi. Yeniçeriler, şeyhimiz, mürşidimiz Hacı Bektaş-ı Veli diye köz vururlardı. Sevgili kardeşlerim, hiçbir tarikat diğerinden aslında farklı değildir. Hepsi insan ruhlarını Allah'a taşır. Kendinizi başkalarına adamak gibi bir hedefin arkasındaysanız sevgili kardeşlerim, o zaman sizler Allah'ın en üstün dostları olursunuz. Ve Allah'ın dostu olmak artılardan bir tanesi, bir başkası, o zaman siz mutlu olursunuz. Kim başkaları için yaşıyorsa, o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Gayretleri başkalarını mutlu ettikçe, o mutlu ettiği insanlardan daha fazla mutluluğu Allah-u Teala ona ulaştıracağı için, o onlardan her zaman daha fazla mutlu olur. Onların her birinden daha fazla mutlu olur. Huzur, mutluluk. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey budur. Mutlu olma. Bunu ancak başkalarını mutlu etmeye başladığınız zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok insanı hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, o ölçüde siz mutlu eder olursunuz. Her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana mutluluk verirsiniz, onların her birinin o kadar çok katı mutluluğu yaşarsınız. İşte başkaları için yaşamak budur. Onlar için hayatta olmak, onlar için yaşamak, onların mutlu olduklarını gördükçe mutluluğu yudum yudum içmek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığınız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bunu yapanlar Allah-u Teala'ya hep mutluyum diye bağırmak ihtiyacını duyarlar. Sevgili kardeşlerim, insanı mutsuz yapan şey ibadetleri yapmamaktır. İnsanı mutsuz yapan asıl şey de başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarını küçültmeye çalışmak, onları insanların gözünde kötü bir durumda göstermek, bu imajı vermeye çalışmak, ancak şeytanın dostlarının yapacağı bir şeydir. Bunu da dedikodu adlı bir standart içinde gerçekleştirebilirler. Ve her dolaşan şayanın arkasında mutlaka bir yalan payı, ilave payı vardır. Sevgili kardeşlerim, başka insanlardan bahsederken sadece onların güzel taraflarını, övülecek taraflarını söylemeye çalışın. O zaman hem siz mutlu olursunuz bunu söylediğiniz için, hem de o kişi kendisi için söylenenleri duyduğu zaman o da mutlu olur.
Sevgili kardeşlerim, insanlarda nefse denilen bir vücut var. Nefs. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hiçbiriniz ben nefsimi tanımam, ben nefsimi bilmem diyemezsiniz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adı nefstir. Diyebilir misiniz? Kim bilir ne kadar çok rüyayı hatırlıyorsunuzdur. Sevgili kardeşlerim, işte o nefsiniz var ya, başlangıçta %100 afetlerle doludur. O afetlerle olan nefsinizi Allah'ın nurlarıyla doldurabilmek için zikrinizi arttırmak durumundasınız. Şunu fark edeceksiniz, zikriniz arttıkça daha mutlu bir insan olursunuz. Acaba bunun sebebi ne? Bunun sebebi zikriniz arttıkça nefsinizin kalbine dolan nurlar da artar. Nurlar sizi mutlu edecek olan güzellikleri nefsinizin kalbinde başlangıçtan itibaren mevcut olan afetlerse sizi mutsuz edecek davranışları temsil ederler. Ve de nefsinizin kalbindeki afetler hangi yüzdede azalıyorsa siz o yüzdede mutlu olursunuz. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalan bir insan yarı yarıya mutlu yaşar. %80 azalan bir insan mutluluğun %80'ini yaşar. %100 azalan bir insan mutluluğun tamamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, o kadar kendinizi düşünemezsiniz. Başkalarını düşünmekten kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başka insanların hizmetinde olursunuz. Onlara sizin sözlerinize dayalı olarak mutluluk ulaştıkça bundan asıl siz büyük bir mutluluğu çıkartırsınız. Buna dayalı olan mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Kim başkalarını mutlu kılarsa onların her birinin yaşadığı mutluluğun yarısı ona da verilir. Dikkat edin, davranışlarınızda kimi mutlu ettiyseniz, siz de mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Ne zaman başkalarını mutsuz kılarsanız, bir haksızlık yaparsanız, onların hüznüne, üzüntüsüne sebebiyet verirseniz, o zaman sizin de kalbiniz kararacaktır. Huzursuz olacaksınız. Bir insanı huzura ve mutluluğa götüren en büyük faktör zikirdir. Zikir boyunca bir insan mutsuz olamaz. İşte Osmanlı dünyadaki en mutlu insanlardan oluşuyordu. Ve herkes 7 vakit namaz kılardı. Herkesin bir mürşidi vardı. Herkes nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapardı ki nefs tezkiyesini yapmayan kimseler yok gibiydi.
Bu dizayn içerisinde bir Osmanlı elbette dünya hakimiyetinin simgesi olacaktı. Elbette savaşları kazanacaktı. Çünkü Allah hep Osmanlı'dan yanaydı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizayına bakın. Yavuz Sultan Selim askerleriyle beraber Gobi Çölü'nü geçerken ordu yorgunluktan bitkin. Günlerdir yoldalar ve o yakıcı güneş altındalar. Ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Vezirler dayanamıyor. Sultanım diyorlar, asker zaten perişan. Siz de atınızdan indiniz. Onlar yürüyebilecek durumda değil ama bakın hepsi atlarından indiler. Yürümeye çalışıyorlar. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musunuz diyor. Önde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devesinden inmiş, yaya yürüyor diyor. Ben onun arkasında bu zavallı Selim diyor. Nasıl at üzerinde kalabilirim? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı inceleyin. Seveceksiniz. Hayır, bizim ülkemizin tarih dersi kitaplarından değil. Başka bir yerden inceleyeceksiniz. Yavuz. Sultan Selim'i, onun dışındaki bütün padişahları A'dan Z'ye Yılmaz Özkuna'nın Büyük Osmanlı tarihinden okuyun. O zaman cildinize hayran olacaksınız. Aynı yanlışlık hala devam ediyor. Hala Osmanlı'yı insanlara kötüleyen bir tarih dizaynı okullarımızda çocuklarımızın kafasına yerleştiriliyor. Ne kalmış ki Osmanlı'dan sonraki hayatını öğrenecek sevgili kardeşlerim? Nesi kalmış ki? İşte dünyadaki en az suç işlenen tek ülkeyken Osmanlı İmparatorluğu bugün dünyada en çok suç işlenen üçüncü ülke haline gelmişiz. Bununla mı övüneceğiz? Arkasında ne var? Ne olduğunu zannediyorsunuz? Arkasında bir tek sebep var. Oradan Allah'tan ayrılmamız. Kim Allah'tan ayrılırsa bunun cezasını hayatında ödemek mecburiyetindedir. Çünkü Allah mutluluğu emreder, mutluluğun formülünü verir. Mutluluğun formülü başkaları için yaşamaktır. Tasavvufu yaşayan herkes aslında daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka başkaları için yaşayan birisi olur. Alternatifi yok. Her an nefsinin kalbindeki afetlerin yokluğu sebebiyle her an başka birilerine hizmet için bir gayretin içinde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gün siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki. Eğer siz Allah içinseniz. Eğer siz etrafınızdakilere Allah için yardım ediyorsanız, eğer siz onlar için yaşıyorsanız, başkaları için yaşıyorsanız, herkes sizin için kıymetliyse, insanlar karşınızda değil, yanınızda olur.
Hep dostlar içinde yaşarsınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevmeyen insan, başkalarını sevmeyen insan, başkaları için yaşayamaz. Sevgi, yaşamın, hayatın yakıtıdır. Sevgi yoksa araba, yakıt yoksa araba gitmez. Sevgi yoksa yaşantınız, yaşantı sayılmaz. Bir ömür boyu mutsuz olan bir insan bu dünyadan mutsuz olarak yaşamış ve mutsuz olarak ayrılmıştır. Neden böyle yapalım ki sevgili kardeşlerim? Başkalarını sevmek varken onlar için yaşayıp her birine verdiğiniz mutluluk kadar Allah'tan mutluluğun size gelmesini temin etmek varken kat kat bir insanın yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşamak varken neden başkaları için yaşamamak? Diğer gem olmamak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde hepinizin biliniz ki bir yeri var. O yeri daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı çıkarmak, Allah'a bir hayat boyu her gün biraz daha yakın olmak, yaklaşmak, bu sizin önünüzde. Biliyorum şimdi bana diyeceksiniz ki biz ibadetlerimizi yapıyoruz. Tamam, biliyorum o ibadetlerin arasında zikir de var. Üstelik de devamlı arttırmaya çalışıyorsunuz. Bu da tamam. Sevgili kardeşlerim, onlara da, etrafınızdaki insanlara da bu güzelliği aşılamaya çalışmalısınız. Hepiniz etrafınızdaki insanların mutluluğundan sorumlusunuz. Neden onlar sorumlu değil de, neden başkaları diğerlerinin sorumluluğuna sahip değil de siz sahipsiniz? Çünkü siz Allah'ı bizden öğrendiniz. Allah'ın bütün insanlara yüklediği görevin başkalarını mutlu etmek olduğunu siz biliyorsunuz, onlar bilmiyor. Onlar hiçbir şey öğrenmediler. Onlar şu hayat denizinde kendileri devamlı kandırıldığı için başka insanları kandırmayı öğrendiler. Kendilerine kötülük yapıldığı için başka insanlara kötülük yapmayı öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, her kötülük İntikam hissi doğurur. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygun bir olaydır. İşte tamamının iyilerden oluştuğu bir toplum, mutluluk dizaynını en üst boyutta yaşarken, insanların kötülükler de birbirine yarıştığı bir toplum, mutsuzluğun en üst düzeyini yaşar. Öyleyse Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz sevgili kardeşlerim? Nasıl hatırlamazsın o türküyü diye bir şiir vardı. Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizlerden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler, hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri, bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda tevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor.
ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi, zannetmek ve istemek, birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz, bunu içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde İki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden
çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım içimde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır.
O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a
huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah-u Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak benden korkun dese bile o aslında beni sevin anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları habidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Birisiniz tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi El-Rahman olarak okunur okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek
güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler, hepinizin bilmesini istiyorum, sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi, sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi, bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah-u Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersin, tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına

herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi. İlham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin suallerinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Ne diyordu Merkez Efendi?

Diyordu ki ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir, seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa, o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder. Ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar, yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidin ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derecat negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, İkinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun zarar görenin
ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır. Ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman, amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti. Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor, birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz, yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz. Sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanetin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanetin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor.
Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevinirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahu ekber. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an'daki İslam. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa ve onun sahabesi İslam'ı yaşadılar. Bu İslam bugün yaşanan ve kaideler, şartlar olarak sadece İslam'ın 5 tane şartını içeren İslami yaşantıdan fersah fersah farklı bir yaşantıydı. Onlar 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Ve bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Asırlardan beri din öğreten alimler çıkmışlar. Kitaplar yazmışlar. O kitaplar tartışılmış. Ayrı ayrı kişiler taraftar toplamışlar kendilerine. Ve neticede sevgili kardeşlerim, bugünlere ulaşılmış. Öyleyse bugünlere baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan Kur'an-ı Kerim'deki insanları hem cennet saadetine mutlaka götürecek olan hem de dünya saadetini mutlaka insanlara kazandıracak olan İslam'ın sadece posası kalmış. Özü tamamen İblis tarafından, üstelik din öğreticilerini kullanmak suretiyle yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle 14 asır geriye gidelim. Ne vardı? Bugün üniversitelerimizde öğretilen din öğretiminin hiçbirisi yoktu. Sadece 23 senede indirilen Kur'an vardı. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşındayken göründü. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda. Ona doğru bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam insan hüviyetinde görünmüştü. İkinci adımını attı. Gene aynı şeyi söyledi. Oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene aynı sözü söyledi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Ona kollarıyla sımsıkı sarıldı. Ve ikra bismi rabbike dedi. Allah'ın ismiyle oku dedi. Ve o sırada ard arda Cebrail aleyhisselama cezbe geldi. Şiddetle Cebrail aleyhisselam titrediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de titreme geçti. Ve birlikte sarsıldılar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim parça parça inmeye başladı. 23 senede Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Ve tatbikat bütün boyutlarıyla sadece ve sadece Kur'an tatbikatıydı. Bu sözüme lütfen dikkat ediniz. Bir defa daha tekrar ediyorum.
tatbikat, İslam tatbikatı, 14 asır evvelki İslam yaşanışı tamamen Kur'an-ı Kerim'e dayalıydı. Sadece bir tek kaynak vardı, Kur'an-ı Kerim. Diğer mukaddes kitaplar bir tatbikat alanı bulmamıştır İslam'da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Kur'an'ı yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davranışlarda bulunduğu halde, siz onlara yine de muhabbet beslersiniz, diyor sahabeye Allah-u Teala. Şununla bitiriyor. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Neymiş konu? Konu Kur'an'mış. Kur'an'dan başka hiçbir kitap, hiçbir not, başka hiçbir tesir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmamıştır. Onu etkisi altına almamıştır. Ve o sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı hem yaşamıştır hem de sahabeye yaşatmıştır. Öyle düşünüyoruz ki bugünkü din alimlerinden hiç kimse şu ana kadar söylediğimiz, bu konuşmamızda söylediğimiz bu hususa hiçbir şekilde itiraz edemez. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıl yaşadıkları hayat tam bir Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaydı. Kur'an ahkamıyla yaşamaktı. Kur'an'dan başka hiçbir yardımcı faktör devreye girmemiştir. Her konuda kanun Kur'an'dı. Bir sonuca ulaşıyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı din Kur'an'daki İslam diniydi. Bugünkü İslam dini değildi. Bizim Allah-u Teala tarafından tayin edilen misyonumuzun temeli de buna dayanır. İslam, Kur'an'daki İslam tamamen unutulduğu için Allah-u Teala bize bu görevi bugün verdi. Kur'an tamamen unutulmuştur. Ne demek istiyoruz? İnsanları kurtaracak olan bütün faktörlerden tamamen arıtılmıştır. Kur'an'daki insanları cennet saadetine ve dünya saadetine, kısaca kurtuluşa, necata ulaştıracak olan bütün unsurlar Kur'an'dan koparılmış ve yok edilmiştir. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan İslam'ı bugün artık bilmiyorlar. Arkasında ne yatıyor? Arkasında herkesin kitaplardan öğrendiği ilim yatıyor. O ilim Kur'an'ı ihata etmiyor. Kur'an-ı Kerim 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Birinci safhada Allah'a kavuşmayı diler kişi. Allah mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. İkinci safhada tabiiyet gerçekleşir.
Allah Teala o kişinin ruhunu vücudundan ayırarak kendisine doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkartır ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu üçüncü safhadır. Birinci olay üçüncü basamakta başlar. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, skalasında, yelpazesinde, spektrumunda üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek yer alır. 14. basamakta mürşide tabiiyet yer alır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Üçüncü safha. 25. basamakta kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta kişi muhlis olur. Yani irşad olur. Kendisi irşad olur. İrşad edecek makamın sahibi olmaz ama kendisi irşad olma müessesesini tamamlar. Ve yedincisi de o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınır. İrşad makamına getirilir. İşte Kur'an budur, bundan ibarettir. 28 basamağın hepsi birden Kur'an'ın temelini teşkil eder. Bugün unutulmuş olan 28 basamak. Şimdi bu açıdan meselemize bakalım. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe Kur'an'ı yaşamışlar mı? Gene Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Bunun için Allah-u Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Öz olarak giriyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a kavuşmayı, ruhunu ölmeden evvel kişinin Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Şimdi bu bir farz mıdır? Farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Dilemeseydi kişi şirkte olacaktı. Bu bir gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Farz. Allah'a kavuşmayı dilemek. İşte Lokman suresi 15. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki vettebi sevila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Ve enübü ila rabbihim ve eslemu lehu min kavli. Yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Sümelatün sorun. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kavuşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a kavuşmayı dilemiş mi? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor.
وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar yani sahabe tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı, Allah'a kavuşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a kavuşmayı dilemişler. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kavuşmayı dilemek üzerimize farz mıymış? Üç defa, üç ayet-i kerime söyledik. Daha birçok ayet-i kerime de farz. Üzerimize farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor mu? Evet. Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı, Allah'a kavuşturmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Farz, farzı yerine getirmişler. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış yani yalnız. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir kavram yok. Burası 3. basamak. 14. basamakta kişinin mürşidine ulaşması ve tabiyeti Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabr ve salate inne halekibiretun illa alel haşiin. Ellezine yuzunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Bakara 45 ve 46. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinin kimliğini iste, sor Allah'a ve mürşidini öğren diyor Allah Teala. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük bir iş değildir. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını Allah'a milaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ilka edeceklerine kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı, açık ve kesin bir dizayn. Allah Teala hacet namazını kılıp istihaneyi istemesini, mürşidini Allah'tan sormasını kişinin üzerine farz kılıyor. Ve Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhine vesilete. Ey amini olanlar, Allah'a milaki olmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun. Bu takva, ikinci takva, takva sahibi olun diyor Allah Teala. İkinci defa manasını kullanıyor. Ve vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Bu isteğin hacet namazı kılınarak gerçekleştirileceği de söylediğimiz gibi farz kılınmış. Peki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Mürşitlerine Allah-u Teala ulaşmayı farz kılıyor. O onları ulaşın diyor. Allah-u Teala bu vesileye nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor. Üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Hepsi tabi olmuşlar. Öyleyse olay ne? Bakalım gerçekten tabi olmuşlar mı? Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki
Habibim, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabiyet mutlak olarak gerçekleştirilmiş.

Mürşide tabiyet gördüğünüz gibi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bugün mürşitler hapishanelere falan giriyor. Biz girdik. Bugün artık mürşit kavramı farzların arasında kesinlikle mevcut değil. Allah'a milaki olmayı dilemek ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yok. Ki bu tabiyeti, bu mürşide tabi olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi birçok ceza bekliyor. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kişi gideceği yer cehennem olan bir kişi. O kişi kafir hüviyetinde. O kişi fıskta. O kişi küfürde. O kişi şirkte. Takva sahibi değil. Hidayette değil, dalalette. Giriyoruz 21. basamaktaki 3. safhaya. 2. safhayı, yani mürşide tabiiyet farz mı? 14. basamakta farz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Şimdi 21. basamaktaki 3. safhaya geliyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Farz mı? Elbette farz. Bir defa farz olduğu bir emirle bildirildiği için kesin diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Rad 21. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Emrettiği emirse farz. Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala ruhumuza. Üzerimize kesinlikle farz. Bundan böyle olan kişileri ne diyor Allah-u Teala? Hidayette olanlar diyor, hidayete ermiş olanlar. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73 inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Ve bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Davetesine de geçmişler. Ullel vef oldular diyor. Ama hidayete erdikleri Zümer 18'de kesin. Üçüncü safa. Bugün var mı? Kur'an-ı Kerim farz kılmış mı? Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim farz kılmış mı? Kılmış. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp
Allah'a vasıl edip, Allah'a kavuşturup, hidayete ermişler mi? Hepsi, sahabe dediklerimizin hepsi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar sahabedir. Hepsi hidayete ermişler. Üzerimize farz, hepsi hidayete ermişler. Bugün İslam'ın 5 şartından başka ne kalmış sevgili kardeşlerim önümüzde? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide tabiiyet, ne ruhumuzu Allah'a ulaştırıp hidayete ermek, hiçbirisi artık bugünkü İslam'ın 5 şartından ibaret İslam tatbikatında yok. 4. kademe, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Farz mı? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hada sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden söz almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın diye, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben size bana kul olacaksınız diye, ey fizik vücutlar, bana kul olacaksınız diye sizden ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Ve bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hepimizin fizik vücutlarından Allah-u Teala ahd almış, üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, yani Hristiyanlardan ve Musevilerden olan, kitaplı olanlar, kitaplı dinlerin müntesiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Evet, farz. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Biz bugün ne söylüyoruz? Bunun farz olduğunu söylüyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe bu farzı nasıl gerçekleştirmişlerse bugün de gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğumuzu söylüyoruz. Yani Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Ve hangi din adamı şimdi bana çıkar da biz zaten bunları biliyorduk diyebilir? Öyleyse burada bir büyük vebal söz konusu değil mi? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa, Kur'an'la yaşamışsa başka hiçbir kaide onun itibar etmediği bir husussa, sadece Kur'an'daki kaideler, kanunlar, Kur'an'ın emirleri onun tarafından esas alınmışsa, bütün sahabe onunla beraber bu Kur'an gerçeklerini yaşamışlarsa, Kur'an bunları üzerimize farz kılmışsa ve bugün bunların bu 4 tane faktör saydık henüz, hiçbirisi bugün din öğretiminde tatbikatta değilse, ne üniversitelerimizde, ne İmam Hatip liselerinde, ne de 80 binden fazla kadrolu, 87 bin kadrolu olduğu söyleniyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu söylediklerimizin hiçbiri bu muhterem zevat tarafından bırakınız tatbikatını bilinmiyorsa, onlar bu hususları bilmiyorlarsa,
ve biz insanları Kur'an'a çağırıyorsak ve bugün 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru bu hakikatleri bilmemeleri sebebiyle yol alıyorsa, o zaman durup düşünmek mecburiyetinde değil miyiz? Quo vadis demek zorunda değil miyiz? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Yolculuk açık ve kesin bir şekilde cehenneme. Kur'an'ın insanları cennet saadetine götürecek olan bütün esaslarını yok etmiş iblis. Bunu yapan iblis, yakından biliriz. Kainattaki bizi en büyük düşman olarak belleyen tek yaratık, iblis, şeytan. Ama yenilmeye mahkum, eli mahkum. Gelecek yıllarda böyle olduğunu göreceksiniz. Geleceği nereden biliyoruz? Biz bilmiyoruz. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bilmiyoruz. Biz sadece Allah'ın bize söylediklerini biliriz. O söyler, biz de emin olarak, kesin olarak konuşuruz. İşte bunlar Allah'ın öğretisidir. Eğer o bize bunları öğretmeseydi, biz 14 asır evvelki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabinin hayatına, Kur'an-ı Kerim'e sizi nasıl davet edebilirdik ki? Ama şimdi bu hakikatleri o koskoca kadronun bilmediği kesin değil mi? Hangi din adamı, hangi profesör bizim karşımıza çıkıp da biz bunları zaten biliyorduk diyebilir? O kadar da kalmıyor. Daimi zikre ulaşıp nefsi teslim etmek var. Farz mı? Daimi zikre ulaşmak, ulul elbab olmak manasına geliyor. Li ulul elbab yeskürunallâhe yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusu sevgili kardeşlerim. Ve üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala buyuruyor ki feskürün namazı kıldıktan sonra feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse

Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler ve üzerlerine farz. Hepimizin üzerine farz sevgili kardeşlerim. Hepimizin üzerine farz. Ve bu farzı 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve bundan sonra gelen kademe ihlas kademesi üzerimize farz mı? Beyine suresi 5. ayet-i kerime farz. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Hanif demek İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşayan ve Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmiş insan demek. Hanifler olarak nefsinizin kalbini halis kılmakla emrolunuyor insanlar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolunuyor ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolunuyor. Böyle olan insanlara muhlis diyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onlara deyin ki, o kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bundan evvelki kademedeki ulul elbab, 7 tane yer kadını görebilenlerdir. Yer katı, muhlislerse 7 tane gök katını Allah'a ulaştıran yoldaki 7 katın bütün özelliklerini görebilenlerdir. Bundan sonra salah makamı gelir. İhlas makamından sonra 28. basamak. Orada kişinin günahları örtülür, salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradeleri Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Ve bundan sonra Allah-u Teala onları irşad makamına tayin eden irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bütün sahabe salaha erip de Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmiş mi? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel ahirin var ya, o sabikunel affedersiniz evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Tabi olmanın mürşide tabiiyeti ihsanla tabi olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabeye tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yedi safa. Tam 7 tane safa. Yedisi de farz. Bütün sahabe 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Dinle ilgisi olanlar, bu söylediklerimizi dinleyip tahkik etmek dururken, siz söylediklerimizden habersizmiş gibi davranıyorsunuz ve o 70 milyon insanın cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gitmesinden hiç etkilenmiyorsunuz.

Bu şeytanın ekmeğine yağ sürmek değil mi? Şimdi size sualimiz var. Kur'an-ı Kerim 7 Safa'nın 7'sinde farz kılmış mı? Hiçbiriniz bana hayır kılmamış diyemezsiniz. 7'si de farz. Şimdi soruyoruz. Sorumluluk mevkiinde kimler varsa hepsine soruyoruz. Bütün sahabe 7 Safa'nın 7'sinde Kur'an'da farz olan 7 Safa'nın 7'sinde gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse ne ilahiyat fakültelerinde ne İmam Hatip liselerinde öğretilen derslerin hiçbirinde bu 7 Safa'nın 7'si de mevcut değilse bırakınız hepsini daha birincisinin mevcut olmaması halinde yani Allah'a milaki olmayı dilemek söz konusu değilse o kişinin durumu bir korkunç durum. Gideceği yer, bırakınız diğerlerini, gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden el ele verip insanları kurtarmaya çalışmıyoruz? Neden? Ne kalmış geriye Kur'an'daki İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlarla cennete gideceğinizi ümit ediyorsunuz. Öğrendiğiniz şeyler hep yanlış sevgili kardeşlerim. Zannediyorsunuz ki Allah'a kişi inanmışsa, kalbinde zerre kadar iman varsa, o kişi cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hayır, giremeyecek. Tam 29 tane ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanmak üzere cehenneme giren hiç kimsenin oradan çıkıp da cennete gidemeyeceğini ispat ediyor. Anlamıyor musunuz? Cehenneme giren bir kişinin cehennemde yandıktan sonra cennete gidebileceğine dair hiçbir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Zerre kadar hayrı ve zerre kadar şerri görmek, hayat filmlerinizde kıyamet günü hayatınızın filmini göreceksiniz. Orada kaybettiğiniz dereceleri ve kazandığınız dereceleri göreceksiniz. Size mizan takdim edilecek. O mizanla bütün hayatınızın her kazandığı derecenin, hayatınızda her kazandığınız derecenin ve her kaybettiğiniz derecenin mizana göre tam olarak yerlerinde olduğunu göreceksiniz. İşte o görmekten bahsediyor o ayet. Ah sevgili kardeşlerim, ne kadar dertli olduğumuzu biliyor musunuz? Bütün bu hakikatleri bilip de sizleri dini insanlara öğretenleri doğruya ulaştıramamak siz evvela öğreneceksiniz ki onlara öğretebilirsiniz. Bu gerçekleşemiyor. İlim gururunuz sizin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor.
bırakınız kendinizi, şu 70 milyon insanın, 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gitmesi sizi hiç yaralamıyor mu? Vicdanınız sızlamıyor mu? Öğrendiğiniz ilmin hem doğru olduğunu zannediyorsunuz, hem de sizi kurtaracağını zannediyorsunuz. İkisi de yanlış. Hem öğrendiğiniz ilim doğru değil, hem de sizi kurtaracağı zannınız doğru değil. Ne yazık ki kurtulamazsınız. Çünkü İslam, Kur'an'ın, Kur'an'da yaşanan, İslam'a ait olan bütün faktörlerini bugünkü İslam tatbikatı artık yaşamıyorsa, insanların bugünkü din tatbikatıyla tatbikatın muhtevasındaki 32 farzla veya 54 farzla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değilse, bu bir fitne değil midir? Bu fitneden hala kendinizi sorumlu tutmayacak mısınız? Bu İslam'ın 7 safhası, 4 teslimi sizlere bir defa daha ispat ettik ki Kur'an'daki İslam'dır. Biz sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'daki İslam'a değil mi? Biz bunları söylemeden evvel siz bunların hiçbirini bilmiyordunuz. Öyle değil mi? Bilmiyordunuz. Öyle değil mi? Öyleyse o zaman omuzlarınızda vebal yok mu? O zaman yüreğiniz sızlamıyor mu?

sorumluluğunuzu gerçekten idrak etmemek, gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan, sizlerle beraber yol alan o 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızdadır. Hanginiz sözlerimize hayır diyebilirsiniz? Öyle değil diyebilirsiniz. Siz bize insanların asırlardan beri Kur'an dışında yazdığı, geliştirdiği bir din ilmini takdim ediyorsunuz ve onun doğru olduğunu, üstelik Kur'an'a uygun olduğunu söylüyorsunuz. Hem yanlış, hem Kur'an'a uygun değil. Zaten yanlışlığı da oradan çıkıyor. Sadece dindeki doğrular, İslam aleminde de, bütün dünyada da Kur'an'a uygun olmakla geçerlidir. Çünkü Kur'an'dan evvelki İncil'de de, ondan evvelki Tevrat'ta da aynı esaslar var. Yedi safanın yedisini de Tevrat'ta da İncil'de de tespit ettik. Yetmez, Hazreti Musa zamanında o ve ona bağlı olanların yedi safanın yedisini de gerçekleştirdiğini tespit ettik. Yetmez, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safanın yedisini de gerçekleştirdiğini tespit ettik. Yine yetmez. Bütün bunlardan evvel yaşayan Hazreti İbrahim'in dininin bu yedi safanın yedisini de ihtiva ettiğini ve şeriatın, Hazreti İbrahim'in şeriatının Hazreti Musa'nın şeriatını, Hazreti İsa'nın şeriatını ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatını ihata ettiğini, hepsinin aynı şeriat, tek bir şeriat olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah-u Teala, biz Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din söz konusudur. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen bütün peygamberlerin dini tek bir dindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu ilmi bize sahip kıldı. Bizi bu ilme sahip kıldı. Bununla sadece iftar ederiz. Biliyoruz ki biz bugünkü din ilminin bütün sahiplerine karşı bir savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onlar bu savaşı ortaya çıkardılar. Bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alırken buna seyirci kalmamız mümkün olamazdı. Bu bir fikir savaşıdır, fikri mücadeledir ve kaynağını Kur'an'dan alır. Neticede sevgili kardeşlerim, şunu göreceksiniz ki bütün insanlık bu söylediğimiz şeylerin hepsini öğrenecek. Öğrenecek ve dünyadaki savaşlar son bir savaştan sonra sona erecek. Bütün dünya sulh ve sükun içerisinde, bolluk ve bereket içerisinde bir yeni hayata girecekler. Bolluk ve bereket çağı. O çağın kapısından girmiş bulunmaktayız. Ama sizlere anlatabilmek için tam 30 yıl geçti. Şimdi de gelişme çağında gene bir süre geçecek. Ama mutlaka
dünya sulh ve sükuna yapılacak olan bir büyük son savaştan sonra dünya mutlaka sulh ve sükuna kavuşturulacak. Şeytan ve onun avanesi insanların kibirlerine, gururlarına hitap ederek, onları kandırarak ne kadar mani olabilir buna? Bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Elbette Allah galip gelecek. O günler geldiği zaman bunları tekrar konuşacağız. Falanca tarihte bunları söylemiştik, hatırlıyor musunuz diyeceğiz sizlere. Şimdiye kadar birçok defa söylediğimiz gibi Allah Teala'nın bize önceden haber verdiği her şey bugüne kadar gerçekleşti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. 7 Safa ve 4 Teslim İslam'ın Kur'ani temelidir. Kur'an bu temeli atmış. Ondan evvelki bütün mukaddes kitaplar aynı temele sahip. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar yaşamışlar. Ve onlardan bu ilmi alan bütün kavim resulleri ve onlara tabi olanlar da yaşamış. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bir peygamber değiliz. Peygamberlik iddiasında hiçbir zaman bulunmadık. Bize böyle bir iftirayı atan şeytanın yardakçıları, ondan aldıkları ilhamla, vahiyle bunları bize söylüyorlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ortalık aydınlandığı zaman bu sulh ve sükun devresi geldiğinde hepimiz o insanları ibretle büyük bir pişmanlık içinde göreceğiz. Eğer o güne kadar sağ kalırlarsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti. Allah insanlardan ne ister? İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim, tek bir şey. Hepinizin mutluluğu yaşamasını ister. Ve mutluluğun bütün aşamalarını üzerimize farz kılmıştır. Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun, üç kitapta 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime. O müşriklerden olmak ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizi Kur'an konusunda en güzele ulaştırdı. Kur'an'ın başından sonuna kadar her ayetini ayrı ayrı öğretti. Ve de bunun ötesindeki asıl Allah-u Teala'nın muradı Kur'an'ın sadece lafzını değil, ruhunu öğretmekte, onu gerçekleştirdi. Kur'an'ın hamdolsun ki lafzını da ruhunu da biliyoruz. Çünkü bize Kur'an'ın lafzını da ruhunu da Allah öğretti. Kur'an'ı indiren Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba Kur'an'ı indirmekle ne yapmak istiyor? Düşünün, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda mutluluk kervanı yola çıkmıştır. Sonra ikinci safa geliyor. Mürşidi Allah'tan sormak. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi mutlak olarak mürşidini o kişiye göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşıp
önünde diz çöküp, el öpüp tövbe etmesi. Bu tövbe olayı sevgili kardeşlerim, yedi safhanın ikincisini ifade ediyor. Ne olur tövbe edersek? Tövbe edersek çok önemli bir şey gerçekleşir. Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan kafileye katılır. Bu kafile öyle bir kafiledir ki bir kısmı birinci kata kadar çıkıp daha üst katlara çıkma yetkileri henüz olmadığı için birinci katta kalırlar. Geri kalanlar birinci katta kalıp çimenlerin üzerinde secde edenleri orada bırakarak daha üst katlara çıkanlar ikinci gök katına çıkarlar. Birinci safa tamamlanmıştır. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta su arınma havuzlarına ulaşırlar. Su arınma havuzlarında su arınırlar. O sarımsı renkteki, turuncu sarımsı renkteki şeffaf mayin sıvının içerisine girerler ve orada suyun içinde su arınırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kısmı orada kalacaktır. Buraya kadardır yolculukları, henüz daha yukarı katlara çıkmak yetkisinin sahibi değildirler. Bir kısmı ise daha üst katlara çıkacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı burada vazife alırlar. Bir, yedinci kata da çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki tane grup oluştururlar. Ve de yolculuk devam eder. İkinci kattaki bu su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta sadece bir köşk mescidin içinde secde edilir. Nefsin kalbi her gök katı aşıldığında %7 fazıl nuru alır. %7 nispetindeki fazıl nuru o kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden Allah'ın göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır ve kalbe yerleşir. İşte bu üçüncü defa bir kişinin bir yeni safhaya gelmesi ruhu yedi katlık bir yolculuğun sonunda Allah'a ulaştırmakla mümkün olur. Üçüncü kata ulaşan ruh oradan dördüncü kata ulaşacaktır. Diğer ulaşabilen ruhlarla beraber

Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Her gittiği yerde bir süre bekleme söz konusudur. O beklemeler tamamlandıkça bir üst kata kadar çıkmak yetkisi kazanır ruh. Sonra

Beşinci gök katına. Ulaşan ruh. Altıncı gök katında Beytül Haram'ın altında secde eder. Yedinci gök katında ise yedi tane alemden geçecektir. Evvela kader hücrelerini aşar. Ümmül kitaba ulaşır. Ümmül kitaba aşar. Kudret denizine ulaşır. Kudret denizini aşar. Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Makam-ı Mahmud'a aşar. Divan-ı Salihine ulaşır. Divan-ı Salihine aşar. Zikir hücrelerine aşar. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sesetin Münteha'ya ulaşır. Bu Sesetin Münteha varlıklar aleminin sonudur. Artık yokluğa geçiştir. Orada indi ilahiye dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Adı fena, fani olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak yani yok olmaktır. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya kadar olan bu yolculuğu ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıncaya kadar bir yolculuk yapmasını Allah Teala garanti etmiştir. Diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi. Ulaştırır ileyhi ona. Kendisine. Men kişiyi

ويهدي إليه ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dinlediği kişiyi Allah'ı Allah yeşdevi seçer men kişiyi yeşayı dinlediği kişiyi Allah kendisine seçer seçtikleri mi insanların %95'inden fazladır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenleri seçmez. Onlar da %5'i aşamazlar. Netice itibariyle insanların küçük bir azınlığıdır. Seçilmeyenler. Allah Teala neden herkesi seçiyor? Herkese bu imkanı tanımak için. Ötekiler davranış biçimleri itibariyle bu hedefe ulaşmayacaklarını kesinleştirmiş olanlardır. Başka insanları da Allah yolundan men edenler, çevirenler. Ne diyor Allah Teala onlar için? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Zulmederler. Hem kendi nefislerine zulmederler, hem de başka insanlara zulmederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve zalemu لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. وَلَا يَهْدِيَهُمْ tarika ve onları tarika ulaştırmaz, hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları cehennem yoluna ulaştırır, cehenneme giden yola ulaştırır. حَلْدِنَ فِيهَا اَبَدَى Orada ebediyen kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaptığınız her güzel davranış hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. Bir insanın sadece bir dileği, kalpten bir dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala tarafından mutlaka yerine getirilir. İki türlü insan vardır, talepte bulunan iki türlü insan vardır. Bir, gerçekten kalpten Allah'a ulaşmayı dilerler ruhlarını. Hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten gerçek anlamda dilerler. Bir de sözle dilerler. İkinci kısım, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum diye söz olarak söyler bunu. Ama kalplerinde bu konuda bir talep taşımazlar. Öyle bir talep yoktur kalplerinde. Söz, kalbin talep etmediği bir hedefi söz talep ediyorsa, o Allah katında hiçbir kıymet ifade etmez. Onun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle söylenir yani, kıymeti harbiyesi yok diye. Sevgili kardeşlerim, ama kim şuradan kalbinden sımsıcak bir duyguyla Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. İşte insanların içinde kim bunu söylemişse o kişiyi Allah mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh deyince orada duralım. Ruh nedir? Ruh Allah'ın bize bütün insanları üfürdüğü onun ruhudur. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben üfürdüm diyor Allah Teala ve diyor ruhumdan üfürdüm. Onun içine insan adı verilen o mahlukun fizik bedeninin içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bize verdiği o ruh bir emanettir. Ve emaneti Allah Teala geri istiyor. İstemekle kalmıyor. Öyle bir kapı açmış ki kapı o kapına girmek isteyen herkese açık. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. O ulaştırmaz diyor. O sadece talep edecek benden. Ya Rabbi ben de ruhumu ulaştırmak istiyorum. İki nevi talep vardır diyor. Bir, dillen talep. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama kalpten bir talep yok. Dillen talepleri kabul etmem diyor. Hani Yaşar Kemal'in bir sözü vardı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz diye. O sözden aklınıza gelsin. Dilden yapılan talepleri kabul etmem diyor. Buradan isterim diyor. Kalbinizden bir taleple bana ulaşacaksınız diyor. Kalbiniz talep edecek diyor. Dilinizde kalbinizin talebini bana iletecek diyor. İşte kim kalpten bir taleple Allah-u Teala'dan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Allah-u Teala bu talebi mutlak olarak kabul eder ve o kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliya olmuştur. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesini tekil olarak kullanmayı usul haline getirmişiz. Falanca mı? Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır deriz. O velidir dememiz lazım aslında. Evliya veliler demek. Ama dilimize tekil gibi kullanılarak girdik, genel kabul gördüğü için de evliya kelimesini tekil gibi de değerlendirmek mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten yapılmışsa Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Bir işlevdir, bir fenomendir. 7-8 ayda bu olay tamamlanır. Mürşide tabi olduğu anda vücuttan ayrılan ruh, demin saydığımız gök katlarından birer birer geçerek 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra
dikey bir yolculukla sitretin müntehadan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire, bu fenomen, bu işlev bir kişiyi ermiş evliya yapar. Sorarız nereye ermiş? Allah'a ermiş. O kişi neydi? Allah'ın ruhunu taşıyordu. Allah'a ait olan ruhu onun gerçek sahibine tevdi ederek, teslim ederek evliyalık makamına ulaşır kişi. Bu evliyalığa ermiş evliya demek daha doğrudur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah'ın velisi olmuştur. Allah'ın velisi, Allah'ın dostu demek. Bu kişi 14. basamakta hacet namazını sorup mürşidini görecektir. Allah Teala mutlak ona gösterecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır, ikinci safa başlar. Ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. O güne kadar hep başkalarıyla birlikte hareket eden ruh, zikrini tamamladığı zaman tek başına zikir hücrelerinden ayrılacaktır. Ve sitedin müntehadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatına ruhun ulaşması vuslattır. Vuslat kelimesi vüsül kökünden gelir. Vasletmek, ulaştırmak demek. Ayet-i kerime vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale. Vellezine ve onlar yasulüne vaslederler. Ma şeyi, emrallahı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, en yüsele, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Rahat Suresi 21. ayet-i kerime. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ne Allah-u Teala'nın emrettiği şey? Ruhumuz. Yani Allah'ın ruhu, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Nefse hitap ediyor Allah-u Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs, emmare, levame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainne kademesine gelmiş, yani doyuma ulaşmış olan ruha sesleniyor. Ya eyyüten nefsün mutmainnetü. Ruha sesleniyor dedik ama yanlış söyledik. Ruha değil, nefse sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki, bu sefer ruha seslendi Allah-u Teala. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine yükselerek ulaş. Sonra da fizik hücrede sesleniyor.
Etuli fi ibadi, ey fizik vücut, kullarımızın arasına gir. Etuli cenneti, ve cennetime gir. Ve ise hem fizik vücut hem ruh bu konuda devrede. Bir de nefs devrede. Nefse baktığımız zaman yedi kademe görüyoruz. Nefsi emmare birinci gök katına kadar çıkışı ifade eder. Nefsi devame ikinci gök katına çıkışı ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkışı ifade eder. Bundan sonrası bu ayettedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbike radiyeten vardiye. Etfuli fi ibadi ve etfuli cenneti fecr suresi 28. ayet-i kerime. Emmare levvame mülhime ve mutmainne. Ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol. Nefs-i radiye beşincisi oluyor. Allah'ın rızasını kazan nefs-i mardiye, Allah'ın rızasını kazanan ruh. Ve tezkiye ol, nefsi tezkiye, yedinci gök katındaki ruhun yedinci gök katına ulaştığı yerdeki nefsin durumu. Nefsi tezkiye, kişi tezkiye olmuştur. Bunun manası, o kişinin kalbine yedi defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi fazıllara, bu %49, yedi defa %7, %49 fazıl nuruna mukabil başlangıçta %2 öncü olarak nefsin kalbine giren, daha mürşide ulaşmadan evvel giren, Allah'ın o kişinin göğsünü yardığından sonra giren, Enam 125'te Allah Teala insanların göğsünü teslim için yardığını söylüyor. İnsanların göğsünü o kişinin ruhunun Allah'a teslim edebilmesi için yardığını söylüyor. Niçin yarıyor? O yardığı delikten Allah Teala'nın evvela %2 rahmet nuru kalbe ulaşır. Sonra o kişinin zikrine paralel olarak, artan zikrine paralel olarak 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir. 7 defa 7, %49 eder. 2 de başlangıçta nefsin kalbine giren nur, %51. İşte bir insanın ruhunun 7 tane gök katını emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 defa kademeleri aşarak Allah'a ulaşması olayı. Neyi sağlar? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu sevgili kardeşlerin mutluluğun sadece yarısıdır. Ama bunun bir özelliği var. Kim Allah'tan kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah adalet olanları bırakır. Ama adalet olanlardan her kim ki herkes adalettir başlangıçta bana ulaşmayı dilerse diyor. Ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. O diyor bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın ikramıdır. Lütfu keremi Allah'ın ikramıdır. Kerem ve ikram kelimesi aynı kökten geliyor. Kerem eden, ikramda bulunan, ikram o konuyu anlatan ifade. Bir misafiriniz gelir, ona bir şeyler ikram edersiniz, karşılıksız verirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh bir emanettir.
Allah-u Teala emanetini kendisine istiyor. Ve de her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen herkesin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşide tabiyet onu 2. kat cennetin sahibi kılar. Bu noktadan sonra ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması onu 3. kat cennetin sahibi kılar. Bitti mi cennetler? Hayır, bitmedi. O noktadan sonra dik yokuş başlar. O güne kadar yaklaşık 3 saatlik veya biraz daha fazla bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama fizik vücudunu Allah'a ulaştırması elbette söz konusu olmaz. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudunun kalbindeki nurların %80'i geçmesiyle mümkündür. Bu ise gerçek anlamda bir dik yokuştur. O güne kadar günde 3 saatlik olan normal bir zikirle kişi ruhunu 7-8 aylık bir sürede Allah'a ulaştırmıştır. Günde 3 saatlik zikri kişinin 18 saate çıkarması gerekir. Onun için fizik vücudun teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Dik yokuşu tırmanmaya herkes giremez. Böyle bir işlemi gerçekleştirebileceğine, Allah'ın yardımıyla gerçekleştireceğine inanması lazım kişinin. O zaman eğer inanmış da kalbi iman içerisinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmuşsa, ya Rabbi ben fizik vücudumda sana teslim etmek istiyorum diye, o inancı Allah-u Teala'nın ona yardım etmesini mutlaka sağlar. Kişi nasıl olduğunu anlayamadan 18 saat zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Fizik vücudun teslimi konunun en güç olan noktasıdır. 18 saat zaten insanın uyanık olduğu devreyi ifade eder. 6 saatlik bir uykunun yeterli olduğunu düşünelim. 18, 6 daha 24 saat eder. Kişi zaten bir süre uyuyacaktır. Uykunun dışına geçen bütün saatlerini zikirle geçirmesi lazım ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra kişi o güne kadar zaten usul haline getirdiği sağa dönerek uyumayı, sağ kulağını yastığa dayamayı ve kalbinin atışlarını kulağında hissetmeyi başarmıştır. O zaman bu kişi uykuya yatar ama sağ kulağını yastığa verir. Sağ kulağında kalbinin atışlarını duyarak içindeki sesle kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah diye dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah kelimesini içinden tekrar etmeyi öğrenecektir. Kalbinin atışlarına paralel bir şekilde içindeki ses Allah kelimesini devam ettirecektir. Bir gün o kişi kendisini uyandığı zaman hala Allah kelimesini tekrar ettiğini görecektir. Dilini kımıldatmadan gerçekleştirdiği harika bir olaydır bu. İşte sevgili kardeşlerim, iç sesiyle, kalp sesiyle o kişinin Allah kelimesini kesintisiz bir hale getirdiği nokta, o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. O kişi ulul elbap olur. Bundan sonraki yol, ulul elbaptan sonra

suhukan gerçekleştirmişse o kişi mutlaka iradesini de Allah Teala'ya teslim eder. O teslimi gerçekleştirince irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. İşte burası yedinci kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Bunlar Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir. Dördüncü safa. Zorluk budur. En zor yokuş, en dik yokuş budur. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa. Nefsin teslimi, daimi zikir. Ulyel bak makamı. Sonra tövbe-i nasuh, ihlas makamı. Sonra da İradeyi Allah'a teslim ederek irşada Allah Teala tarafından memur ve mezun kılınmak yedinci safa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yedi safa dört teslimlik bir yaklaşım ve Allah Teala tarafından verilen bütün hediyelere sahip olmak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya topladı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o Allah bizleri yaratan ve sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah sahibimiz o. Öyleyse böyle bir dizaynda mutlu olmayacak mıyız? Allah'ın sahipliğinde bir hayat yaşadığımız için. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz İslam nedir? Nedir İslam? Kelime yapısından başlayalım. İslam kelimesi silm kökünden gelir. Teslim olmak demektir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi.

0: selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir, sin kökünden. Bu konuda söylenen en güzel ifade teslim ifadesi olmalıdır. Ve gerçekten Allah'a teslim söz konusu olan şey. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, teslim olmak. İşte İslam'dan murat bu. Birçok insana göre çeşitli dinler vardır ve İslam bu dinlerin sonuncusudur. Sonuncusu olduğuna göre de en çok tekamül etmiş olanıdır. Ve öyleyse biz son ve yeni bir dinin sahipleriyiz derler. Ama bu doğru değildir. İslam yeni bir din değildir. İslam kainatın tek dinidir. Ezeli dindir ve Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar niye yaşadılarsa, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar aynı şeyleri yaşadılar. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da aynı şeyi yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Hiçbir zaman kainat üzerinde sadece bu bizim dünyamızda değil, bütün kainatta Allah'ın başka bir dini hiç olmadı. Diyor ki Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala, Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. Bu Allah'ın hanif dinidir ki kayyum olan din budur. Ezelden ebede kadar gidecek olan din budur diyor Allah Teala. Kayyum olan din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ve sen de diyor hanifsin, hanif olarak kendini dine doğrult. Bil ki diyor Allah Teala, Allah insanları, bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Hanif dinini sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Ve Allah Teala şöyle diyor. Allah Teala'nın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış, hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle yaratılmış ve bütün kainatta sadece hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek bir din mevcut olmuş. İkinci bir din hiç oluşmamış, hiç mevcut olmamış. Tek bir din, hanif dini. Tek bir fıtrat, hanif fıtratı. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Hani fıtratı da Allah'a teslim olma fıtratıdır. Ruhunuzu ve çinizi, nefsinizi ve iradenizi hepiniz Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Hazreti Adem hanif fıtratıyla yaratıldı. Hazreti Adem'in yaşadığı din hanif diniydi. Hazreti Adem yani ona tabi olanlar, mesela öldürülen oğlu Habil, ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden birisiydi. Ve iradesi Allah'a bağlı olduğu için kendisini öldürmeye gelen kardeşine diyor ki sen beni öldürmek için elini uzatabilirsin, beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için elimi uzatmam diyor. Allah diyor, sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, ilk insan Adem Aleyhisselam 1200 yıllık ömründe birçok nesilleri vücuda getirdi. Neden? Çünkü oğulları ve doğan kızlar büyüdükçe birbirleriyle evlendiler. Ve yeni nesiller oluştu. Yani 25 yılda bir nesil oluşsa 100 senede 4 nesil eder, 1000 senede 40 nesil eder, 1200 senede 44 nesil eder. Hazreti Adem zamanında 44 nesil Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Tabii tabi olanlar yaşadılar. Bir kısmı da elbette tabi olmadılar. İşte Kabil onlardan bir tanesi. Ama takva sahibi olmak o zaman da vardı. İslam dini takvadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa aminullah takvasının sahibi olacaksınız. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ve mümin olacaksınız. Müminler takvasının sahibi olacaksınız. 14. basamaktasınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. 14. basamakta mümin oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Meyap olan sığınağa sığınır. Evvap olur. Evvaplar takvasının sahibi olursunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak. Fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturacaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Ve muhsinler takvasının sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Muhlisler takvasının sahibi olacaksınız. Sonra irşada ulaşacaksınız. Azim takvanın sahibi olacaksınız. Ve sonra iradenizi de Allah'a teslim edecek ve bir hakkın takvanın, hakka tukati takvanın ya da aynı hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Böylece dört unsuru da ruhunuz, vecciniz, nefsiniz, iradeniz hepsini, emanetlerin hepsini onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a görüyorsunuz ki teslimler var. Öyleyse İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini 7 tane safhadan oluşuyor. İslam'ı yeni bir din olarak, bütün dinlerden farklı yeni bir din olarak düşünmek Allah'ın kanunlarına ters düşer. Din tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. İlk insanı da yaratan Allah'tır. Din, o insanın var olduğu noktada insanlar için de geçerli olmuştur. İnsanlardan evvel cinler yaşıyordu. Onlar da aynı dinin sahipleriydi. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün dinlerin birbirine eşit olduğunu, aynı şeriatla emredildiklerini Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya şeriat kıldıklarımızı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. İkinci bir şeriat hiç olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek şeriat oluşmuş. Bir tek şeriat. Hazreti İbrahim'in de şeriatı aynı, Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı. Bunu başa teşmil edersek, başlangıca teşmil edersek Hazreti Adem'in de şeriatının aynı olduğunu görüyoruz. Kabil tarafından öldürülen Habil takvadan bahsediyor. Takva sahiplerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, daha Hazreti Adem zamanında insanlar kerpiçler yapabiliyordu. Ondan evler yapabiliyordu. Buğdayı biliyorlardı, unu biliyorlardı, ateşi biliyorlardı, ekmekleri pişirip yiyorlardı. Koyunların yünlerinden iplik yapıyorlardı ve elbiseler yapıyorlardı kendilerine. Hiçbir zaman ne Adem Aleyhisselam ne oğulları mağaralarda yaşamadılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nedir bu mağara devirleri insanlar için? Sanki hayvanlıktan yeni kurtulmuş bir hayvani nesil. Sadece atom savaşları. Arkasından radyasyon sebebiyle beyinleri de harabe haline gelmiş olan, görüntüleri insan olan ama konuşamayan ve bütün miraslarını radyasyon sebebiyle kaybetmiş olan bir nesil. Mağara devrini yaşayanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın vücuda getirdiği din, hamdolsun ki sadece bir tek dindir. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır. İnsanlar yaşadıkları sürece kainatta sadece bu din var oldu. Zannetmeyin ki İslam dini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini sadece bu dünyaya has bir dindir. Hayır. Allah Teala sadece bu dünyayı değil, kainatı yaratmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainat için bütün alemlere rahmet olmak üzere bütün alemler için yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Ve Kabe'nin bütün kainat için hac merkezi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyadan başka yerlerde de, yerlerde de, göklerde de insanlar olduğunu ifade buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kainat dizaynı içerisinde insanlar bir yerlere ulaşmışlar. Din insanlık için vazgeçilmez bir dizayndır. Çünkü insan sosyal bir mahluk olarak başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratılmıştır. Başka insanlarla birlikte yaşamak özelliği. Bu özellik mutlaka bir dinin gerekli olduğunu ifade ediyor. Sosyal bir nizam içerisinde, yani cemaat halinde yaşayan insanların nizamının nasıl oluşturulacağı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Bu ilmin adına fıkıh diyor alimler. Ve gerçekten ülkemizde birçok fıkıh alimi gerçek anlamda görevlerini yapıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam nedir sualinin cevabına gelelim. İslam, Allah'a teslim olma dinidir. Ve Hz. İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıdır. İslam eşittir Hanif. Hz. Musa'nın dini eşittir Hanif, Hz. İsa'nın dini eşittir Hanif. Hanif dini, Hz. İbrahim'in Hanif dini. Dinlerin aralarında hiçbir farklılık mevcut değil ve sadece bütün dinler Allah'a, kainatın yegane yaratıcısına teslim olmayı içeriyor. Ve Allah Teala dinden bahsederken kayyum olan din diyor. Yani ta baştan itibaren, kainat kurulduğundan itibaren kayyum olan, mevcut olan, tatbikatı devam eden, kıyamete kadar da devam edecek olan, kıyametten sonra cennette de devam edecek olan, cehennemde de devam edecek olan, sonsuza kadar devam edecek olan bir din. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinleri düşündüğünüz zaman dünya üzerinde belki 100 çeşit din göreceksiniz. Ayrı ayrı gruplar, ayrı ayrı topluluklar oluşturmuşlar insanlar ve her birisine zaman içerisinde din demişler. Acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah-u Teala'nın her kavme mutlaka Resul göndermesi var. İnsanlar bugün hangi kavimlerde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavmi oluştururlarsa oluştursunlar, o kavimde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor hayatta. Öyleyse bu Resul, hayatta olan bu Resul, bilgiyi nereden alacaktır? Allah'tan alacaktır. Allah'tan aldığı bilgi de sadece Hanif dinine ait bilgidir. Yani İslam dinine ait bilgidir. Öyleyse şu anda dünyada ne kadar çok çeşit din var görünürse görünsün, hepsi hangi devirde, o kavimde kim tarafından ilk açıklama yapılmışsa, ilk Resul tarafından Kur'an'daki açıklamalar yapılmıştır sadece. Ne kadar çok din çeşidi görürseniz görün, hepsinin esası tektir. Hangi çağda yaşamışsa yaşasın, Allah'ın bir Resulü mutlaka o kavimde mevcuttu. Ve o kavimde Allah'ın söylediklerinin açıklanmasıyla sadece İslam yaşanmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün rükünlarıyla Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların da namaz kıldıklarını, zekat verdiklerini, oruç tuttuklarını yazıyor. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların da aynı şeyleri yaptıklarını yazıyor. Hazreti Zekeriya'nın ve ona tabi olanların da bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların da. Öyleyse bunlar aradan asırlar geçip de unutulduktan sonra Allah'ın son peygamberine, son indirdiği kitapla son defa açıklanıyor. Bu açıklama peygamberlere yapılan açıklamanın sonudur ve kainatın son şeriat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ve bütün dinleri ihata eder. Ve dinler müessesesini yok eder. Sadece din geriye kalır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani İslam dini. Öyleyse İslam'ı yaşamak nasıl bir şeydir? İslam 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak bir araya gelerek 28 basamağı oluşturur. Vel Asr suresinde Allah Teala İslam'ın Hanif dininin dökümünü vermiştir. Vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. Ve amelü salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Âmenû olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Amelü salat işleyenler, yani bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra aldıkları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirenler hariç diyor Allah Teala. Ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler diyor. Ve tevasav bis sabr diyor. Ve sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenler, yani ruhlarını Hakk'a ulaştırıp da ulaşma işlemini yaşadıktan sonra, bunu gerçekleştirdikten sonra, bunun tecrübesine, bunun o muhteşem güzelliğine şahit olduktan sonra başkalarını da buna davet edenler, başkalarına da Allah'a ulaşmayı tavsiye edenler. 21. basamak. Ve tevasav biz sabır. Aynel yakin, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin sahibi olup başka insanlara da bu güzellikleri tavsiye edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bapta şunu görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a teslim olma müessesesi. İşte bu İslam'ın temelini oluşturur. Allah Teala ile olan ilişkinizde 28 basamak dizaynını temel olarak düşüneceksiniz. O zaman 28 basamak itibariyle İslam nedir? Birinci ve ikinci basamaklarda insanlar olayları yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirmelerinde Allah'a isyan etmeyenler, nefsleri hasta olmayanlar, nefslerinde hayır taşıyanlar Allah Teala tarafından seçilirler. Bu seçilen insanlardan bir kısmı, büyük kısmı Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilenlerdir. Birinci basamakta olaylar yaşanır, ikinci basamakta olayları insanlar değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre seçilirler veya seçilmezler. Ama seçilseler de seçilmeseler de eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala onu cennetine alacağını söylüyor. Üçüncü basamak. Allah bu talebi derhal işitiyor, biliyor, görüyor. Dördüncü basamak. Ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor aynı basamakta. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerinden hicab-ı mestureyi almasını sağlıyor. Bir perde irşat makamına bakan kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesini sağlayacak olan bir perde. Başkalarından ayırt edememesini oluşturan bir perde. İnsanların kulaklarında vakra var. İdrak edemiyor, işitemiyorlar. Allah'ın söylediklerini söyleyen mürşitleri işitemiyorlar. Duyuyor kulakları ama onlar işitemiyorlar, yani manasına varamıyorlar. İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, sen Allah'ın ismini Allah'ın tekliğini zikrederek onlara söylediğinde, onlara Allah'tan, Kur'an'dan bahsettiğinde, o ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda onların gözlerinde hicab-ı mestur adlı bir perde oluştururuz," diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onların kulaklarında vakıra vardır. Seni işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler," diyor Allah Teala. "Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını döner giderler," diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ard arda gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekinneti aldığını görüyoruz ve kalbin ekinnetinin yerine ifatı koyuyor. Beşinci basamakta hicab-ı mestüre alınıyor. Altıncı basamakta vakra alınıyor. Yedinci basamakta kişinin kalbindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konuluyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekamül 11. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onların kalbi Allah'a döndürülür, diyor. Onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyerek
1: Kim Allah'a ameni olursa onların kalplerine hidayet konulur. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, istikametine kullanmış. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, işte onlar takva sahip, onlar huşu sahipleridir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını görüyoruz. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaları için göğüslerini açar diyor Allah Teala, göğüslerini şerh eder. Aslında göğüslerin arkasında Allah'ın söylemek istediği kalbi İslam kılmak üzere harekete geçer. Allah'a teslim etmek üzere. Ve bundan sonra o kişinin göğsünden kalbini Allah'a yol açtıktan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Açılmış olan şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan kalpten içeri ne rahmet girebilir ne de faz. İki tane nur gelir. Kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen iki tane nur. İkisi de kalbin içine giremezler. Ama rahmet sızabilir. Bu sızma burada 10. basamakta Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasıyla mümkün hale gelir. Kişi zikir yaptığında kalbin içine nur sızmaya başlar. Bu sızıntı 11. basamakta gerçekleşir. Sızıntı başlar. %2'ye ulaşınca kişi 12. basamaktadır. Ve Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gelince kişi nefsinin kalbine gelen %2 nurla, yerleşen %2 nurla rahmetle huşu sahibi olur. Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça görünüyor. Ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala'dan sorduğu zaman mürşidini Allah mutlaka ona gösterecektir. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına yakin hasrederek inanırlar. Ve ölümden sonra tekrar Allah'a geri döndürüleceklerine gene yakın hasrederek inanırlar diyor. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Bu ayet-i kerime gelince 13. basamakta kişi ve mürşidine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Tabi olduğu anda kişi 14. basamakta. Ne olmuştur? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah ona 10 adım atmıştır. 10 katını mükafat olarak vermiştir. Söylediğimiz 10 tane ihsanı Allah Teala o kişiye vererek onu mürşidine ulaştırmıştır. Tabi olduğu anda ne olur? 10 tane de nimet alır kişi. Tabi olduğu anda birinci nimet, devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Sonra ne olur? İkinci nimet, Allah kalbin mührünü açar. Sonra kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş ruh gönderilir. O ruhla desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Neye paralel olarak yola çıkar? Kişinin nefs tezkiyesine. Kişinin nefsine Allah Teala artık imanı yazmıştır. Kişinin kalbinin mührü açıldığı için hareketli hale gelmiştir. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbin mührünü zülmani kapıya kadar indirip bu kapıyı kapatırlar. Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeri kalbe kadar ulaşan bütün rahmet, faz ve salavat nurları dolar. Kalbi %100 bunlar doldurur. Bütün karanlıklar da nefsin afetleriyle, nefsin afetleri olarak temsil edilen karanlıklar da böylece o kalbi bütünüyle terk ederler. Ve kalbin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar %1-2 derken %7 toplandıklarında nefse emare tamamlanmıştır. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ve devrin imamının dergahında beklemektedir. Kişi devrin imamının dergahından evvel tabi olduğu dergahta beklemektedir. Birinci kata ulaşmak için kişi %7 nefs tezkiyesini başardığı zaman, nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan ruhları kademelerinde ait olduğu yere yerleşir. O sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ tarafına, sağ başına geçer. Böylece sıralar her gün değişikliğe uğrar. Ve oradan birinci gökkatına kadar yükselmeye başlar bu ruh. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, birincisi nefsi emmareydi kişi, ikinci gökkatına kadar yükselir. Kişinin ruhu, nefsi levvame, kişi nefsini kınamaya başlar. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimiyle ruh üçüncü gökkatına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainne doyuma ulaşır kişi. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emin olmuştur. Bu bir tam emin oluştur. Allah'ın verdikleri ona mutlaka yetmektedir. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, kişi, Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye, ruh tezkiye olmuştur. %51 nurla kaplanmıştır. Ve ruh da Allah'a ulaşır. Gördüğünüz gibi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye adıyla 7 tane nefs kademesi saydık. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Nefsi emmare. Nefsi levvame, Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Levm edilen, kınanan bir nefs. İkinci gökkatı ruh için. Nefsi mülkime, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra 5. kat nefsi radiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi ve mardiye gene Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeten mardiye. Önce Allah'tan razı oluyor, sonra da Allah ondan razı oluyor. Ve 7. kata ulaşması ve bu da nefsi tezkiye. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkar. Nefsin tezkiye olduğunu ifade ediyor. Ruhun da Allah'a doğru yola çıktığını. Bu yola çıkan, Allah'a doğru yola çıkan nur, ruh ne yapar? Allah'a ulaşır. İşte bunu çok açık bir şekilde Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ı yeştevi men yeşâhü. Allah dilediği kişiyi Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâhü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim de bunlardan kim de Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a yola çıkması ruhun Allah'a ulaşmakla noktalanıyor. Bundan sonra ne olacaktır? Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Sığınağa sığınacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimi ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak işte Allah'ın zatında ifna olmaktır. Burası 22. basamaktır. Kişi velayetin birinci makamı olan fena makamının sahibidir. Allah Teala bu noktadan sonra ikinci makamdan bahsediyor. Beka makamı ve En'am suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara taht ihsan ettiğini söylüyor. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır onlar için diyor. Ve bu 23. basamak. 24. basamakta kişi yeni bir noktaya ulaşıyor. Zahid oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar. Zahit olmak ona değer vermemek anlamına geliyor. İşte kim günün yarısından daha fazla zikir yaparsa zikre değer vermiş, Ama zikirsizliği değersiz kabul etmiş oluyor. Zikirsizliğe karşı her gün değer vermediğini, zikre değer verdiğini kişi Allah-u Teala'ya ispat ederse, her gün günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle, işte o kişi zühd makamının sahibi olur. 24. basamakta kişi. Ve bundan sonra kişi daimi zikre yavaş yavaş yaklaşırken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Ve fizik vücudu Allah'a teslimi ...25. basamak. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehullillahi ve huve muhsinin, o kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada kişi muhsin oluyor. Ne oldu? İslam olmak 22. basamakta birinci teslimini tamamladı kişi. 25. basamakta ikinci teslimini tamamladı. Safhalardan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileme birinci safhasında kişi. 14. basamakta mümin olma safhasında. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırma ilk teslimi gerçekleştirme safhasında. 25. basamakta da ikinci teslimi gerçekleştirme safhasında. Ama 4 tane safha oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve mümin oluş ve yola çıkış, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması 3, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Kişi hikmet sahibi olacaktır. Ve daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Diyor ki Allah Teala bu konuda وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen muhlis kılarak, halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. وَمَا أُمِرُوا Onlar emrolunmadılar. اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak nefslerinin kalplerindeki bütün afetleri halis kılmış olarak, bütün afetleri yok etmiş olarak ve hanifler olarak, Allah'ın dininde hanifler olarak. Bu nefsin Allah'a teslimidir. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşır. 27. basamakta ise nefs de Allah'a teslim olur. Teslimlerden ikincisi ve 5. safhası İslam'ın. Ve bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren bu kişi ihlas makamını da aşmış, 28. basamağa salah makamına ulaşmıştır. Salah makamı 7 tane mertebeden teşekkür eder İslam'da. Birinci mertebede tövbe-i nasuh söz konusudur. İkinci mertebede o kişinin Allah-u Teala tarafından mükafatlanması söz konusudur. Günahları örtülür. Bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği için günahları örtülmüştür. Ve bu kişi günahları örtüldüğü zaman Allah-u Teala'dan iki talepte bulunuyor. Günahlarımızı mağfiret et, birinci talep. Nurumuzu tamamla, ikinci talep. Allah-u Teala kişinin üzerine nur veriyor. Üçüncü mertebe ve günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü kademe. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmeye hazır o hale gelmiştir. Ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe bu hedefi tamamlamışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. O sahabe kunel ebinin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı 14 asır evvel. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takvayla, tukatihi takvayla, hakkül yakin takvasıyla Allah'a karşı takva sahibi olun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bir hakkın takvayla Allah'a teslim edin. Sonra ölün. İşte burası bütün insanların çıkabileceği en yüksek nokta. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşada memur ediyor. Burası 5. kademesi salih makamının. 6. kademe bütün kavimlerdeki resullere ait. 7. kademe ise bu resullerden huzur namazının imamlığıyla kim görevliyse tasarruf takvasının sahibi olan o kişiye ait. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam bir teslimler demetidir. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Kim bunları gerçekleştirebilirse İslam'ı A'dan Z'ye yaşamış olur. Öyleyse İslam teslimlerden ibarettir. Din teslimlerden ibarettir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi. Bizim yaşamakta olduğumuz zahiri alem, ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve onun zıttı olan onların berzah alemi. Daha öteye geçiyoruz. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Bütün bunlar Allah Teala tarafından yaratılmış altı tane alem. Yedincisi de yok. Eğer yaratılsaydı yedincisi bir yeni bir alem yaratsaydı Allah Teala mutlaka sekizincisi de olacaktı. Çünkü biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor. Bu altı tane alemin altısı da Allah Teala tarafından yaratılmış. Niçin yaratılmış? İnsanlar için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Yedi kat yerler, yedi kat gökler, altı tane alem, Allah Teala'nın bütün alemleri kuşatması, ilmiyle ve rahmetiyle kuşatması, yedinci bir alem sayılmaz ama bir varlık Allah'ın kuşatması. Hepsi insan denilen Allah'ın en çok sevdiği varlık için yaratılmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizler için yarattım diyor ey insanlar. Bütün göklerde yaratılanlar ve bütün yerlerde yaratılanlar her şey biz insanlar için yaratılmış. Bu kadar kıymetliyiz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra sevgili kardeşlerim, her şey uğruna yaratılan insan Allah-u Teala tarafından en çok seviliyor. Neden? Çünkü her şey o en çok sevdiği mahluk için yaratılmış, insan için yaratılmış. Her şey insan için. Bu yaratık karşısında secde edilmeye layık görülmüş. Allah Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın karşısında hepiniz secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. Ne olmuş? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Sonra da ona hayat vermiş. Ona hayat verdim ve ruhumdan üfürdüm diyor. Evvela hayat vermiş, sonra da ruhundan üfürmüş. İşte kendisine hayat verilen bu ve Allah'ın ruhundan üfürülen bir varlık bu insan. Kainatta bir benzeri olmayan bir mahluk. Çünkü hiçbir mahlukta ne meleklerde ne cinlerde Allah'ı ne hayvanlarda Allah'ın ruhu mevcut değildir. Secde edilmeye layık oluşu da insanın kıymetinden değil, muhtevasında Allah'ın ruhunun var oluşunda. Allah'ın ruhu biz insanlara Allah Teala tarafından üfürüldüğü için en kıymetli mahluklarız. Bütün göklerde, bütün arzlarda yaratılan her şey bizler için yaratılmış. Kıymetli oluşumuzun arkasında bizatihi bizim kıymetimiz yok. Biz insanların kıymeti yok. Ama biz insanlardaki Allah'ın ruhunun varlığı. Bunun için Allah Teala bütün meleklere ve cinlere diyor ki

Onun önünde secde edin şimdi. Ona hayat verdim. Ruhumdan üfürdüm. Onun önünde secde edin. İnsanlar secde ediyorlar. Allah'ın en sevgili mahluku insanın karşısında. Öyleyse Allah Teala insanı niçin yarattı? Bir tek sebep. İnsanın mutlu olması için. İnsanın mutlu olması ise Allah'a kul olmasıyla sıkı sıkıya ilişkili bir muhteva taşır. Allah'a kul olamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kulluğunda 7 tane kademesi var. Her kademede mutluluk ve kulluğun derecesi devamlı artar. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, dilemezse Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 28'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.

Öyleyse başka bir maksatla yaratılmamışız Allah'a kul olmak. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu da birinci kulluk, ilk kulluk. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Ama dilemeyenler tağutun kulu olarak kalmış. Tağutun kulu olarak, tağutun dostu olarak, hem dostu olarak kaldığına hem kulu olarak kaldığına dair iki ayet-i kerime söz konusu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî neştenevut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Diyor ki Allah Teala

Onlar Tağut'un kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ayet-i Kerime sahabenin Tağut'un kulu olduğu bir noktadan başlıyor. Tağut'un kulu iken Allah'ın kulu olduğu bir noktaya ulaşıyor ayet-i kerime. Ve bir de cennet ve dünya müjdesi alıyor. Allah'a kul olanlar. Başlangıçta herkes tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ayet-i kerime son derece açık. Sahabe de bütün insanlar gibiydi. Onlar da başlangıçta tağutun kuluydular. Sonra ne oldu? Sonra Allah'a kul oldular. Ne yaptılar? Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilemeseydi ne olacaktı? Müşrik olarak kalacaktı kişi. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu sevgili kardeşlerim. Burada gizli şirk var. İnsanlar puta tapmıyorlar, putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi Allah'a kul olmakla şirk arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanların Allah Teala tarafından sevilmeleri, tabiatıyla onların da Allah'ı sevmeleri veya tağutu sevmeleri ama tağut tarafından nurdan zulmete götürülmeleri söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların nurdan 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri diyor. Vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ile-zulumati. Allah amenu olan müminlerin, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kâfirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve
Nurdan zulmete götürülürler. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne oluyor? Kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Sonra mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Sonra ruhunu, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu noktada o kişi hedefe ulaşmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ne olmuştur? Eğer ulaşmış olsaydı, o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın kulu olacaktı, Allah'ın dostu olacaktı ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman bu dostluk üçüncü dereceye çıkacaktı. Birinci derece Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci derece mürşide tabiyet, üçüncü derece ruhun Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda bir de tağutun dostlarından bahsediyor Allah-u Teala. Kim bunlar tağutun dostları? Kalpleri nurdan zulmete götürülenler. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse o Allah'ın dostu olmuştur, ameni olmuştur. Allah-u Teala ne yapıyordu? Söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bunun sözünü vermiş. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman ne olur? O kişinin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken, %100 afetlere doluyken, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Yani zulmetten nura çıkar. Eşit olsaydı zulmetle nur arasındaydı ama %51 nur galibiyeti ifade eder. Allah-u Teala kapkaranlık, %100 kapkaranlık olan nefsin kalbini %50'den daha fazla nura çevirerek %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla zulmetten nura çıkartıyor o kişinin kalbini. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Onlar kim? Allah'ın dostları. Allah, aminu olanların dostudur diyor. Allah onların dostu, amin olanlar da Allah'ın dostu. Kim bunlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü arkadan bunların müminler olduğu kesin. Çünkü arkadan o kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne demek? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuş. Allah görevini kendisine vazife gördüğü, üzerine vazife olarak Kur'an'da zikrettiği, kabul ettiği standardı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım sözünü gerçekleştirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla bezenmiştir. Zulmetten nura ulaştırmıştır. Peki sonra? Ama sonra tağut devreye girmiştir. İnsan ve cin şeytanlar ve Allah'ın koruyucu kalkını vuslattan sonra kalktığı için kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah-u Teala artık o kişiyi şeytandan korumak istikametinde bir paratonerin sahibi değildir. O kişiyi kendi halinde bırakır. Eğer kişi zikrini arttırabilirse daha sonra fizik vücudunu da teslim edecektir. Nefsini de teslim edecektir. Arttıramazsa, aynı seviyede tutarsa
aynı seviyede kalacaktır. Cehenneme gitmeyecektir. Ama eğer ihmal ederse görevlerini, adım adım kaybedenlerden olacaktır. Yavaş yavaş zikri azalacaktır. Kalbindeki nurlar eriyecektir. Zulmetle yavaş yavaş nefsinin kalbi örtülecektir. Ve böylece nurdan nefsinin kalbi %51 nur biriktirmişken, nurdan tekrar zulmete geri dönecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde zulmetten nura ulaşmak ve nurdan tekrar zulmete geri döndürülmek ifade buyuruluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a mülaki olmayı dileyenler Allah tarafından zulmetten nura ulaştırılıyor. Nefslerinin kalbi %50'den daha fazla mutlaka nura ulaştırılıyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalıyor. Şeytan artık o kişiyle dilediği gibi uğraşabiliyor. Ve bundan sonra eğer o kişiyi tuzağına düşürebilirse, kişinin nefsinin kalbindeki nurlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Kişinin zikri azaldıkça, sonra da karanlıklar yavaş yavaş kalbi bütünüyle kaplıyor. O kişinin kalbi nurdan tekrar zulmete geri dönüyor. İşte kim bunlar? Bunlar kafirler. Peki Allah'a inanıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Gene inanıyorlar. Ama ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaştıktan sonra tekrar küfre geri dönüyorlar. Nefslerinin kalbindeki nurlar eriyor. İşte Allah ile olan insan ilişkisinde buradaki muhteva gerçekten dikkat çekici. Kişinin kalbinin zulmetten nura dönmesi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ama koruyucu kalkan yok olduktan sonra kişi tekrar ulaştığı %51 nurdan tekrar geriye dönüyor. Kalbi tekrar kararıyor. Zulmete, küfre geri dönüyor. Bu tağutun dostluğu. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'ın dostu. Ama nefslerinin kalbi tekrar karanlığa dönenler, tağutun dostu. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi mutluluğun sahibi olabilir. Ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu her geçen gün artar. Allah-u Teala onun şeytanla ilişkisini bir anda keser. Keserse şeytanın o kişinin adımlarına o kişinin şeytanın adımlarına uyması artık mümkün olmaz. O kişi şeytanın adımlarına uymaz ve Allah-u Teala'nın söylediği nefsinin kalbinde rahmet, fazl ve salavat toplanır. Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin üzerine olur. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa
İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte biz kişinin üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının gelmesi ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Böyle bir olay o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırır. Tekrar kişi küfre dönerse nurdan yeniden tağut tarafında insan ve cin şeytanlar tarafından zulmete götürülür. Allah-u Teala biz insanları mutlu kılacağına dair söz vermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bunu gerçekleştirmesi, o kişinin kalbinde %51 nurun mutlaka oluşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı kişi dilediği andan itibaren Allah'ın muhafazasına girmiştir. Şeytanla ilişkisi tamamen kesilmiştir. Kişi doyumsuz bir mutluluğu yaşamaya başlar. 7-8 aylık bir devre içerisinde o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır, nefs tezkiyesini gerçekleştirir kişi. Nefsindeki nurlar %7 arttıkça o kişinin ruhu seyri sürük isimli yolculuğunda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına birer birer diğerleriyle beraber çıkar. Neticede ruh Allah'ın zatına ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte böyle bir olgu, bir kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapar. Allah'ın zatına ulaşmış bir kişidir o artık. Böyle bir olayın o kişi tarafından yaşanabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Bir insanın mutluluğu nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça neden artar? Sadece iki tür davranışımız var. Ya Allah'ın emirlerine itaat ya da itaat etmemek. Ya Allah'ın yasaklarını yasak olarak kabul edip gerçek yapmamak ya da yasak olmasına rağmen o fiilleri işlemek. İkisi birbirinin tamamen zıttı olan faktörler. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala bunu anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir noktada Allah-u Teala'nın işitmesi, görmesi o kişi üzerine derhal rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Mürşide karşı sağır, kör ve dilsiz olan bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onun irşat makamını gören, işiten, irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak sözlerini dinleyerek manasına ulaşan ve kalbine onu indirerek kalbinde idrak eden bir kişi hüviyetine getirir. İşte bu nokta o kişinin mutluluğa doğru yelken açmasıdır. Ve
Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. Hangisi noksansa mutlaka tamamlar. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını yapmayan birisi haline gelir. Allah'ın o kişi üzerindeki hükmüyle, tesiriyle ve Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesinlikle önler. Bu sebeple kişi mutlu bir insandır. Bu sebeple kişi zikri sever. Zikir yaptığı için de nefsinin kalbi %7 fazla dolduğu zaman, mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burası nefse emmaredir. Devam eder kişi yoluna. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa nefsi mardiye. Yedinci defa nefsi teskiye. Her seferinde %7 fazıl artışıyla bir sonraki kademeye ulaşan bu kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluşmuştur. Oluştuğu zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu serüven, bu macera, bu güzel hedefe ulaşmak Allah Teala tarafından herkes için garanti edilmiştir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi kendisine ulaştırırsa Allah kimi kendisine ulaştırırsa değil. Allah dilediğini kendisine seçer, kendisi için seçer. Ve onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnsanların %90'dan fazlasının sını seçer, ama seçilenlerden sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenleri. Ve ulaştırdığı zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ruhu ulaştırılmış olan bir ermiş evliya olur. İşte Allah Teala o noktaya kadar bunlara aminu olanlar diyor söylediğimiz iki ayet-i kerimede. Söylediğimiz ayet-i kerimede. Ama ulaştıktan sonra şeytanla ilişkisini kestiği koruyucu kalkanı kaldırıyor. O noktadan sonra kişi şeytanla karşı karşıya geliyor ama Allah Teala tarafından artık şeytanla ilişkisi korunmuş, şeytanla ilişkisi kesilmiş değil. İlişki başlamış durumda. İşte böyle bir hüviyette Allah Teala o kişiyi artık şeytandan mutlak bir engel olarak korumadığı, engelli koyarak korumadığı için kişi tehlikelidir. Eğer iradesini kullanabilseydi daha üst noktalara gidecekti. Ama kullanamayınca gideceği yerden geri dönüyor. İşte eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ruhu Allah'a
ulaştığında zikrini daha çok arttırsaydı ne olurdu? Arttırsaydı zikir süresi günün yarısını mutlaka aşacaktı. Aşacaktı ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i bulduğu zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecekti. Bu onun %50 olan mutluluğunu %80'in ötesine taşıyacaktı. Daha sonra bu kişi eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktı. Ulul elbab olacaktı. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50 nura sahip olan ve dünya saadetinin yarısını yaşayabilen bu insan, üçüncü kat cennetin sahibi olan bu insan, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini de Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişi bir bütün mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. 24 saat her gün mutlu bir insan olarak hayatını devam ettirecektir. Çünkü nefsinin kalbinde artık afetler yoktur. Onu mutlu kılacak olan bütün faktörler o kişi için hazır hale gelmiştir. Bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga artık mevcut olmayacaktır. Ruhuyla nefsi arasındaki kavga, diyalektik kavga bütün insanlar için bütün devrelerde mutlak olarak vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyen insan mutlak bir iç dünya savaşı içindedir. İç dünyasında ruhuyla nefsi arasında mutlak bir kavga vardır. Bu kavga hiç bitmez. Kavga varsa orada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur. Bu kişi dış dünyasındaki insanlarla kavgalıdır. Herkese üstün olduğunu ispatlamaya çalışır. Onlar da onun yaptığı ukalalıklara tahammül edemezler. Onlar da ona ukalaca tavırlar sergilerler. Anlaşmazlıklar devam eder gider. Ve de o kişi başka insanlarla da iyi bir ilişkinin içine giremediği için hep huzursuzdur, sıkıntılıdır. Diğer taraftan şeytan devamlı olarak onu Allah'ın görevlerini, aslında birer zevk olan görevlerini, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, özellikle zikir yapmayı engeller. Bu kişi ibadetlerden zevk almadığı gibi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Eğer ibadetlerini yaparsa aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün, bu sıkıntıdan kurtulayım diye namaz kılar. Oysa ki Allah'ın yolunda olan, tasavvuf yolunda olan bir insan için namaz büyük bir zevktir. Namaz boyunca o kişi dünyadan ayrılmıştır, Allah ile ilişki içindedir ve Allah'ın bir güzelliğini yaşar, namaz adlı güzelliğini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 nurlarla dolar. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur kişi. Çünkü bütün bu nurlar hep ona Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi söyler. İşte böylece bu istikamette o kişi Allah'ın güzelliklerini yerine getirmek istikametindedir.
Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olup kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşayan bir insan olmak var ya da olmamak. Kişi tercihini ona göre yapmalıdır. Eğer dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bundan sonra kişi iradesini kullanabilir de fizik vücudunu Allah'a teslim ederse mutluluğu %80'leri aşacak. Nefsini Allah'a teslim ederse mutluluğu %100 olacak. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili yapmayan bir insan olarak iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olacak. İç dünyasında mutlu olacak. Başka insanlarla olan savaşını bitirmiş olacak. İnsanlarla arasında kavga kalmayacak. Onlar ona düşman olabilirler. Ama o başkalarına düşman olmaz. Hep onlara dost olacaktır. Hep onları kurtarmaya çalışacaktır sadece. Düşman olması, onları incitmeye çalışması, onlara huzursuz etmeye çalışması mümkün değildir. O sadece Allah'ın kendisine verdiği görevleri yapabilmekte, kendisine engel olanları yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Ama onları kırmamak üzere, onları severek, çünkü istediği şey o kendisine düşman olanları da kurtarmaktır. O herkesi cehennemden kurtarmak üzere vazifeli olan biridir artık. İradesini de Allah'a teslim eden herkes o noktadadır. O zaman şu dünya üzerinde o kişi sulh ve sükunu, yani mutluluğu yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki insanların dostudur. Eğer o insanlar Allah'a dost olmak yolunu seçmişlerse veya şeytanın dostudur. Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse. İşte daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde onlara karşı bir kin, bir nefret duyması, bir huzursuzluk yaşaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insan için söz konusu olan şey, o insanlarla bir düşmanlık hali var mıdır diye bir sual ise, bu kişi hiçbir zaman başka insanların düşmanı olamaz. Onları da kendisine nasıl davranılırsa davranılsın, o yanlışları, kendisine karşı düşmanca davranışları vücuda getiren faktörün o kişinin nefsindeki afetler olduğunu ve şeytan tarafından kışkırtılma olduğunu çok iyi bildiği için o insanlar onun düşmanı değildir. Onları da kurtarmak için hayatını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi olan bir insan herkese dosttur. Dış aleminde bu sebeple kendi cephesinde sulh ve sükun vardır. Ama başka insanlar ona düşman olacaklardır. Normal. Allah'ın dostlarının karşısında her zaman insanlar vardır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, meyve veren ağaçlar taşlanır sadece. Ve Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Allah ile olan ilişkilerde bu kişi bütün boyutlarıyla bir mutluluğu yaşar. Neden? Allah Teala ne demiş? 5 vakit namaz kılacaksınız. 7 vakit kılar.
Daimi zikrin sahibi olacaksınız der. O daimi zikrin sahibi olduktan başka iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. Daimi zikri ona artık sünnetullah yaptırmaktadır. Allah'ın her boyuttan, her cepheden güzele ulaştırdığı bir insandır. İç dünyasında mutludur. İç dünyasında kavga mevcut olmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri gene aynı standartlarda yapması söz konusu olmadığı için. Başka insanlarla ilişkisi en dostane standartlarda vücuda gelir. O insanlarla bir düşmanca görüşün o insanlara karşı hiçbir zaman sahibi olmadığı için kavgası bitmiştir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde ise bütün ibadetleri bir zevk olarak yerine getiren birisidir. Namaz onun için bir zevktir. Oruç tutmakta hiçbir zaman açlık hissetmez. Hangi ibadet diyorsanız o kişi için sadece bir zevkin yaşanması söz konusudur. Onun için hepinizi oraya davet ediyoruz. Gelin sevgili izleyenler, dinleyenler. Gelin bu büyük zevkleri birlikte yaşayalım. Yaşadığınız zaman Allah'a ne kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Bizimle beraber olan o insanlar bu büyük zevkleri yaşadıkları için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmekteler. Neden siz de onlarla birlikte değilsiniz? Neden sahabenin yaşadığı hayat sizleri de muhtevasına almasın, sizleri de kucaklamasın? Hadi gelin, hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk sizleri bekliyor. Bütün sualleri, aklınızda takılan en küçük kuşkuları bize ulaştırın. Size cevaplarınızı buradan verelim. Göreceksiniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece mutluluktur. Ve bizim görevimiz hepinizi mutluluğa davet etmektir. Hadi gelin, kucağımızı açtık. Mutluluğa gelin. Allah'ın sevgilisi olun. İbadetler sizin için zevk olsun. Hayat zevk olsun. Allah'ın dostu olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından
sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız, kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak O, Allah yeter. Ve O gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı ona saygıda imanda bizi geçemezlerdi dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır.

başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar. İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, susun, dinleyin dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik, dediler. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi denince, evet, Rabbimize andolsun ki gerçek dediler. Allah, öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın dedi. Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaad olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Aminu olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e
ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını

Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kâfirlerin batıla tabi olması ve âmenu olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey âmenu olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kâfirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar. Ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah, onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kâfirler içindir. Bu, Allah'ın âmeni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kâfirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, âmeni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kâfirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyyine delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere "Biraz önce o ne dedi?" dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve âmeni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince
ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların, üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde, o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağır ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenü olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik.
Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir? Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse,
altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar!
Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenu olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve O'nun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler.
ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf, Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, İşte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kâfirleri cehenneme atın. Hayra mani olan,
haddi aşan şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o, uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. Ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk yönüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara and olsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere andolsun ki, muhakkak ki size vaad olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu
sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki şüphesiz O mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki O hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

0: Fatiha.
1: Fatiha mi az salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rahmet. Ki ümidin iyâken abudu. İntina sıratel müstakim sırat. Elham te aleyhim gayrıl makdubi aleyhim ve la'lim. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene beraberiz. Gene Allah'tan bahsedeceğiz. Gene güzellikleri anlatacağız. Gene kalp kalbe, gönül gönüle olacağız. İnşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konumuz tövbe. İnsanlar hep günah işlerler. Arkasından da Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, ne olur sen benim bu günahımı affet derler. Allah-u Teala affedicidir. Umulur ki affeder. Ama ne var ki affedeceği konusunda bir garanti vermiyor. Hem Allah-u Teala buyuruyor, büyük günahlar işleyenler bile benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler diyor. Ondan sonra diyor ki, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. Her ikisi de Allah'ın sözü. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor Allah-u Teala. Güvense ne olur insanlar? Allah'ın affına güvense, ben hangi suçu işlersem işleyeyim, Allah-u Teala'dan bir af dilerim, bir tövbe dilerim, Allah bütün günahlarımı nasıl olsa affeder diye insanlar Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmezler. Ve kendilerini de cehenneme mahkum ederler. İşte şeytanın içinde bu biçilmiş kaftan. İnsanlara hep onu kabul ettirmeye çalışır. Sen günah işle, Allah onu mutlaka affeder. Bak ne diyor Allah-u Teala? Büyük günahlar işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Öyleyse Allah-u Teala açıkça söylüyor ki burada, seni affedecek. Sen o zaman Allah-u Teala namaz mı kıl diyor, kılma. Oruç mu tut diyor, tutma. Zikir mi yap diyor, yapma. Allah neyi emrederse etsin, nasılsa affedecek günahlarını. Öbür taraftan nefsin başkasına kötülük etmek istiyorsa, yap. Allah'ın bir emrine karşı gelmek istiyorsan, karşı gel. Nasılsa Allah affedecek. Bu teze inanan, bunu doğru zanneden bir insan, Allah'ın emirlerinden de dışta tutar kendisini, Allah'ın yasaklarını da işler, Allah'ın emirlerini yerine asla getirmez, yasak ettiği her fiili de rahat rahat işler. Ne olur sonu? Sonunda kişi doğru posta cehenneme gider. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğru cehenneme gitme olayı, tövbe olayı, mağfiret olayı, şefaat olayı, birbiriyle yakın ilişkisi olan bir dizidir. Evvela şunu söyleyelim ki, spesifik istikamette Yani tövbelerin her çeşidi konusunda, günahların her çeşidi konusunda Allah'tan tövbe istemek, herhangi bir günahın affedilmesini istemek, sonra ertesi gün başka bir günahın affedilmesini istemek, ertesi gün başka bir günahın affedilmesini istemek, her bir spesifik konu için ayrı bir tövbe söz konusu. Ama Allah'ın hiçbir garantisi yok. Her ne kadar rahmetimden ümidini kesmesinler, ümitlerini kesmesinler diyorsa da büyük günahlar işlemiş olanlar bile öbür taraftan da sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin de diyen gene Allah. Öyleyse bu istikamette Allah-u Teala'nın bir garantisinin mevcut olmadığını görüyoruz. Günahların işlenmesinden sonra günahların affedilmesi konusunda Allah'tan yardım isteyen bir kişi bundan emin olamaz. Burada bir handikap var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın günahlarınızı mutlaka affedeceği bir olaydan bahsetmek mümkün mü tövbe konusunda? Hayatınızın öyle bir noktası ki oraya ulaşırsanız Allah bütün günahlarınızı affedecek. Böyle bir olay olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Sanki sihirli bir anahtarla Allah-u Teala bütün günahlarınızı affedecek. Tabii Allah-u Teala'nın elbette sihirle bir alakası olamaz. Hani hep bu kelime kullanılır da onun için kullandık biz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir olay var. Allah'ın bütün günahlarınızı affetmesi şöyle dursun. Ayrıca sevaba da çevirdiği, günahlarınızı affettikten sonra bir defa daha affettiği bir olgu var Kur'an-ı Kerim'de. Bir olay var. Bir hadise var. Bir seviye var. On dördüncü basamağa 28 basamağın yarısı olan 14. basamağa her kim ulaşırsa o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse birinci tövbeye göre, yani ya Rabbi benim günahlarımı affet diyen bir insanın tövbe talebine göre çok farklı bir tövbeden bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah garanti veriyor. 14. basamakta yapılan bu tövbede Allah'ın garantisi var. Kim 14. basamağa ulaşırsa orada yaptığı tövbe ile o güne kadar işlediği bütün günahlarının mahiyeti ne olursa olsun kul hakkı da dahil olmak üzere hepsi sevaba çevriliyor. Öyleyse Allah'ın demek ki bir garantisi var. Hadi şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni beraberce hatırlayalım. Putperest olsan da gel, mecusi olsan da gel, tövbeni 1000 defa bozmuş olsan gene gel. Burası ümitsizler dergahı değildir diyor. Acaba Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri neye güveniyor? Neye güveniyor da 1000 defa tövbeni bozmuş olsan da gene gel, burası ümitsizler dergahı değil diyor. Yani gelip de bu dergahın müntesiplerinin içine girersen, o zaman o bin defa tövbeni bozmuş olmanın günahlarının hepsinden birden beri olursun diyor. Dergahın içinde olmak neyle mümkün? Tövbe etmekle mümkün. Yani irşat makamının önünde yapılan bir tövbe söz konusu. Öyleyse tövbenin bu muhtevasına dikkatle bakın. O bin defa tövbesini bozan günahkarların en günahkarı birisi gelse Mevlana Celaleddin Rumi ona anlatsa, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay var. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisin dese, o kişi de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah 10 tane ihsanını alsa ve Mevlana Celaleddin Rumi'ye tabi olsa, bir Mevlevi olsa. Ne yazar? Bütün sevaplarının kalması birinci şart. İkincisi, bütün günahlarının affedilmesi. Üçüncü şart, affedilen günahlarının bir defa daha affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi. İşte Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Furkan 69'da Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, onlar günahkarlardır diyor. Cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor ve onların günahlarının ve azaplarının artacağından bahsediyor. Affedersiniz. Ve bundan sonra da Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ama kim tövbe eder de 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır da önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amellerle amel ederse, nefsi ıslah edici amel işlerse, amilü salihat yaparsa, Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Furkan suresi 70. ayeti kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Furkan suresi 70. ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Peki Nisan suresinin 64. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki, Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve tövbe etselerdi ve bu tövbeyle Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için tövbenin neticesinde Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Bu açıdan sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de bir defa daha affediyor. Ve birinci hafta günahları sıfır olduğu için ikinci hafta sevaba çevirmek söz konusu oluyor. Günahların sevaba, seyyiatin hasenata çevrilmesi olayı. Bu günahların sevaba çevirme olayı Allah-u Teala tarafından mağfiret olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah-u Teala bu istikamette kendisinin gafur olduğunu söylüyor. Mağfiret eden olduğunu söylüyor. Öyleyse mağfiret müessesesi günahların sevaba çevrilmesi istikametinde Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu talebin sahibinin devrin

girerse, yani ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onların günahlarını mağfiret et ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Çok anlamlı, çok açılı bir ayet-i kerime. Evvela arşı tutan melekler ve etrafındaki kişiden Allah-u Teala'nın kastine. Arşı tutan melekler, görünmeyen melekler. Allah-u Teala size yedinci gök katını gösterir, yedi alemini de. Yedinci alem, huzur namazının kılındığı indi ilahidir. Orada yoklukta olan Allah'ın huzurunda huzur namazı kılınır. Huzur namazının kılındığı yere arkadan bakıyorsanız, huzur namazının imamı önünüzde ise, onun önünün bir ova olarak boş bir alan içerdiğini göreceksiniz. Çimenlerden oluşan bir dünya, ışık kaynağını göremezsiniz. Güneşin en parlak olduğu noktadaki kadar parlak bir ışık, ama ışık kaynağı yok, görünmüyor. İşte böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan şey, imama göre ileriye bakan imamın sol tarafında yerden 4 metre yukarıdan başlayan yaklaşık olarak tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar. Bu tahtlar yerden 4 metre yukarıda duruyor ama boşlukta duruyor. Tahtların altı ise yer. Yer olduğuna göre mutlaka yer çekimi olması lazım. Ama tahtlar aşağı düşmüyor. İşte o tahtları o boşlukta tutan, arşı tutan melekler. Etraflarındaki kişi kim? Onlara en yakın olan devrin imamı. Devrin imamını bir defa daha görüyoruz arşı tutan meleklerle beraber. Bu birinci söylediğimiz husus, yedinci gök katının yedinci alemi, indi ilahi. İndi ilahideki bir durum. Şimdi de ikinci alemi olan Ümmül Kitab'a bakıyoruz. Ümmül Kitab, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitaplar onun içinde. Onun için Allah Teala ona kitapların anası diyor, bir kitap diyor. Bu kitap da boşlukta duruyor. Gene yaklaşık yerden 4 metre yükseklikte ama boşlukta duruyor. Ve arşı tutan melekler orada ama görünmüyorlar. Orada kim var? Devrin imamı var. Etrafındaki 60 kişiye, bir kürsünün etrafında toparlanmış olan, bütün kürsünün etrafını kaplayan 60 kişiye, orada Ümmül Kitap'ta devrin imamı Kur'an hakkında ve Ümmül Kitap'ın bütün kitapları hakkında bilgi veriyor. Hepsi de değiştirilen kitapların değiştirilmemiş şekliyle. Orada da huzur namazının imamı var. Orada da arşı tutan melekler var. Öyleyse arşı tutan melekler hem Ümmül Kitap'ta hem huzur namazının imamının bulunduğu yerde boşlukta duran tahtları ve Ümmül Kitap'ı boşlukta tutuyorlar.

İşte o imam ve etrafındaki melekler Allah-u Teala'ya diyorlar ki, Ya Rabbi, kim tövbe eder de senin yoluna mümin olarak girerse, tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, öyleyse tövbenin kişiye müminlik vasfını kazandırdığını görüyoruz. Nasıl bir tövbe? Sadece bir tek tövbe kişiyi mümin kılar. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Ne oluyordu? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bize 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşıyoruz. Ve Allah Teala başımızın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor, ulaştırıyor. Birinci nimeti. Kalbimizin mührünü açıyor. İkinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimeti. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların kalplerinin içine imanın yazılması ne olur? Ondan evvel kişinin kalbinde küfür var. Allah Teala kalbinde küfür yazılı olanlara, mümin yazılı olmayanlara kafir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve ancak böyle bir olayda 10 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide 10. ihsan mürşidin gösterilmesidir. Allah'ın gösterdiği kişiye 10 tane ihsanla ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, onun kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazarsa ne oluyor kişi? Mümin oluyor. Mümin olursa ne olur? Furkan 70 ne olduğunu söylüyor. Diyor ki, ama tövbe edenler ve böylece mümin olanlar hariç. Hangi tövbe kişiyi mümin kılar? 10 tane ihsanla Allah'ın tayin ettiği mürşidin önünde tövbe eden kişileri mümin kılar. Bu herhangi bir tövbe değildir. Bu tövbe Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde yapılan bir tövbedir. Alallahu kastes-sebil buyuruyor Allah Teala. Sebillerin, yani sırat-ı müstakime ulaştıracak olan yolların başladığı noktadaki, sebillerin başladığı noktadaki dergahların dolayılı olarak sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Böylece onu görüyoruz. Allah'ın tayini ve tespiti. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Mümin olan kişi diyor. Onunla da yetinmiyor. Ve amülü salihat yapan kişi diyor. Ve amile amelen salihan. Salih amelleri amel olarak işleyen kişi, onunla amil olan kişi, salih amellerle amil olan kişi, salih ameller işleyen kişi, onların bütün seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala.
Öyleyse bu nefsi ıslah edici amel işlemek, amelü salat olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne olur kişi amelü salat işlerse, amelü salat işleyen kişinin mümin olduğunu söylüyor. Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki amelü salihat işlerler, nefsi ıslah edici amel işlerler, işte onlar müminlerdir. Allah kadın olsun erkek olsun bütün müminlerini cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Günahların sevaba çevrildiği nokta. Amel-i salihat kim işliyorsa, nefsi ıslah edici kim amel işliyorsa, nefs tezkiyesi yapıyorsa o kişi mümindir diyor Allah-u Teala. Furkan 70'te ikisi de var. Hem tabi olduğu için mümin olan kişi var, hem de aynı kişi nefs tezkiyesi yapıyor, amel-i salihat yapıyor. Bu da mümin olduğunun bir delili. Ve böylece iki tane mümin oluş ifadesinden sonra Allah-u Teala onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Sonra da onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülürler diyor. Ölerek değil, ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoluyla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde öyle bir tövbe müessesesi var ki oraya ulaştığınız zaman, 10 tane insanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tövbe ettiğinizde Allah-u Teala sizin bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Öyleyse şimdi bu tövbeyi henüz yapmamış olanlara sesleniyorum. Hayatınızda devamlı günah işlersiniz. İşledikten sonra da eğer Allah'a inanan, yakın olmak isteyen, günahlarının affedilmesini isteyen birisiniz, sık sık dua ediyorsunuz her günahınızdan sonra, "Ya Rabbi, benim bu günahımı bağışla. Bilmeyerek oldu, şöyle oldu, böyle oldu" diye. Hiçbir garantiniz de yok. Madde bir. Madde iki, Allah'ın cehennem ve cennet ayırımı, kimin sevapları günahlarından fazla olursa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalırlar diyor Allah-u Teala. Müminin 102. Kimin de diyor Allah-u Teala günahları sevaplarından fazla olursa kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Ebediyen cehennemde kalacak olanlar bunlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse cehennemin ve cennetin ölçüsü açık ve kesin. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onun da gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu tövbeyle, mürşidin de yapılan tövbeyle Allah-u Teala ne sağlıyor kişiye? Bütün günahlarını sevaba çevirerek o kişinin cennete gitmesini bir defa daha garanti ediyor Allah-u Teala. Bir insan annesinden doğduğu zaman o kişinin hiç günahı yoktur. Ama hiç sevabı da yoktur. Öyleyse 10 tane Allah'a ulaşmayı dileyen, bu sebeple Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alan ve bu 10 ihsanda Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe eden kişi günahları sevaba çevrilen bir
insandır. Bu günahların sevaba çevrilmesi olayında o kişi annesinden doğmuş gibi değildir. Annesinden doğduğu zaman günahları sıfır, tamam, ama sevapları da sıfır. Oysa ki burada hem evvelce onun kendisinin kazandığı sevaplar var, amel defterinde aynen duruyor. Yani hayat kitabında hologram usulü çekilen hayat kitabında aynen duruyor. Yetmez, o kişinin bütün günahları da sevaba çevrilmiş bir vaziyette gene duruyor. Hiç günahı yok ama sevapları, günahları da sevaba çevrilmiş şekilde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu farklı bir tövbe. Bu tövbe ile Allah-u Teala o kişiye mutlak olarak cennetin kapılarını bir defa daha açıyor. Aslında bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cennete girmesi için yeterli sebeptir. Allah-u Teala, kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş. Ama öbür taraftan da cennete girmenin şartı günahların sevaba çevrilmesi değil. Cennete girmenin şartı günahların sevaplardan az olması veya sevapların günahlardan fazla olması. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin öyle bir şekilde lehine hareket ediyor ki, ona öyle ihsanlar veriyor ki, gözlerindeki o hicab-ı mestureyi almak, kulaklarındaki vakrayı almak, kalbindeki ekinneti almak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek, göğsünden kalbine nur yolunu açmak, huşu sahibi kılmak kişiyi ve ona mürşidini göstermek, bunların her biriyle Allah o kişiye dereceler kazandırıyor verdiği her olayla. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Bunların hepsi olmasa da üç tanesi olsa bile gene aşıyor. Birkaç dakika içinde Allah o kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır ve kalbindeki ekinneti alarak mutlaka ona birkaç dakika içinde kalbinin içine ihbatı yazar. Bu işlemleri yaptığı zaman Allah-u Teala o kişinin günahları, eski günahları ne olursa olsun mutlaka onlardan fazla dereceyi Allah o kişiye vermiştir. Ve o kişiyi cennete ulaştırabilecek olan bir özelliğin sahibi kılmıştır. Ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidin önünde yaptığı tövbede bunu perçinleştirir günahlar sevaplar açısından. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevapları zaten yerinde duruyor. Peki bu noktada kul hakkı ne olur? Kul hakkı bir şey olmaz. Kul hakkı da aynı şekilde sevaba çevrilir. Kul hakkı konusunda çok yanlış şeyler söylenir. Aslında Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah hesabı çabuk görendir. Allahü seriül hisab. Allah hesabı seri görendir, çabuk görendir. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Kim bir başkasına bir zulüm yaparsa o kişi derecat kaybeder. Amel defterine kaybettiği derecat olarak bu yazılır. Aynı anda kul hakkını Allah öder. Kendisine zulmedilen kişi mazlum, onun da amel defterine zalimin zulmedenin kaybettiği derecenin aynı pozitif olarak yazılır. Kazandığı derece olarak yazılır. Zâid derece olarak yazılır. Hasenat olarak yazılır. Sevap olarak yazılır. Hayır olarak yazılır. Ama derecat kaybeden kişinin amel defterinde de negatif derecelerle, kırmızı rakamlarla görünür. Başka birine verdiği, yaptığı zulüm. Ne olmuştur? İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır.
Neden? O kişinin fiili, zalimin fiili başka birisine zulmetmektir. Karşılığı derecat olarak, negatif derecat olarak amel defterine yazıldığı an hesabı kapanır Allah Teala'nın huzurunda. Bir fiile karşılık, zarar ika eden bir fiile karşılık negatif dereceler. İkisinin ağırlığı daima birbirine eşittir. Netice sıfırdır. Fiil ve onun karşılığında kazanılan negatif derece, nakıs derecat, neticeyi sıfırlar. O fiile göre, o fiilin tam karşılığı olan derecat, hiçbir zulüm yapılmadan kişiye aynen amel defterine kaydedilir. Onun hesabı dürülür, hesap kapanmıştır, sıfıra müncer olmuştur. Öbür tarafta zulüm gören tarafında amel defterine hangi ölçüde bir zulüm görmüşse o kadar pozitif derece yazılır. Zahit derece yazılır. Onun da hesabı kapanır. Öyleyse hesaplar kapanmıştır. Eğer bundan sonra nefsine hakim olamayan, kendisine zulmedilen kişi karşı tarafın cezalandırılmasını isterse ve ceza söz konusu olursa bu ceza misliyledir. O kişiye yapılan cezanın aslı 14 asır evvel tatbik ediliyordu. Kısas müessesesi vardı. Ve aynı fiil işlendiği zaman olay tersine döner. Fiil işlendiği an mazlum bir nevi zalim olmuştur. O kişiye misliyle iade etmiştir. Aynı ölçülerde iade etmiştir yaptığını. Ameller karşılıklı gelmiştir. Teraziye tartılmıştır. Ameller birbirini götürmüştür. İki tarafta birbirine diyelim ki birer tane tokat atmıştır. Netice sıfır olmuştur ameller cephesinde. Ama hesaplar cephesinde de sıfır olur. İlk tokat alanın, atanın hesabındaki negatif derecatın karşısına aynı miktarda pozitif derecat yazılır kiramen katibi meleklerince. Böylece dereceler de birbirini götürür. Orada da sıfır hasıl olur. İntikam alan kişiden de, kısas yapan kişiden de o kazandığı derecelerin karşılığı alınır. Yani onun da amel defterinin karşı tarafına, günah tarafına nakıs rakamlarla, negatif rakamlarla o kişinin kaybı yazılır. Tokadı yediği zaman kazandığı dereceler böylece kaybolur, sıfıra dönüşür. Fiiller de eşitlenmiştir, sıfır olmuştur. Dereceler de eşitlenmiştir, sıfır olmuştur. İki tarafında defterinde. Allah hesabı seri olarak derhal görmüştür. Olay işlendiği anda Allah'ın hesabı dürülür. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kişinin tövbesi eğer irşat makamının karşısında bir tövbe ise o kişinin bütün günahlarını hangi cins günah olursa olsun hepsini sıfırlar. Yetmez, sevaba çevirir. Yani bir defa daha affetmiş olur Allah-u Teala. Peki bu günahların sevaba çevrilmesi işleminde iki defa af söz konusu oluyor. Demiştik ki Allah'ın bir günahı affetmesi, arkasından bir defa daha affetmesi mağfiret adını alıyor. Af müessesesi iki defa affı kapsamıyor ama mağfiret müessesesi hem affı kapsıyor hem de iki defa affı kapsıyor. Bir kişinin günahları iki defa affedilirse sevaba çevrilmiş olur. Allah'la kul arasında
Bunun adı birinci hafta aftır veya birinci haftada mağfirettir. İkinci hafta mağfirettir. Artık af değildir. Ama birinci af için hem af kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Yani bir defa affetmişse kişiyi af kelimesini de kullanıyor, mağfiret kelimesini de kullanıyor. Ama günahı sevaba çevirmişse bunun adı kesinlikle mağfiret. Allah'la kul arasında bunun adı mağfiret. Peki Allah'la devrin imamı arasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasında ikinci defa affın adı mağfiret değil. İkinci defa affın adı şefaat. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde buna bakın ki bir tövbe dünya üzerinde sadece bir açıdan şefaat adını alır. Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'tan 10 tane ihsan almışsa, mürşidine ulaşmışsa, onun önünde diz çöküp tövbe etmişse, bu tövbenin karşılığında devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda mutlaka o tövbe sırasında Allah'tan talepte bulunmuştur. Bulunmaması mümkün değildir. Bütün tövbe merasimlerinde, mürşitlerin önünde yapılan tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle birlikte mutlaka var. Ve her tövbede mutlaka tövbe müessesesi Allah-u Teala tarafından bir günahların sevaba çevrilme işlemiyle tamamlanır. Hem devrin imamıyla tövbe eden kişi arasında bir şefaat müessesesi vardır, hem de Allah'la tövbe eden kişi arasında bir mağfiret müessesesi vardır. İki defa günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Ve şefaat kıyamet günü bir daha gerçekleşmeyecektir. Şefaatim dünya üzerinde tahakkuk etmiştir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama birçok insan zannediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Allah'a inanan herkese şefaat edecektir. Herkes de cennete girecektir. Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle söylemiyor. Bir defa insanların büyük kısmının muhakkak cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Sonra mümin kavramını insanların zannettiğinden farklı bir hüviyette söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Şu ben müminim diyen insana sorun, sen niçin müminsin? Çünkü ben Allah'a inanıyorum diyecektir size. Oysa ki Allah'a inanmak mümin olmanın sadece bir tek inanç şartıdır. Daha 6 tane inanç şartı gelmesi lazım. 7. inanç şartı Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen devre dışı kalmış. Allah'a ulaşmaya inanmak. Ve mümin olmak 7 tane de kalp şartı içerir. 7 kalp şartı, 7 inanç şartı, 3 de hidayet şartı. O zaman günahlarınız sevaba çevrilir. Allah kalbinizdeki ekinleti alacak. 1. Yerine ihbat koyacak. 2. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. 3. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. 4. Kalbinizin mührünü açacak. 5. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alacak. 6. Kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Bu 7 tane kalp şartı var ise müminsiniz, mümin oldunuz ama yetmez. 7 tane de iman şartının sahip olmanız lazım. Allah'a inanacaksınız 1, meleklerine 2, kitaplarına 3, resullerine 4, basubadel mevte
ölümden sonra tekrar hayata gelmeye kıyamet günü. 5. Hayrın Allah'tan, şerrin sizin nefsinizden olduğuna. 6. Ve ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmak. 7. 7 tane temel şart. İnanç şartı. 7 kalp şartı, 7 inanç şartı. 3 de hidayet şartı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış olacak. Nefsiniz tezkiye denilen işleme başlayacak, nefs tezkiyesine. Ve fizik vücudunuz aynı tezkiye seviyesinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş olacak. Nefsiniz tezkiyeye başlayacak. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayacak. İkisi aynı ölçüde gerçekleştirecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda bir üçüncü tövbenin varlığından da bahsetmeliyim. Üçüncü tövbe, tövbe-i nasuhtur. Ne zaman ki ruhunuzu da, veçhinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman Allah-u Teala size zemin katı gösterdikten sonra, zemin katın ana dergâhtaki sırlarını gösterdikten sonra, 7 tane gök katını da birer birer gösterecektir. 7. katın, 7. aleminin son noktası olan Sittetil Müntaha'yı gördüğünüz zaman tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bu üçüncü bir tövbe çeşididir. Tövbe-i nasuh vazgeçilmez tövbe demek. Öyle bir kişinin tövbesi ki nefsinde hiç afet kalmamış. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bu kişi tövbe ettiği zaman o tövbenin bozulması artık mümkün değil. Çünkü ne nefs ne ruh tövbenin bozulmasını asla istemezler. Eskiden nefs ve şeytan tövbenin bozulması için her şeyi yaparken, şimdi şeytanın hiçbir gayreti o kişide tesir icra etmez. Çünkü afet yok kişide. Afetlerin hepsi daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Ve şeytan o kişiye tövbesinin bozulması istikametinde hiçbir şeyi kabul ettiremez. O kişi tövbe-i nasuh kapısıyla ihlas makamını bitirmiş olur, salah makamına geçmiş olur. Ve salah makamında daha 4 mertebe kişinin nefsi müzeyyen olduktan sonra, bu 12 defa müzeyyen olmak demektir. O kişinin irşada ulaşması söz konusu olur. Ondan sonra da tövbe-i nasuhun asıl hedefine ulaşılır. İradenin teslimi. Tövbe-i nasuh yapan kişi mutlaka irade teslimine ulaşır. Bu otomatik işleyen bir mekanizmadır. Tövbe-i nasuh kişiye günahlar açısından ne kazandırır? O kişinin günahları, bütün günahları mürşidine ulaştığı, tövbe ettiği gün sevaba çevrilmiştir. Ama ya ondan sonraki günahları? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefsinde bütün afetler duruyor. Gene hatalar işleyecektir. Daha yıllarca hatalar işleyecektir. Gerçi bu hatalar her gün geçtikçe biraz daha azalacaktır ama hep de hatalar işlenmeye devam edecektir. Ne zamana kadar? Kişi daimi zikre ulaştığı zamana kadar. Ancak daimi zikirden sonra İblisin o kişi üzerinde hiçbir tesir alanı kalmayacaktır ve
günahlarının devamı söz konusu olmayacaktır. Ama mürşidine tabi olduktan bu noktaya gelinceye kadar işlediği günahlar ne olacaktır? İşte salah makamı bu günahların örtülmesini ifade ediyor. İkinci kademesinde, üçüncü kademesinde ise sevaba çevrilmesini ihtiva ediyor. Kişinin günahları, ondan sonraki günahları da sevaba çevriliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki üç tane tövbe söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Üç ayrı tipte tövbe. Ama bunlardan bir tanesi hayatınızın en büyük günah yok edici tövbesidir. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 10 tane ihsanla mürşidinin önünde tövbe etmesiyle gerçekleşen bir hakkın tövbeden, bir hakkın takvadan çok daha aşağıda bir takva olan müminler takvasında gerçekleşir. Bir kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaştığı zaman Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu hayatınızın derecat açısından en büyük aşamasıdır. Orada bütün günahlarınız da sevaba çevrilir. Cenneti mutlak olarak garantilersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir güzelliği daha birlikte yaşadık, tamamladık. Allah-u Teala'nın en güzel dünyasında bir tarafta siz, bir tarafta biz, bir tarafta Allah, Allah'ın ülkesinde her şeyin pozitif olduğu bir ortamda birlikte olduk. Hep sohbet boyunca derecat kazandık. Mutluluğu yaşadık. El ele, gönül gönüle bir saadet yaşantısı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzellik daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahin kılması dualarımızla hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir daha birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ipi. Hablillah. Allah'ın bir ipi mi var diye soranlar olacak şimdi bize. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ipi var. Allah'a ulaştıran bir ip. Habl, ip demek. Ve Allah-u Teala o ipe, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamızı istiyor. Ancak o ipe sarılanlar sonunda Allah'a sarılırlar. Allah'ın ipine sarılmak ne demektir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileğin sahibi olduğu andan itibaren Allah'ın ipine o kişi sarılmıştır. Allah'ın ipine sarılmıştır, dalaletten hidayete adım atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hiç kimse doğduğu zaman hidayet üzere değildir. Çünkü hidayet üzere olmak bir iradi konudur. Mutlaka kişisel iradenin devreye girmesi ve Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Artık o hidayettedir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Artık dalalette değildir, hidayettedir. Hidayette olmanın başlangıç noktası Allah'ın ipine sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde durubet aleyhümüz zilleti eynema sukifu illa bi hablin minallahi ve hablin minennasi. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası vurulmuştur. Alçaklık damgası vurulmuştur. Ancak Allah'ın ipine sarılanlar hariç ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Ve bahu bi gadabi minallahi ve onlar Allah'ın gadabına uğradılar. Ve durubet aleyhimül meskene ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Zalike bi ennehum kânü yekfurûne bi âyetullâhi. Bunun sebebi onların ayetlerini, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Ve yaktulûne l-enbiyâye bi gayrin hakkı. Allah'ın nebilerini, peygamberlerini haksız yere öldürmeleridir. Zalike bimâ âsâ ve kânü yâtedûn. İşte onların isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı. Öyleyse bütün insanların üzerine vurulan bir damga var. Zillet damgası. Herkes bu damgayla doğar. Ama kim Allah'ın ipine sarılırsa
Allah'ın ipine sarılan kişi, bu zilletten kurtulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'de bir kavramdır. Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak söz konusu. Allah'ın ipine sarılanlar kimlerdir? Kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Bu insan Allah'ın yardımlarını almaya başlar. Bir süre sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini 12 tane insanla gerçekleştirdiği anda yeni bir ipe daha sarılmıştır. Allah'ın ipine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir müessese var. Allah'ın ipi. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? İp, ona tutunduğunuz zaman sizi bir yerlere ulaştırır. Bir ip merdivene tırmanan kişi ip merdivenin sonuna kadar yükselir. İşte Allah-u Teala'nın ipi de öyle bir iptir ki kişiyi Allah'a kadar ulaştırır. Allah'ın ipi 3. basamaktan 27. 21. basamağa kadar devam eden bir müessesedir. O ipe sarıldığınız an farklı bir konumdasınız. Allah Teala burada bu ayet-i kerimede, Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlara zillet damgası, insanlara meskenet damgası vurulduğunu söylüyor. Meskinlik damgasından da, yani meskenet damgasından da, zillet damgasından da bir insanın kurtulabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Dilediğiniz anda meskenet damgası da, zillet damgası da sizden silinir. Artık siz bir miskin değilsiniz. Aktivite içinde olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette harekete geçen bir dilek sahibisiniz. Allah'a ulaşma dileğinin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği bütün insanları kurtuluşa ulaştıran ilk kapıdır. Bundan evvel insanların hangi durumda olduğunu bize Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. Şimdi ayet-i kerimeyi bakalım beraberce. Diyor ki Allah Teala "Ve'tesimu bihablillahi cemiyan." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. "Ve la teferruku" ve fırkalara ayrılmayın. Daha buradan Allah-u Teala'nın ipinin fırkalara ayrılmayanları kapsadığını görüyoruz. Allah'ın ipi sadece fırkalara ayrılmayanları kapsayan bir iptir. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar, dalaletten kurtulanlardır. Kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar, müminlerdir. Kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar. Hadi bakalım kimler fırkalara ayrılmayanlarmış beraberce gözden geçirelim.
Allah Teala Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şunları söylüyor. Habibim diyor, kendini ve Çin'i hanif olarak dine ikame et. Yani dini hayata geçirmek için ve Çin'i vazifeli kıl. Bütün insanlara dini açıkla. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor ve Çin'i dine doğrultuyor. Hanif, Hazreti İbrahim'in hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti İbrahim'in hanif dininin sahibi olduğu bu ayet-i kerimeyle kesinlik kazanıyor. O hanif fıtratıyla ki diyor Allah Teala, biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala hanif dinini yaratıyor ve bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıyor. Dikkat edin, sadece hanif dini var ve sadece hanif fıtratı var. Başka bir din, başka bir fıtrat, başka bir dini yaşayabilecek olan başka bir fıtrat, yaşama kabiliyeti yok insanlarda. Sadece hanif dini var din olarak ve bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Sadece o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyor. Öyleyse ikinci bir dinin oluşması zaten Allah Teala tarafından kesin şekilde engellenmiş. Sadece hanif dini var. Bu dini yaşayabilecek olan özellikle bütün insanlar yaratılıyor. Ve neden sadece hanif dini? İşte Allah Teala sonucunda onu da açıklıyor. İşte kayyum olan din budur diyor. Hanif dinidir diyor. Yani kıyamete kadar kıyamda kalacak olan, ayakta kalacak olan, hep ikame edilmesi devam edecek olan din bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi din. Kayyum ezeli ve ebedi demek. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32 diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır ve grup grup olmuşlardır. Fırka fırka olmuşlardır. Ve o müşriklerin her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler fırkalara ayrılmamıştır. Öyleyse Allah Teala'nın buradaki ifadesi Allah'ın ipine sımsıkı yapışın ve fırkalara ayrılmayın. Yani fırkalara ayrılmayanlar, sadece onlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış olanlardır. Bunlar kimlerdir? Rum 31'e göre takva sahipleridir. Takva sahipleri kimlerdir? Gene Rum 31'e göre Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri amin olanlar olarak değerlendiriyor. Bir de münip olanlar olarak değerlendiriyor. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar onlardır. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki
Şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan, müminlerden ibaret olan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neymiş? Bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Sadece bir tek fırka Allah'a kul olmuş. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte müminleri oluşturan bu tek fırka, takva sahipleri, müminleri oluşturan bu tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte o tek fırka, fırkalara ayrılmayanların fırkası yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin fırkası. Allah Teala Enam 152 ve Enam 153'te de aynı konuyu bir defa daha işliyor. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. İfa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahdini yerine getirmek dört teslim içerir. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunun adına Allah Teala sırat-ı müstakim diyor. Allah'ın ahdını yerine getirin ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tefekkür. Ve Allah Teala diyor ki ve fırkalara ayrılmayın. Ve la tefekkürü. Sırat-ı müstakimin dışındaki hiçbir yola tabi olmayın ki o yolların hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar fırkalara ayrılanların yollarıdır. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane sırat-ı müstakim geçiyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Enam 153 orada bitmiyor. Devam ediyor Allah Teala. Eğer fırkalara ayrılırsanız Allah'ın vasiyetini gerçekleştiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki bir defa daha sadece takva sahipleri sırat-ı müstakimin üzerindedir. Diğerleri sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrılmayanlar, tek fırkanın üzerindekiler mümindir. Tek fırkanın üzerindekiler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. İşte Allah Teala bu noktada sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların dizaynını veriyor bize ve diyor ki Allah'ın ipine hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Öyleyse nasıl sarılacağız Allah'ın ipine sımsıkı? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelen kişidir. Yöneldiği anda fırkalara ayrılmamış, tek fırkanın sahibi olmuş ve mümin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi Allah'ın ipine sımsıkı

23'te veskürü nimetallahi aleyhim aleykum iskuntum adaen feellefe beyne kulübikum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız ve o zaman Allah sizin kalplerinizin arasını tehnif etti, birleştirdi. Fe asbahtum bi nimetihi ihvana ve sizi nimetiyle kardeşler kıldı. Buradaki Allah-u Teala'nın nimeti ne? Düşmanken dost olma keyfiyeti. Buradaki nimet Allah'ın sırat-ı müstakimi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve diledikleri anda sırat-ı müstakimin üzerinde oldular. İşte bu bir numaralı sırat-ı müstakimdir. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakime ulaşmadan evvel onlar fırkalara ayrılmışlardı. Allah'ın ipine sarılmamışlardı. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler, o zaman Allah'ın ipine sarılmış oldular. Yani sırat-ı müstakime sarılmış oldular. Birinci sırat-ı müstakim. Bu sırat-ı müstakime sarılmadan evvel birbirlerine karşı düşmandılar. Bu sırat-ı müstakime sarıldıkları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah-u Teala kalplerini telif etti. Ve Allah'ın bu telif etme nimetiyle, kalplerini birleştirme nimetiyle kardeşler oldular. Evvelce düşmandılar, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala. Diledikleri zaman Allah kalplerini telif ediyor ve onlar dostlar oluyorlar, kardeşler oluyorlar. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari. Siz bir ateş çukurunun kenarında bulunuyordunuz. Fe enkazukum minha ve sizi oradan Allah kurtardı. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. Böylelikle Allah size ayetlerinizi açıklıyor ki lealekum tehtedun. Bu sebeple hidayete eresiniz. Öyleyse ayetlerin açıklanması ve kişinin birinci sırat-ı müstakime ayak atması, Allah'a ulaşmayı dilemesi ve fırkalara ayrılmaktan kurtulması, takva sahibi olması onu birinci sırat-ı müstakimde kılıyor. Kişinin burada böyle yaptığı takdirde takdirde hidayete ermesi söz konusu olduğuna göre bu kişi bu noktadan itibaren artık dalalette değil. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan herkes birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde bütün sırat-ı müstakimler anlatılmış. Ve birinci sırat-ı müstakimi fırkaları ayrılmayanların sırat-ı müstakimi olarak değerlendiriyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki tabi olursanız o zaman siz fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. Hangi yol olursa olsun o yol sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. O zaman siz takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala. Birinci takvanın sahipleri Allah'a yönelenlerdir. Allah'a ulaşmayı

dileyenlerdir. İşte birinci takva için Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Yunus suresinin 62, 63, 64'ünde 64. ayetlerinde diyor ki Allah Teala Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amenu olanların, Allah'laşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu ayet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Şimdi İnam Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakıyoruz. Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık, geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar mahzun da olmazlar. Yani neden ya Rabbi sen onları cennetine aldığında beni cehenneme atıyorsun demek durumunda kalmazlar. Çünkü gidecekleri yer cennettir. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Sonra ne diyor? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Yettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Burada da onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Her ikisinde de cehennemden kurtuluş söz konusu. Her ikisi de bir numaralı takvayı ifade ediyor. Başlangıç takvasını. Yani fırkalara ayrılmaktan kurtulunan noktayı işaret ediyor. Bunlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Sonra ne diyor Allah Teala? Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi onların. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada aminu tabirini kullanmış Allah Teala. Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir olguyla karşı karşıyayız. Bir numaralı sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. İşte bu sırat-ı müstakim bir iptir. Allah'ın ipidir. İnsanları oradan alır, mürşidine ulaştırır. Birinci ip burada tamamlanır, yerini ikinci ipe terk eder. İkinci ip farklı bir iptir. İnsanlardan bir ip. Burada Âl-i İmrân 112'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardan ve insanlardan bir ipe sarılanlar üzerlerine zillet damgası vurulmaktan kurtulanlar. Üzerlerindeki zillet damgası silinenler. Talaetten kurtulanlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça, insanlardan bir ipe sarılamazsınız, ulaşamazsınız. İnsanlardan bir ip
mürşittir.

İki tane sebep var onların dalalette kalması konusunda: haddi aşmış olmaları ve Allah'a isyan etmeleri. Kimler Allah'a isyan edenlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'ın ipi, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sarıldığınız iptir. Sizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bir iptir. Bu ip sırat-ı müstakimdir. Birinci sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada, üçüncü basamakta ulaştığınız iptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Bu işte o kulp Allah'ın ipidir. Şimdi bakıyoruz Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine. Allah Teala buyuruyor: "La ikrahe fid-dini." Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla dine alınamaz. Dinde zorlama yoktur buyuruyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki Allah Teala: "Kad tebeyyine rüştü minel gay." Rüşt ile irşat yolu ile gay yolu, irşat ile gay birbirinden tebeyyün etmiştir. Beyan edilmek suretiyle birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İki tane yol var. Birisi rüşt yolu, insanları hidayete erdiren, Allah'a ulaştıran yol. İkincisi gay yolu. Gay ile rüşt birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kesinlikle tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir, şekillenmiştir. Göz önüne serilmiştir. Femen yekfur bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amene olursa, fekat istemseke bir ulvetün huska, o lenfisame leha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Allah işitir ve bilir. Ve ne görüyoruz? Urvetil vuskaya sımsıkı yapışmak söz konusu. İşte bu urvetil vuska kulp, Allah'a ulaştıran bir iptir. Urvetil vuska kulp, sağlam kulp, bir başka manada ip, Allah'a ulaştıran ip, irşat yolunun ipi. İrşat yolu kendisi bir yoldur, sırat-ı müstakimdir. Zaten Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi bir seçimi ifade ediyor. İrşat yolunu ve gay yolunu kişi mukayese ediyor birbiriyle, karşılaştırıyor ve ya gay yolunu seçiyor ya da irşat yolunu seçiyor, rüşt yolunu seçiyor. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan
bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor. İşte bu burada yapışılacak olan urvetil vuska, yapışılacak olan kulp hem Allah'a ulaştıran ip hem de insanlardan bir ip. Öyleyse Bakara 257'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Sonucunu görüyoruz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, urvetil vuska'ya sımsıkı sarılanlar oluyor. Allahü veliyyüllezine amenü diyor. Allah ameni olanların, Allah'a ulaşmayı olanların, dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nure, onların kalplerine, onları zulmetten, karanlıklardan nura çıkarır diyor. Şimdi bir de urvetil vuska'ya sarılmayanlar, tağutu inkar etmeyenler, Allah'ı inkar edip de tağuta yönelenler. Tağutu dost edinenler. Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezine keferu evliyahum tağute yuhricunuhum minen nuri ila zulumati." Kim de tağutu kabul eder, Allah'ı inkar ederse, Allah'ın yolunu seçmez de tağutun yolunu seçerse, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Her kişi hidayete ermişse kalbi %51 nurla dolmuştur. Eğer herhangi bir sebeple bu kişi Allah'ın yolundan düşerse, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a ulaştıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi kandırırsa, kişinin ibadetleri yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Kalbindeki bütün nurları Allah Teala geri alır. Kalbindeki iman kelimesini alır. Kalbinin mührünü, kalbinin kapısını tekrar mühürler. Bu kişi hidayetten tekrar dalalete geri dönmüştür. Dikkat edin, birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren yedinci basıma kadar gelen kesimdir. Sonra Allah'a yönelmiş durumdasınız. Allah Teala size yardımlarını çok net bir şekilde ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık her şey sizindir. Bu dileğin hemen arkasından Allah size 7 tane furkan verir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen bir insanken, bir ölüyken Allah sizi canlandırır, gören, işiten bir hüviyet kazanırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın yolunda sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. İrşat makamına Allah onları ulaştırır. 14. basamakta mürşitlerine ulaşırlar. Onlar ki Allah Teala göğüslerine, kalplerine nur yolu açmıştır. Kalplerine ulaşmıştır. Kalplerini Allah'a döndürmüştür. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açmıştır. Ve onları Allah mürşitlerine ulaştırmıştır.
huşu sahibi olduktan sonra hacet namazını kılmışlardır. Allah onlara mürşitlerini göstermiştir ve mürşitlerine ulaşmışlardır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra yine Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. 7 gök katını aşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan itibaren Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış oluyoruz. Bu ip bizi önce Allah'a ulaştırıyor. Ama orada her şey bitmiyor. Allah'ın ipi Allah'ın kendisine düşen görevi gerçekleştireceğinin kesin bir işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala söz vermiş onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an 7. basamaktaki 1. sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Mürşidimize ulaştığımız zaman 2. kademesindeyiz yolun tabiyet. 2. kademesi, 2. sırat-ı müstakim. Ruhumuzun Allah'a ulaştırıldığı sırat-ı müstakim, 3. sırat-ı müstakim. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini oluşturan sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim. Nefsimizin Allah'a teslimini gerçekleştiren sırat-ı müstakim, 5. sırat-ı müstakim. İrşada ulaştıran sırat-ı müstakim, 6. sırat-ı müstakim ve irademizi Allah'a teslim etmemize bizi ulaştıran sırat-ı müstakim, 7. sırat-ı müstakim. Öyleyse 7 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Ve Allah'ın ipi 1., 2. ve 3. sırat-ı müstakimi kapsayan bir iptir ki Allah'ın zatına ulaştırır. Allah'ın ipi. Öyleyse bu ipin Allah'ın ipinin muhtevasında 3 tane sırat-ı müstakim oluşuyor. Ve 3 tane de hidayet şekilleniyor. 3. hidayette ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaştıran ip burada sona erer. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Allah'ın bize verdiği 12 tane ihsanla mürşidimize ulaştığımız zaman yedinci basamaktan sonraki 2. sırat-ı müstakim tamamlanmış olur. Ve Allah'ın ipi hala devam eder. Ne yapıyor Allah-u Teala bize Allah'a ulaşmayı denedikten sonra? Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُمْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor. Kalbe ulaşan Allah-u Teala kalbe hidayet koyuyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor, Allah'tan gelen rahmetle farz kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor. Ve fazıllar kalpte çekici güç olmadığı için kalbe giremiyorlar. Ve bu noktadan sonra kalbe giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişinin kalbinin huşuya ulaşmasını sağlıyor. Ve
huşuya ulaşan kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Çünkü mürşidini görmek huşu sahiplerinin hakkı. Huşu sahiplerine verilmiş bir hak. Hacet namazını kılacak ve Allah-u Teala'dan soracak. Kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Bu kalbe Allah'ın ulaşmasından itibaren geçen, yani 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. basamaklar ikinci sırat-ı müstakimi kapsar. Burası ikinci hidayetin ipidir. İpin, Allah'ın ipinin ikinci bölümünü oluşturur. Ve ne zamanki irşat makamına ulaşırız, tabiyetimiz gerçekleşir, o ana kadar aldığımız 12 tane ihsanın ötesinde Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almamız söz konusudur. Allah'ın ipinin 3. ve son bölümüne adım atıyoruz burada. İrşat makamı Allah'ın bir farz emridir. Yerine getiriyor kişi. Hacet namazını kılıyor. Huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştiriyor ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Ama aynı zamanda da başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer alıyor. Sonra Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor ve bunu 1'e 700'e kadar da çıkaracak. Ruh Allah'a doğru gök katlarında yolculuğunu, seyri sülükünü arttırdıkça. Sonra bir başka olay daha cereyan ediyor. Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücut nefs tezkiyesi boyunca güçleniyor. Mücadele kabiliyeti kazanıyor. Nefsin afetleriyle. Ruh vücudundan ayrılıp kişinin Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın her şeyin en güzelini nasip ettiğini görüyoruz kişiye. Ve ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu Allah'a doğru devam ettiriyor. Allah ile olan ilişkimizde bu müesseseye baktığımız zaman burada Allah'ın emanetinin, bizde bir emanet olan ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi söz konusu oluyor. Ne zaman ruh Allah'ın zatına ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa Allah'ın ipi tamamlanmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan kişi Allah'ın zatına, Allah'ın ipine sarılarak o ipin ulaştıracağı makama, Allah'ın zatına ulaşmıştır. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah'ın ipinin fonksiyonu burada bitmiştir. Burası üçüncü hidayeti ifade eder. Öyleyse Allah ile olan muhtevaya
Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında son derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir ve üç tane sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla üçüncü sırat-ı müstakimde tamamlanır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaştığı ilk sırat-ı müstakim birinci sırat-ı müstakimdir. Sonra Allah Teala'nın o kişiyi mürşidine ulaştırması söz konusudur. Allah Teala Allah'tan mürşidini soran kişiyi mürşidine ulaştırır. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dileme sırat-ı müstakimi birincisi, Allah'a yönelme sırat-ı müstakimi ikincisi. E mürşide tabi olduktan sonra Allah'a ulaştıran üçüncü sırat-ı müstakim devreye girer. Bu sırat-ı müstakim Allah'ın ipinin üçüncü safhasıdır. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yatay sebildir. Tabi olunan dergâhtan ana dergâha kadar bir yatay sebil. Ana dergâhtan altın kapıdan başlayan yedinci gök katına kadar ulaşan ikinci sebil, dikey bir sebil. Adı tarık-ı müstakim. Sonra yedinci kattan soldan sağa yedi tane alemi aşan bir yatay sebil, üçüncü sırat-ı müstakim, üçüncü sebil ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran dördüncü sebil. Böylece sebiller tamamlanır. Allah Teala'nın dizaynında bu sebiller bir bütünü ifade ve ihata eder. Dört sebil bir sırat-ı müstakim ifade eder. Bu sırat-ı müstakim aksiyoner sırat-ı müstakimdir. Allah'a ruhu fizik standartlarda, ruhun fiziğine göre, fizik standartlarına göre ruhu yedi tane gök katını aşararak Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim söz konusudur. Üç sırat-ı müstakim Allah'ın ipini oluşturur. Bunlardan üçüncüsü kendi içinde dört tane sebile ayrılır. Bu sebillerden bir tanesi de tarık-ı müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan en büyük yol. Allah'a kadar uzanan, yedi tane gök katını aşan bir yol. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın sözüne dikkat edin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ki hidayete eresiniz. Hidayette olmak başka şeydir, hidayete ermek başka şeydir. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar. İkinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar, hidayette kılar. Ama üçüncü sırat-ı müstakim hidayete erdirir. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah'ın ipinin bütününü ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ihlas konusunu İnşallah bu akşam sizlerle beraber işleyeceğiz. Kod numarası 3.1.3.44. İhlas. İhlas kelime manası itibariyle halis olmak, halise ulaşmak, katışıklardan muhtevayı temizlemek istikametindeki bir mana taşır. Aslında konu hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Derler ki mesela, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Yani ihlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 28 basamaklık bir Kur'an merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda İslam bir bütünü teşkil eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İhlas, daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktayı ifade eder. Nefsin kalbinin bütün afetlerden temizlendiği için halis olduğu, katışıksız, saf, tertemiz olduğu, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğumuz noktada halis olduğumuz için ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının yerine beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmeyenler, seçilmemeyi hak edenlerdir. Allah'ın ayetlerine isyan edenlerdir. Kalplerine zevk olanlardır. Seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a dilerler. Üçüncü basamağa geçerler. Allah rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Dördüncü basamak. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarındaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ifat koyar. Yedinci basamak, Allah onların kalplerine ulaşır. Sekizinci basamak, kalplerindeki nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamak, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Onuncu basamak, Kişi zikre başlar ve kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 11. basamak, sızıntı %2 olunca kişi huşu sahibi olur. 12. basamak, ondan sonra o kişi hacet namazı kılar, Allah ona irşat makamını gösterir. 13. basamak, kişi böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almıştır. Mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidin önünde tövbe eder, tövbesi gerçekleşir ve kişi Allah-u Teala'dan bu sefer de 10 tane nimet alır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkincisi kalbin mührünün açılması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Beşincisi o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Mürşidine ulaşıncaya kadar yaptığı bütün günahlar hangi günah olursa olsun mutlaka sevaba çevrilir. Sonra ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın 6. nimeti, nefsi tezkiye olmaya başlar. 7. nimet, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, fizik vücut şeytana kul olmaktan başlayıp Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, irade afetler giderek azaldığı için güçlenmeye, böylece Allah'a teslim için hazırlanmaya başlar. 9. nimet, Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabına, her bir derecelik sevabına o günden itibaren 1'e 10'u da 10 kat arttırarak 1'e 100 vermeye başlar. Ve kişi nefs tezkiyesi boyunca nefsi emaredeyken 1'e 100, levvamede 1'e 200, mülkimede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, radiyede, mardiyede, tezkiyede 500, 600, 700 almaya başlar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili kardeşlerim, panoramaya beraberce baktık. Kişiyi velayet makamına getirdi Allah-u Teala. Buraya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın garantisi altındadır. Dilemeseydi ne Allah'ın velisi olabilirdi, ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirdi. Diledi, kendine düşeni yaptı. Allah da kendisine düşeni yaptı, ona ihsan verdi. Kula gene bir vazife düştü. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. İkinci defa Allah Teala 10 tane nimette bulundu kişiye. Birincisinde 10 ihsan, ikincisinde 10 nimet. Sonra bu 10 nimetten sonra kişi ruhu, veçi, nefsi ve iradesi hidayete yönelerek hidayete adım attı. Fiziki hidayet başladı. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaştı, Allah'a teslim oldu ve velayetin 1. makamının sahibi oldu kişi. Fena fillah. Ruh Allah'ın zatında kayboldu. Allah'a sarıldı. Meab olan Allah'ın zatına sığındı. Burası velayetin 1. makamıdır. Fena fillah. Nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu noktada kişi fena fillah olur. Ve fena fillah makamında bu rakam 51'den 61'e yükselir. Sonra kişi beka makamının sahibi olur. Allah o kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Mekansızlığa kavm olur kişi. Nefsindeki afetler %61'den 71'e kadar burada yükselir. Kişi ne zaman ki günün yarısından daha fazla zikreder, 71'den öteye, %71'den öteye nefsin kalbindeki nurlar burada yükselmeye başlar. Ve günün yarısından fazla zikir o kişiyi %81 nura ulaştırır. %81 nurla beraber fizik vücut artık Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh, 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut, 25. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Muhsin olarak teslim olmuştur. Neden ahsen olamamıştır? Eğer fizik vücutla nefsi beraber alırsak, fizik vücut ahsen olamaz. Çünkü nefsin kalbinde hala %19 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de işlemeye çalışıyor. Fizik vücut bunlara rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Öyleyse ahsen olması bütün engellerin kaldırıldığı nokta. Ahsen olamıyor. Fizik vücutta engel yok ama davranış biçimlerini engelleyen nefsin afetleri var. Bu yüzden ahsen hüviyetine ulaşamıyor. Ve 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 26. basamak daimi zikre ulaşıyoruz. Ullelbap oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Hikmet müessesesi aynel yakinin başlangıcıdır. Kişi 21. basamağa kadar ilmel yakindedir. İlmel yakin yani kitabın lafzının öğretilmesi 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra velayet makamları Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında ruhun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü öğretisi söz konusudur. Ruhun öğretilmesi, kitabın öğretilmesi, ruhun birinci ruhun, Kur'an'ın birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında öğretilir. Beşinci ruh, kişinin hikmete ulaşmasıyla mümkündür. Burası ululelbap makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi hikmet ehli olmuştur. O kişi ilmel yakini aşmıştır, aynel yakinin. Yani kalp gözüyle görerek vukuf peyda etmenin sahibi olmuştur. İşte burası, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta ulul elbab noktasıdır. Hikmet noktasıdır. Aynel yakinin başlangıcıdır. 7 özelliğin sahibi olmuştur kişi. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikrin sahibi olan bu kişi, daimi zikir sebebiyle nefsindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmıştır. Aslında yok eden Allah'tır tabii. Ama o kişi bunun gayretinde olmuş ve daimi zikre büyük gayretlerin sonucunda ulaşmıştır. Bu sebeple üçüncü faktör, nefsindeki bir kalp gözünün Allah-u Teala tarafından ona hediye edilmesidir ve bir kalp kulağının. Allah'ın kişi bütün söylediklerini işitebilen, bütün gösterdiklerini kalbiyle görebilen bir özellik kazanır. Kalp gözü açılır, ve kalp kulağı açılır. Allah o kişinin kalbine gösterir ve söyler. Her söylediğinde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatır. Öyleyse kişi bir taraftan Kur'an eğitimine tabi tutuluyor Allah-u Teala tarafından. Bir taraftan kalp gözüne fiziğin ötesi gösteriliyor. Bir taraftan kalp kulağına Allah-u Teala öğretmek istediği hususları söylüyor ve Kur'an'daki ayetlerle de onları destekliyor. Kur'an bazına söylediklerini oturtuyor Allah-u Teala. Burası Ulul Elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Gösterilen devrin imamının dergahıdır. O dergahtaki insan ruhlarının onarlık sıraları, önlerindeki rahleler, rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimler, atlas elbiseler içindeki ruhlar, sarıklarıyla, cübbeleriyle, ucu yukarı kalkık, çorapla ayakkabı arası, çarığa benzer bir ayakkabı türüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la bir bütünü ifade ediyor Allah-u Teala. Devrin imamı ve yedinci kata çıkabilenler de bir asma katta ayrı bir eğitim alıyorlar. Burası ana dergah. İhlas makamından bir evvelki makam. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kuluna, yani velayet makamlarının beşinci ruhunda bulunan bu kuluna gök katlarının birincisini göstermeye başlamışsa, o kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul Elbab makamından ihlas makamına yükselir. O kişi Ulul Elbab makamındayken ehli tezekkür oldu, ehli hayır oldu, ehli hikmet oldu. Kalp ile alakalı dört vasfın ötesinde, gene hepsi kalp ile alakalı, ehli hikmet, ehli tezekkür ve ehli hayır. Daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanıyor, bu sebeple hayır ehli olur kişi, devamlı hayır işler derecat kazandığı için. Ehli tezekkür olur, çünkü her an Allah'la tezekkür etmek, ona sualler sormak ve cevaplar almak imkanının artık sahibidir kişi. Ve ehli hikmettir, fiziğin ötesini bilir. Beş düğüne ulaşamadığımız bilgilerin, ilmi ledunun sahibi olmuştur. Lübbün sahibi olmuştur. Beş duyunun ötesi. Onun için bu insanlara lüblerin sahipleri manasına Ulul Elbab denir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlarda göğün, hiçbir gök katının görülmediği bir nokta, sadece zemin katın sırları açıklanıyor Ulul Elbab makamındaki kişilere. Ve bundan sonra olay gelişiyor. Ne zaman Allah-u Teala bir kişiye göğün birinci katını göstermişse, Ulu'l-Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ulu'l-Elbab, yerin sırları, ihlas, göğün sırlarına ait olan bir makamdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis Allah'ın kulları olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalplerini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmış olanlar. Nasıl bu zeytinyağı halis zeytinyağıdır dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde çiçek yağı yoktur. O zeytinyağının içinde pamuk yağı yoktur. O zeytinyağının içinde başka bir madde yoktur. Halis, saf zeytinyağıdır. İşte halis olmak, saf olmak, pür olmak anlamına ifade ediliyor. Ve bu saf olma, pür olma noktasında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbin saf olması. Dikkat ettiniz mi? Hanifler olarak diyor Allah Teala. Önce ruhumuzu Allah Teala'ya teslim ediyoruz hanif olarak. Rum 31'de Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Ama bundan evvel Rum 30'da Allah Teala buyuruyor ki Habibim kendini

dininde de fıtratında da değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar hep Hanif dini var olacaktır. İlk insandan son insana kadar Allah Teala bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatacaktır. Ve Hanif olarak Allah'a dön ve Allah'a ulaş, Hanif olarak takva sahibi ol diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, Allah'a teslim etmemiz Hanif fıtratı ile mümkün. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz o da Hanif fıtratıyla. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Dikkat edin, burada Allah Teala fizik vücudu nefsten ayırmış. Fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor. Ama nefsle birlikte mütalaa ettiği zaman sadece muhsin ifadesini kullanıyor. Öyleyse neden muhsin kişi? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunda ahsen olması lazım. Salt fizik vücut olsaydı ahsen olacaktı. Ama nefsle beraber yaşıyor. Ve o davranışlarında nefsin engelleri mevcut. O engellere rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği işlevleri gerçekleştirmiyor, yapmıyor. Ama engeller var. Onu önleyen engeller. Ve bu onun tam huzura ulaşmasını engelliyor. İhlas bir mutlak huzur müessesesidir. Fakat fizik vücudun tesliminde bu huzura ulaşamaz kişi. Fizik vücudundaki muhteva tam olduğu halde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiillere iştirak etmemek, işlememek kesin olduğu halde bir kısım engeller sebebiyle kişi hala o engellerin verdiği bir etkinin bir ölçüde içinde. Bütün emirler yerine geliyor ama kişi nefsinin afetleri sebebiyle nefsinin afetlerinden negatif etkileniyor. Etkilenmesine rağmen emirleri gene de gerçekleştiriyor. Bu sebeple halis olamıyor. Nefsinde karışık, katışık olduğu için ahsen olamıyor. Ama afetlere rağmen ahsen davranışı sergilediği için muhsin hüviyetinde oluyor. Fizik vücudu tek başına alırsanız fizik vücut ahsen olmuştur. Ama kişi sadece fizik vücut olarak yaşamıyor. Nefsiyle beraber yaşıyor. Beraber yaşadığı için iç dünyasında bir rezistansa sahip. Bu rezistans sebebiyle tam mutluluğu, ahsen mutluluğu yaşayamıyor kişi. Eksiklik var. Ve sadece söylediğimiz gibi bu aşamada o kişiye zemin kat gösterilir. Kişi ulul elbab olmuştur. Fizik vücudu teslimden sonra Allah'a kişi nefsindeki bütün afetleri yok ederek Allah'a nefsini de teslim etmiştir. Ulul elbab makamında zemin kat gösterilir. Ve bu ulul elbab makamı aşıldıktan sonra Allah Teala kulunu ihlas makamında

kabul ediyor. İhlas, halis olmak, zemin kattan kurtulmayı ifade eder. Fizik vücut, zemin kata aittir. Nefs ise berzah alemine aittir. Öyleyse kişinin nefsindeki bütün afetlerden kurtulduğu nokta onun Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre halis olduğu nokta. Böyle olunca kişi muhlis olur. Halis olan anlamına. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş bir insan bu. Bu sebeple nefsindeki bütün katışıklar temizlenmiş, nefsinin kalbi kişinin halis olmuştur. Sadece hasletlerden oluşur. Nefsinin kalbi ruhunun kalbindeki hasletlerin paralelinde olan fazıllardan oluşur. Faziletlerden oluşur. Bütün afetler halis olmayı bozan bütün faktörler %100 elimine edilmiştir. Devre dışı bırakılmıştır. Kapı dışarı atılmıştır. Bütün afetlerden, halis olmayı bozan bütün faktörlerden nefsin kalbi temizlenmiştir. Tertemiz olmuştur. Bu sebeple nefs halis nefs olmuştur. Bu sebeple kişi halis olan bir insandır artık. Nefsi halis olan bir insandır. Yani adı halis olan manasına muhlistir. Öyleyse bu kişi ihlas makamında bir yeni hüviyetin sahibidir. Ona Allah Teala 7 tane gök katını gösterecektir. O kişinin kalbi Ullelbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yer katının ana sırrını çözmekle. Devrin imamının dergahının özelliklerini ona göstermekle. İhlas makamında ise 7 tane gök katı gösterilir. Yani emr alemi gösterilir. Baştan sona kadar. Ne zaman ki Allah-u Teala kişiye açıkta secde edilen birinci gök katını gösterirse, oradaki secde olayını kişi görürse, o kişi Ullelbab makamını bitirmiştir, İhlas makamına ulaşmıştır. Nefsinin kalbi gök katları seviyesinde halis olmuştur. Gök katlarını görmeye ehil olmuştur kişi. Ullelbab makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. İhlas makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. Ama Ullelbab makamındaki kişi gök katlarını görecek yetkinin sahibi değildir. Sadece zemin katı, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilir. O zaman İhlas makamındaki nefsinin kalbi göklere göre halis kılınmış olan kişi, nefsinin kalbi yerlere göre halis kılınmış olan kişiden farklıdır. Allah Teala yerlerin ve göklerin sultanıdır. Ve kişiyi yerlerin ve göklerin sırrına, melekutuna ortak ettiği zaman o kişi ihlas makamının
sahibi olur. Yerler konunun yarısıdır. Göklerle birleşmedikçe hedefe kişiyi ulaşmış ve halis seviyesinde mütalaa etmiş olmuyor Allah Teala. Yedi gök katında bu kişi yedi tane mertebe kazanacaktır. Nefsinin kalbindeki süslenme, tezyin itibariyle. Her katta nefsinin kalbindeki süslenme, müzeyyen olma, yeni bir ilme daha, yeni bir gök katı ilmine daha sahip olmaya noktalanacak. İkinci gök katında bu kişiye Allah-u Teala suvarılma havuzlarını gösterir. Çok büyük, önü cam hüviyetindeki şeffaf bir cama benzer maddeyle tamamen kapatılmış olan, içerisi görünen bir çok büyük salon. Salonun sol tarafından bir giriş kapısı, kapı açık. İçeride devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve o salonun dışında tek sıra halinde bekleyen seyri sülük erbabı ikinci kata kadar ve daha yukarıya çekebilenlerden ikinci katta kalanlar da daha yukarıya çıkabilenler de altıncı kata kadar çıkabilenler de içeriye bir evre uçarak girerler, el öperek bu koridorun ilerisinden sağa dönerler ve o büyük salonun içine girerler. Koridorda büyük salonun arasında kapı yoktur. Sadece bir duvar örter. Ve orada karşı taraftaki duvarın önünde secde ederler. Ondan sonra sağ kanat velisi en sağ taraftaki suvarılma havuzlarının üzerine, sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta gene suvarılma havuzlarının üzerinde secde eder. Hanım Sultan ise en solda secde eder. En sağdan sola doğru en kıdemli olan erkeklerden başlayan sıra hanımlarla devam eder. Ve üç yetkili de sağ kanat velisi, sol kanat velisi hanımların en solunda bulunan Hanım Sultan üçü de arkada suvarılma havuzlarının üzerinde secdededirler. Öndekiler de secdededirler. Sonra secdedekiler sağdan itibaren birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. En sağdaki suvarılma havuzuna girer. İhlas makamı kişiyi bu imkana ulaştırır. Gök katlarını, yedi tane gök katını bu kişi görecektir. Suvarılma havuzları yerden 2,5 metre yaklaşık yüksekliğinde, 2 metre 20 santim belki de 30 santim şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, sıvı sarımsı bal rengi ama şeffaf. Havuzlar zaten şeffaf. 80 santim veya 90 santim genişliğinde havuzlar yerden itibaren yükseliyor ve genişliği de yüksekliği de, yükseklik 2,20, genişlik 80 santim, 90 santim, derinlik de o kadar. Genişlik, derinlik ve yükseklik. Ve bütün ruhlar başlarından bastırılarak o suya giriyorlar. Sıvıya giriyorlar. Ruhlar nefes almadığı için sıvı başlarından 25-30 santim, 50 santim yukarıda olmasına rağmen onlar suyun içinde kalıyorlar. Hiçbirinin de elbisesi ıslanmıyor. Atlas elbiseler o sıvının içinde ıslanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamının sahibi bunları gören kişidir.
bütün renkleriyle. Sonra ne oluyor? El öpme merasiminin bitiminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı beraberce o büyük salonun sağ tarafında bulunan ikinci bir salona geçiyorlar. Orada yedinci kata kadar çıkabilenler var. Birinci grup sıvarılma havuzlarına gelenler, altıncı kata kadar çıkabilenler. Ve sağ tarafa geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı, o tek sıralı secdede olanların sağ ve sol taraflarına geçiyorlar ve saf halinde bir yükselme oluyor kubbeden ve üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katları geçerek yedinci kata ulaşıyorlar. Peki diğerleri ne oluyor? Suvarılma havuzlarındakiler. Onlar da suvarılma havuzlarında gerekli miktar kaldıktan sonra tekrar çıkıp arka taraftaki duvara doğru secde ediyorlar ve kubbeden yukarıya doğru yükseliyorlar üçüncü kata. İhlas makamının sahibi üçüncü katı da görendir. Üçüncü kattaki iki katlı mescit. Her iki katta da secdeler yapılıyor, namazlar kılınıyor. Sonra herkes avluya çıkıyor. Buradan mihenk menfezine kadar uçarak ulaşılıyor. Mihenk menfezi üçüncü katı dördüncü kattaki Mescid-i Aksa'ya bağlayan bir madeni silindir. Bir metre çevresindeki çapı olan ve sonsuza kadar uzanan iki gök katını birbirine bağlayan ve içeri giren herkesin sonsuz hızla yukarıya doğru yükseldiği ve bir evvelkinin ayaklarının bir sonrakinin başının üzerinde olduğu ama hiçbir zaman iki vücudun birbirine değmesinin mümkün olmadığı bir muntazamlık içinde üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Burası Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Kapının önündeki beraberlikten sonra uçarak içeriye girilir. İçeride saflar teşkil edilir. Namaz kılınır. Secde edilir. Ve arka saflar orada kalırlar. Dördüncü kadar çıkabilenler. Ön saflar kubbeden beşinci kata çıkarlar. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Orada da aynı şey yapılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Arkadan öne doğru saflar teşekkül ettirilir. Arka saflar orada kalacak olanlardır. Ön saflar daha üst kata yükselirler kubbeden. Giriş daima uçarak kapıdandır. Çıkış daima uçarak kubbedendir yukarı yükselirken. Dönerken ise ters işlem gerçekleşir. Kubbeden girilir, kapıdan çıkılır. Ve altıncı katta Sıbkatullah olma haline gelinir. Burası dışarısı loş, karanlık bir ortamdır. Ama içerisi aydınlıktır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki ışıklar, nurlar, oraya ulaşabilen evliya namzetlerinin açıkta olan yüzlerini ve ellerini çatlatırlar. Nurlar elleri ve yüzü mutlak olarak çatlatır. Bu çatlayan deriler özel aletlerle tedavi görür. Ne zaman bunlardan bir tanesinin eli ve yüzü çatlamazsa o kişi fethe eğil olmuştur. Ehil olmuştur. Elbiseleri de değiştirilir. Fetih elbiseleri giydirilir. Eline de bir altın kılıç verilir. Eline verilen bu kılıçla
kişi kubbeden kalıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yükselir. Ulaştığı yer 7. gök katının giriş kapısıdır. Bu kapı altındır. Devrin imamının dergahındaki kapının %100 aynısıdır. Altın kapı. Yalnız buradaki kapının bir özelliği altında 7 tane mermer merdivenin varoluşudur. Ve iki kattaki trabzanlar da mermerdir. Bu trabzanlardan birbirine uzanan 7 tane altın baklardan oluşan bir altın zincir vardır. Evliya Namzede elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç değil, altın olan zincirdir. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur kişi. Demin yanlışlıkla kılıcın da altın olduğunu söyledik. Hayır, kılıç altın değil. Ve altın zincir ikiye ayrıldığı zaman arkadaki altın kapı açılır. Oradan içeri giren Evliya Namzede bir salonda bulur kendisini. Bu salonun hiçbir yere kapısı yoktur. Allah Teala ne zaman tavandan yukarı çıkmasını uygun görürse o kişi fethini tamamlamıştır. Kader hücrelerinin bulunduğu yere ulaşır. Zamanın o dakikasında ulaşır. Geçmişi sol tarafıdır. Taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Geleceği ise sağ tarafıdır. Sağa döndüğü zaman sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görecektir önünde. Kader hücrelerini açtığını görecektir. 7. kattan sonra 2. aleme geçecektir. Ümmül Kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Daha sonra Kudret Denizi'ni geçecektir. Sonra Makab-ı Mahmud'u geçecektir. Sonra Divan-ı Salihin'i geçecektir. Sonra zikir hücrelerini, oradaki zikrini tamamladıktan sonra onu da geçecektir. Ve İndi İlahi'ye ulaşacaktır. İndi İlahi'deki huzur namazını görecektir. Huzur namazının imamını tanıyacaktır. Arkasındaki iki kişiyi tanıyacaktır. Onların arkasındaki bir kişiyi tanıyacaktır. Bu bir kişi Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh'dır. Sonra 7 tane bembeyaz elbiseler içerisinde kutupları görecektir. Sonra devrin imamının 2 baş vezirini görecektir. Sonra 7 tane vezirini görecektir. Bunların hepsi hayatta olanlardır. Sonra onarlık sıralar halinde 4 sıra görecektir. Kırklar, koyu gri, kürk yakalar, siyah cübbeler ve çapraz altın sırma var. Ön taraflarında. Ondan sonra bal rengi cübbeler içinde 7 sıra onarlık, 70'ler ve sonra başka gruplar. Huzur namazının imamına arkadan bakıyorsa kişi, sol tarafta yerden 4 metre yükseklikten itibaren başlayan sıra sıra altın tahtlar görecektir. Boşlukta duran altın tahtlar. O tahtların en çoğu en alttadır. Som altındandır. Yukarıya doğru gittikçe som altından olan tahtlar ayrıca mücevherlerle de süslenmeye başlıyor.
En üstte ise üst, altın olan tahtın üstü altınların üzerinde tamamen mücevherlerle örülü oluyor. Ve en üstteki tahtın üzerinde bir sancak, livai hamd. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ihlas makamına ulaşan herkes bunların hepsinin sahibidir. İhlas makamı, nefslerinin kalbi halis olan, bütün afetlerden arınmış olan ve nefslerinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren, huzur içindeki insanların makamıdır. İhlas makamı böylece 7 tane gök katında 7 safha içerir. Ve bu 7 safha tamamlandığı zaman kişi Allah'ı görebilir mi? Göremez. 7 safha tamamlandığı zaman, indi ilahi tamamlandığı zaman son görülen nesne indi ilahinin en yüksek noktasındaki sitretin müntehadır. Yani en son noktadaki kökleri yerde olmayan bir ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Kim bu ağacı Allah Teala ona göstermişse, bu şerefe ermişse, o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh, İhlas makamından salah makamına, daha üst makam, 7. velayet makamına bir geçiştir. Aynel yakin, yani kalp gözüyle görerek yakin hasletme işlemi devam eder. Kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamının 1. mertebesinde Allah Teala'nın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Tövbe-i nasuhla Allah Teala'nın tövbeye davet ettiği kişi mutlaka 7 tane gök katını görmüş, sitret-i müntehayı da mutlaka görmüştür. Bu davet kişiyi salah makamının 1. mertebesine, 1. kademesine ulaştırır. Ve kim tövbe-i nasuh gerçekleştirmişse nefsinin kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiye verdiği sözü yerine getirecek ve onun günahlarını, mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtecektir. Aynı miktardaki derecat ihsanıyla örtecektir. Daha sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verecektir. 3. defa kalbimize yan olacaktır. Salah kademesinde, salah makamında kalbin 1. müzeyyen oluşu tövbe-i nasuhla ne yapıyor kişi? Allah'ın bütün söylediklerini tekrar ediyor ve Allah Teala tövbe-i nasuhunu kabul ediyor. Tövbesi kabul edilmiş bir şekilde salah makamının sahibi oluyor. Salah makamının 1. mertebede kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Aynı zamanda salah makamının 1. kademesi. Salah makamının 2. kademesinde kalp 2. defa müzeyyen oluyor
Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Üçüncü kademesinde üçüncü defa kalp müzeyyen oluyor. Üçüncü mertebe kalp müzeyyen oluyor. Allah o kişiye salah nuru veriyor. Dördüncü kademesinde dört mertebe kalp müzeyyen oluyor. Ve Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Burası irşada ulaşma noktasıdır. İrade Allah'a teslim etmeye, olmaya hazırdır. İradenin teslimiyle kişi aynel yakini aşar, hakkül yakine ulaşır. İhlas makamı aynel yakinin ikinci müzeyyen olma mertebesinden sekizinci müzeyyen olma mertebesine kadar yedi kademelik bir manevi yükselmeyi işaret eder. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet yoktur. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmetin yedi özelliğinin de sahibidir. İlhas makamı velayetin altıncı makamıdır. Ve muhlisler takvasına kişiyi sahip kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İhlas makamına ulaşan kişi bütün gök katları hakkında kesin bir bilginin yakin hasıl edilmesiyle sahibi olmuştur. Melekût aleminin artık sırlarını bilmektedir. Onun için İhlas makamında da nefsin kalbi tamamen afetlerden korunmuştur. Ondan evvelki ulelbab makamında da afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ama salah makamı ulelbab makamının çok ötesinde melekût aleminin sırlarını kişinin öğrendiği bir özellik sergiler. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan salah makamı Allah-u Teala'nın müstesna bir makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu salah makamına ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir sohbette, bir yarenlikte birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, sizlere hitap edebilmek öyle büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah yolunu yaşadıkça hepiniz birbirinizi daha çok seveceksiniz. Bizi daha çok seveceksiniz. Allah'ı daha çok seveceksiniz. Ve sevgiler kalplerinizi ısıtacak. Yumuşatacak. Karanlıklarla dolu olan tamamen afetlerle dolu olan nefsinizin kalbini Allah nurlarla dolduracak. Üstelik bunun yarısını da garanti ediyor. Hemen hemen bir hiç karşılığı. Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'dan dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben, ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bana anlatılan şey, böyle bir şeyi istediğim zaman senin mutlaka bunu yerine getirmenmiş. Sahiden yerine getirir misin Yüce Allah'ım? Gerçekten ben bunu kalpten çok istiyorum. Benim de bu dileğimi yerine getir. İşte bunun gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer kalpten gerçekten dilerseniz böyle bir hususu, Allah Teala her halükarda mutlak olarak sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Şimdi mutluluk olayına gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir uyum halidir. Etrafınızda insanlar yaşıyor, yalnız değilsiniz. Bu yalnız olmayan ortamda başka insanlarla yaşamak, bir şeyleri paylaşmak mecburiyetlisiniz. Mesela zamanınızı. Bir işte çalışıyorsanız o işi yapmak zorundasınız. Hayatınızı idame ettirebilmek için para kazanmak mecburiyetlisiniz. Bunun için de çalışmak mecburiyetlisiniz. Boş duranı Allah sevmez. Tembellik etmeyin. Her halükarda Allah Teala çalışarak bir şeyleri sizlere bahşeder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi Allah'a yakın olmak, Allah ile olmak, Allah'ın dizaynı içinde olmak. İşte bu olmalı. Başka insanlar ve siz bir bütünsünüz. Başka bir ifadeyle siz bütün insanlardan oluşan bir toplumun sadece bir ferdisiniz, bir ünitesisiniz. Unutmayın ki bu bir zarurettir. Mutlaka başkalarıyla yaşamak mecburiyetindesiniz.
Şu anda mutsuzluk hisseden birileri varsa özellikle onlara seslenmek istiyorum. Hep mutsuzluğunuzu başkalarına yüklersiniz. Ben mutsuzum ama eşim bana kötü davranıyor. Ben mutsuzum ama bunun sebebi komşularımın bana kötü davranması. Bunun sebebi okuldaki arkadaşlarımın bana kötü davranması. Öğretmenlerimin kötü davranması. Size bir sual sormak istiyoruz. Herkes kötü de biz siz mi iyisiniz? Sahiden buna inanabilecek misiniz? Hiç düşündünüz mü? Acaba başkalarının kötü davranmasına sizler zemin hazırlamış olabilir misiniz? Kendi yanlış davranışlarınızla. Şeytan insanları devamlı yanlış yaptırmaya sürükler. Sonra da onları unutturmaya çalışır. Unutturabilmesi için bir tek çare vardır elinde. Başkalarının onlara karşı yaptığı hatalı davranışları onlara önemli göstermek. Siz başkasına kötü davrandığınız için başkaları da size kötü davranıyor. Farkında değil misiniz? İstediğiniz şey, şeytanın sizden istediği şey, siz başkalarına kötü davranacaksınız, başkalarından size hep iyi davranışlar gelecek. Yağ masanın böreği. Nerede öyle bir olay? Allah'ın kanunları var. Diyor ki Allah Teala men dakka dukka. Çalma kapını diyor. Çalma başkasının kapısını. Çalarlar kapını diyor. Çalma kapıyı. Çalarlar kapını. Kim başkasına rahatsızlık verecek bir davranışta bulunduysa, bir sözüyle, bir hareketiyle, bir bakışıyla her açıdan olabilir. O karşı tarafın kendisine aynı şekilde cevap vermesini Allah'ın kanunlarına göre hak etmiştir. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Adına kısas diyor. Birisi bir başkasına hangi kötü davranışta bulunursa ikinci kişinin Allah'ın kanununa göre ona aynı şekilde cevap vermesi caizdir. Bu kısas uygulamasıdır Allah-u Teala'nın. Denge böyle sağlanır. Bir kişi bir başkasına kötü davranmıştır. Onun canını sıkmıştır. Ona üzüntü vermiştir. Taraflardan biri bu sebeple derecat kaybeder. Kötülük yapan, kötü davranan derecat kaybeder. Ötekinin mükafatı ise, kendisine kötü davranılan kişinin mükafatı ise, onun kaybettiği derecat kadar derecat kazanmasıdır. Onun kaybettiği derecatı kendisine kötülük yapılan kişinin kazanmasıdır. Taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi derecat kazanıyor. Şimdi puanları Allah Teala tarafından verilen ya da kiramen katibinin meleklerin yazdığı puanları düşünün de bir suç işlensin. 5 puanlık bir suç. A B'ye kötü davrandı. 5 puan kaybetti. B onun kaybettiği bu 5 puanı kazandı. Demek ki denge burada değişti. Birisi kaybetti, puan kaybetti. Öteki puanı kazandı. Kaybedilen puanlarla kazanılan puanlar birbirine eşit. Şimdi olaylara bakalım. A, B'ye kötü davrandığı için puan kaybetti. B de bu kötülüğe maruz kaldığı için puan kazandı. Öyleyse taraflardan birisi kötülük yapan hüviyetinde, suçlu mevkiinde,
Diğeri mağdur mevkiinde kendilerine gadredilmiş, kötü davranılmış olan kişi. Birinin diğerine yaptığı kötülük söz konusu. Bu sebeple ikinci kişinin kendisine kötülük yapılan kişinin üzülmesi söz konusu. Biri diğerini üzecek olan bir davranışta bulunmuştur. Bu sonucun oluşmasına karşılık Allah Teala birine negatif puanları yazan, diğerine pozitif puanları yazan kiramen katib bin meleklerini ezelde vücuda getirmiştir. Bunlar dengeyi sağlarlar. A, B'ye kötü davrandı, puan kaybetti, derecat kaybetti. B, kötü muamele gördü, fakat derecat kazandı. Yapılan kötülükle aksiyonla kazanılan derece birbirini götürür. Kendisine kötülük işlenen kişi, o kötülüğü yaşamasının huzursuzluğuna karşılık derecat kazanır. Aynı miktarda, huzursuzluğu hangi orandaysa o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi, hangi oranda kötülük ettiyse o kadar derecat kaybeder. Kaybedilen dereceler kırmızı rakamlarla yazılır hayat filminize. Kazanılan dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybedilen dereceleri solunuzda, kazanılan dereceleri sağınızda göreceksiniz. Kıyamet günü. Öyleyse ne olmuştur? Fiile karşılık derecat kaybı, kendisine yapılan zulme karşılık kazanılan derecat söz konusu olmuştur. Taraflardan birisi kötülük yapan derecat kaybetmiştir. Diğer taraf derecatı kazanmıştır. Ve böylece derecatla fiili karşılaştırdığımız zaman otomatik olarak eşitlik sağlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın kanunu budur. Allah Teala hesabı çabuk görür demekten muradı bu. Aynı anda sonuç tamamlanmıştır. Hani söylemiştik. Merkez Efendi'nin mürşidi bütün talebelerine demiş ki siz bugün bütün şehre dağılın. Nerede bir haksızlık, bir kötülük ya da dikkatinize çarpan herhangi bir olay görürseniz gelin bize anlatın. Hepsi dağılmışlar. Akşam toplantıda mürşitleri onlara neler gördüklerini sormuş. Onlar da bütün gün şehri dolaştıklarını, mahkemelere gittiklerini, birçok suça rastladıklarını, birilerinin ötekilere hep haksızlık ettiğini ve büyük haksızlıkların vücut bulduğunu birer birer anlatmışlar, gördükleri her olayı anlatmış. Fakat talebelerden birisi hep susuyor. Sümbül Efendi bu susan müridine demiş ki evladım demiş sen hiç konuşmuyorsun. Herkes anlattı, gördüğü haksızlıkları söyledi. Sen hiç konuşmuyorsun. Senden de cevap bekliyorum. Demiş ki ben de bütün o mahkemelere gittim, her yeri dolaştım ama demiş her şey merkezindeydi. Hiçbir haksızlık
söz konusu değildi. Öteki öğrenciler açıkça gördük mahkemede hakim suçluya ceza da verdi. Demek ki ceza gören birileri var. Yaptıkları fiil sebebiyle o yaptıkları fiil de başkalarına ağır geliyor ki onları üzüyor ki mahkemeye başvuruyorlar. Demek ki yapılan bir sürü olay var. Sümür Efendi sormuş, ne demek istiyorsun demiş. Size demin söylediğim olayı anlatmış. Onlar demiş o suçu işledikleri anda amel defterlerine bu rakamlar yazıldı. Başkalarına yaptığı her kötülüğün karşısında herkes derecat kaybetti. Kaybedilen derecelerle suçlar ilahi adaletin standartları içinde dengelenir. Ne kadar zarar verdiyse birisi başkasına o kadar derecat kaybeder. Allah'ın katında adaletsizlik olmaz. Ve de onu gördüm ki demiş, her olayın vücut bulduğu an defter kapanmıştır Allah-u Teala'nın defteri. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bunları söylüyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Görelim Mevla neyler? Hak şey öyle başlıyordu. Hak şerleri hayır eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler diyor. Neylerden muradı neye müsaade eder? Yoksa Allah Teala bütün insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. Herkes serbest iradesiyle davranacak ki suçlu veya başkalarına iyilik eden birisi olsun. Ya derecat kaybedecek ya da derecat kazanacak kişi davranışları itibariyle. Bu davranışları serbest iradesiyle vücuda getirmek mecburiyetinde ki, gerçek anlamda serbest iradesiyle hükümlensin ve Allah'ın o muhteşem adaleti bu olayı çok güzel bir biçimde dizayn ediyor. Bir defa kiramen katibi melekleri daima çifttir. Kiramen katibi meleklerinden tek melek olarak bahsetmez Allah-u Teala, hep çoğul kullanır. Birisi bir kamera insanların fizik standartlarda vücuda getirdikleri olayları filme alır. Yani fizik standartlarda biz neler oluşturuyorsak, ne yapıyorsak, bütün yaptığımız, hayat boyunca yaptığımız her şey otomatik olarak filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu bütün fiillerin dereceleri deftere kaydedilmiştir. Acaba nasıl bir kayıt söz konusu? Taraflardan biri bu filmi çekerken bir kamera hayat filmimizi çekerken, yaptığımız fiilleri çekerken ikinci kamera düşüncelerimizi çekebilecek vasıfta olan bir kamera. Böylece ne düşünmüşüz ve bu düşünce sistemi içerisinde neyi vücuda getirmişiz? Bu çıkacak ortaya. Önemli mi? Son derece önemli. Bir insanın
Tamiden bir suçu işlemesi başka şey. Kazaen birisine zarar vermesi ayrı şey. İşte her zaman söylediğimiz bir misali verelim. Bir kişi başka birisine öyle bir düşman ki mutlaka onu öldürmeye kararlaştırmış ve biliyor gecenin falanca saatinde o kişi bir yerden geçecek. Gidiyor orada pusu kuruyor. O gecenin saat ikisinde, üçünde o adam evine doğru dönerken onu yakalayıp bütün tabancasındaki kurşunları üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu taammüden bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Taraflardan birisi ölmüştür, diğeri tarafından öldürülmüştür. Şimdi de bir başka misal verelim farkı anlatabilmek için. Diyelim ki bir kişi bahçesinde, caddenin kenarında bahçesi, tabancasını temizliyor. Temizlerken namluda kalan bir kurşun var. Silah elinden düşüyor. Namlu, tabancanın tetiği bir yere, bir çiviye takılıyor. Ve de tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Yoldan geçen birine o kurşun ulaşıyor ve kişiyi öldürüyor. Böyle bir olayın vücut bulduğunu farz edelim. Her ikisinde de bir cinayet var. Birinci adam da cinayet işlemiş. İkinci adam da cinayet işlemiş. Birisi taammüden öldürmüş. Bilerek, isteyerek öldürmüş. Nereden belli? Hayat filminin düşüncelerine ait olan bölümünden belli. Oraya baktığımız zaman adamın bunu planladığını, o saatte oraya onun için gittiğini, tabancasındaki bütün kurşunları adama boşalttığını o film açık ve net olarak gösteriyor. Ama ikincisinin düşüncelerinin filmine baktığımız zaman, ki o gün göreceksiniz hepiniz kendi hayal filminizi, orada böyle bir şey yok. Kişi bir başkasını öldürmeyi, ona bir zarar vermeyi hiç düşünmemiş. Düşündüğü şey belli, tabancasını temizlemek istiyor. Ve de bu kişi suçlanabilir mi? Evet. Tedbirsizlikten suçlanabilir. Bu kişinin başkasına zarar vermemek mecburiyetinde olduğu bir ortamda, öyle bir ortamda o silahını temizlemeliydi ki orada bir kurşun çıksa bile o kurşun kimseye isabet etmemeliydi. Evinin duvarları içerisinde böyle bir işlemi yapabilirdi kişi. Sevgili kardeşlerim, bir taammüt var, bilerek isteyerek bir suçu işlemek var. Bir de böyle bir suçu işleyebileceğini aklına bile getirmeden bir şeyler yapmaya kalkan bir kişinin istemeden, öyle bir niyeti olmadan tahakkuk ettirdiği, vücuda getirdiği bir olay var. Başkasına zarar verme hali. O ikisi arasında çok büyük derecat farkı vardır. İkisinde de adam ölmüştür ama derecat farkı çok büyük orandadır. İşte böyle bir dizaynda hakkın ve haksızlığın gerçek anlamıyla kişinin taammüt miktarına göre eldeki mizanın standartları içinde değerlendirilmesi, ancak düşüncelerin de filme alınması vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bu sebeple ikinci grup, ikinci kameranın sahipleri, bir sürücü, bir şahitten oluşur ikisi de. Onlar sadece düşünceleri kişinin kafasındaki düşünceleri filme alırlar. Sevgili kardeşlerim, Mahkeme-i Kübra'da Allah-u Teala'nın karşısına çıkıp da herkese Allah-u Teala söyle bakalım, sen hayatın boyunca neler yaptın, kimi öldürdün, kime kötülük ettin diye herkesi teker teker sorguya çekmeyecek.
Trilyonlarca insan o gün Allah-u Teala'nın huzurunda olacak.

amel defteri, o kazandığı yeşil dereceler, kaybettiği kırmızı derecelerden fazlaysa, bakiye yeşildir. O kişinin hayat filmi kendisine sağ tarafından teslim edilir ve kişi hayat filmini bir cennetlik olarak alır. Diğerinin ise cehenneme gidecek olan kişinin hayat filmi sol tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken başkalarına neden kötülük edelim ki? Herkesi sevelim. Herkese elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışalım. Mutluluğun asıl ölçüde, Allah'ın en güzel standartlarında nasıl yaşanacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu en üst düzeydeki mutluluk sadece bir tek hüviyet taşır. Üç kelimeyle anlatılır. Başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adayabilirse, İşte o Allah'ın en sevgili kullarındandır. Onun hayatının, o kişinin hayatının kendi gözünde sadece başkalarına hizmet edebildiği kadar değer kazanması söz konusudur. O, başkaları için yaşayabildiği, başkalarına bir iyilik yapabildiği takdirde kendisini mutlu hisseder. Dünyanın en muhteşem mutluluğu budur sevgili kardeşlerim. Bu, başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Çünkü Allah'ın en çok sevdikleri, sevgilileri, kendi hayatlarını başkalarının hayatı için tüketenlerdir. İstesek de istemesek de zaman geçiyor. Bu hayatı en değerli şekilde değerlendirebilmek, onun künhüne varabilmek, ancak başkaları için yaşamakla mümkündür. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi ancak başkalarını sevmesiyle mümkündür. Size kötülük edenleri de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevginizi onlara da hissettirebiliyor musunuz? Bunu yapabilirseniz onların da sizi sevmeye başladığını göreceksiniz. Başka insanları kazanmak mı istiyorsunuz? Onları sevin. Onlar için yaşamaya başlayın. Her yeni gün, acaba bugün ben başkalarına ne yapabilirim? Ne söyleyip de onları mutlu edebilirim? Onların huzuru için yapmam lazım gelen nedir? Diye düşünerek yaşamak. İşte burada başkalarının davranış biçiminden, yüzünden sizin ona yaptığınız o güzellik dolayısıyla onun nasıl mutlu olduğunu görmeniz, işte bu sizi dünya üzerinde en çok mutlu edecek olan olaydır. İnsanları sevin ki Allah da sizi sevsin. İnsanları mutlu kılın ki Allah da sizleri mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz

ayrı bir mutluluktur. Yalnız kaldığınız zaman onunla konuşun. Ona içinizi dökün. Çözüm arayın problemlerinize. Allah'tan yardım isteyin. Yardım gelecektir. O her zaman sizinle beraberdir. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bütün alemleri kuşatmıştır. Sizi de kuşatmıştır. Bu sebeple Allah Teala buyuruyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Elbette her şeyi kuşattığı kesin. Bu sebeple bize daha yakın. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona yönel diyor. Allah'a yönel. Rabbine yönel. Ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a teslim olsun. Sonra zikrini 18 saatin ötesine geçir. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Sonra daimi zikre ulaş. Nefsini Allah'a teslim et. Sonra iradeni de Allah'a teslim et. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifelendirdiği birisi olmayı başar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunların hepsi bir kademe kademe seviyeyi ifade eder. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki Allah Teala insanı en üstün varlık olarak yaratmış ve insandan başkasına ruhunu vermemiş. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhuna sahibiz. Ama Allah Teala ruhunu sizde ölene kadar kalsın diye vermiyor. Bu ruhu diyor, bana şu dünyanın hayatını yaşarken ulaştıracaksınız diyor. Onun için irci ila Rabbiki diyor, Rabbine geri dön. Ruha sesleniyor, Rabbine ulaş. Allah Teala diyor ki veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Nem 82. Öyleyse Allah Teala Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama onunla kalmamış. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Yetmez. İradenizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu farzların ötesinde Kur'an'ı dikkate aldığımız zaman bütün sahabenin İslam'ın yedi safhasının yedisini de yaşadıklarını, sahabe dediğimiz kişiler onlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah Teala hepsini farz kılmış, bütün sahabe hepsini gerçekleştirmişler. Öyle bir güzellik yaşamışlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyunca o hayattayken dünyadaki en üst seviye insanları oluşturmuşlar. Sevgili kardeşlerim,
Bu kesin mi? Evet, kesin. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabikunlar." Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Kendilerini hayra adayanlar. Gerçekten sahabe muhacir olarak ülkelerini terk edip Mekke'den Medine'ye göç edenler de Medine'deki yardımcılardan oluşur. Medine'dekilere Ensar diye hitap ediyor Allah Teala, yardımcılar. Ensar kelimesi Nasara kökünden geliyor. Nasır yardımcı, Ensar yardımcılar. Medine'deki yardımcılar. Sonra bir de onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına, Allah'ın tayin ettiği bir seviyeye ulaşmışlar. Bu onların ne kadar üstün standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Ey benim sevgili kardeşlerim, biz de öyle olalım. Herkese sadece kanatlarımızı gerelim. Sadece onların mutluluğu için çalışalım. Onlar bizi yanlış değerlendirse de buna kulak vermeyelim. Sadece onlar için olalım. Onların mutluluğu için olalım. Birisine faydalı olacağız diye, onu mutlu edeceğiz diye, başka birisinin bizim davranışımı kınamasına aldırmamalıyız. Herkes başkaları için bir kanaat sahibi olduğunda seviyesine göre kanaat sahibi olur. Herkes kendi ufukları kadar öteyi görebilir. Yani bir binanın zemin katında oturan birisiyle en üst katında olan birisinin ufuklarda olan bir gemiyi görmesi farklıdır. Alt katta olan dumanını görürken, orta katta olan uzaktaki o geminin, henüz çok uzaklarda olan o geminin gövdesinin görebilir. Diğeri o gövdenin üst tarafındaki bacayı, o gövdenin altında denizle birleştiği yeri de görebilir. Denizin içinde bütün gemiyi görür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde evvela sevmeyi usul haline getirin. Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Hayatınız hep onları mutlu etmek için geçsin. Başkaları bu konuda sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Siz sadece başka insanları mutlu etmek için yaşamak mecburiyetindesiniz. Huzurunuz, mutluluğunuz buna dayalı olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a yakın olmak için çalışın. Bu yakınlık başkalarına mutluluk dağıtabilmenizin seviyesine göre tayin eder. Kendiniz için yaşamayın. Her şeyiniz, size Allah-u Teala'nın verdiği her şey, başkalarına hizmet için verilmiştir. Gözleriniz, kulaklarınız, bütün vücudunuz başkalarına hizmet için verilmiştir. Onları mutlu etmek için bütün benliğinizle, her şeyinizle Allah yolunda gayret edin. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışın. Varsın insanlar sizi anlamasınlar. Ama Allah bilir, Allah anlar. Sizin sadece Allah için olduğunuzu, herkesin mutluluğu için, her açıdan Allah'ın emirlerini yerine getirdiğinizi en iyi Allah bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden korkmayın. Allah'ı çok sevin ki Allah da sizi çok sevsin ve sizi mutlu kılsın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha. Allah Teala bize bir lütfunu beraber yaşamak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nahl Suresi konumuz ve ayet 36. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad be'asnâ fî kulli ummetin resûlen enîbudullâhe veştenibud tâgûte fe minhum men hedallahu ve minhum men hakkat aleyhi dalalah. Fesiru fi arde fanzuru keyfe kâne akibetul mukezzibin. Kelimeler velakat ve andolsun ki ve asna biz gönderdik, vazifeli kıldık, beyaz ettik, orada hayata getirdik. Fi kulli ümmetin bütün ümmetlerin içinde resulen resul. En ibudu Allah'a, yani Allah'a kul olmak. Ve iştenebu ve iştinabedin, sakının. Ettagute, tagut şeytan, insan ve cin şeytanlar. Feminhum, artık onlardan. Men, kim, kimi, hedallahı, heda Allah'ı, Allah hidayet etti.

ve minhum ve onlardan men kim kimi hakkat hak oldu gerçekleşti aleyhi onların üzerine dalalet et dalaletu dalalet fesiru bundan sonra dolaşın gezin fi el ardı fil ardı yeryüzünde fenzuru fe unzuru böylece bakın keyfe nasıl kâne oldu akıbetü akıbet son el mukezzibin yalanlayanlar tekzip edenler şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve lekat ve asna ve andolsun ki biz ve as ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Fi külli ümmetin resulen bütün ümmetlerin yani milletlerin, kavimlerin içinde bir resul. Ehli budullahi, Allah'a kul olsunlar. Beşleri bu tagut ve taguttan yani insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar. Femin hümmen hidallahi, onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Ve min hümmen hakkat ve onlardan bir kısmına hak oldu. Aleyhid delaleti onların üzerine delalet. Fesirü fil ardı artık yeryüzünde gezin. Fenzuru keyfekâne böylece nasıl olduğuna bakın. Nasıl olduğunu görün. Akıbetül mükezzibîn yalanlayanların akıbeti. Allah Teala buyuruyor. Biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beaz ettik. Ümmetlerin, yani milletlerin, yani kavimlerin içinde bir Resul beaz ettik. Yani hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a kul olsunlar ve taguttan, yani insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu.

Yani Resullere tabi olanlar hidayete erdi, tabi olmayanların ise üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi, Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayetlerinden biridir. Bu ayet bir hidayet ayetidir. Bu ayetle hidayetteki unsurun her kavimdeki Resuller olduğu kesinleştirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse kavimler var, kavimlerde yaşayan Resuller var. Bir defa bu ayet kesin bir hüviyet koyuyor Resuller konusunda. Bütün kavimlerde Resuller var. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi de bu istikamette bir yaklaşım içeriyor. Diyor ki Allah-u Teala orada, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Birbirinin ardından göndeririz. Arada boşluk devresi bırakmayız istikametinde söylüyor Allah-u Teala bunu. Öyleyse bütün kavimlerde insanlık var olduğundan bu tarafa her devirde istisnasız ve aralıksız olarak Allah'ın Resulleri hep vazife yapmıştır. Bunun manası, bir Resul öldüğü zaman onun yerine Allah-u Teala derhal hayatta olanlardan birisini vazifeli kılıyor. Ve vazifeli kıldığı zaman her şey ortaya konuluyor. O kavimde artık bir Resul var. Şimdi Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Burada Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde, bu ayet-i kerimede Allah-u Teala bütün kavimlere Resul beaz ettiğini, bütün kavimlerin içinde Resul vazifeli kıldığını, Resul göndermiş olduğunu, Risaletle vazifeli birisinin o kavimde mevcut olduğunu anlatıyor Allah-u Teala bizlere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir müesseseye dikkatle bakın. Allah-u Teala bütün kavimlerde her an Resul mevcut bulunduğunu söylüyor. İşte Risalet müessesesinin dünya adı verilen bu gezegendeki dizaynında madde 1. Bütün kavimlerde mutlaka bir tane Resul var. Hangi kavim olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, zamanımıza göre birçok dinler görünüyor ya ortalıkta. Aslında sadece bir tek din var. Hangi dinden olursa olsun, zamanımızın din kabul ettiği, insanların din kabul ettiği, hangi dinden olursa olsun, o ülkelerin hepsinde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor, şu anda da yaşıyor. Bütün dünyadaki, bütün ülkelerde o ülkelerin dilini konuşan, onlara kendi dinleriyle, dilleriyle dinlerini anlatan,
ve o kavimdekileri hidayete davet eden bir Resul bütün kavimlerde mutlaka var. Şu anda hepsi hayatta. Hangisi ölse yerine Allah-u Teala mutlaka bir yenisini tayin edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Burada Allah'ın hidayet müessesesine atfettiği önemli bir sonuç var. Hidayetle Resul arasındaki ilişki. Her kavimde Resul bahsederiz diyor Allah-u Teala. Niçin? O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani hidayete erdirsinler diye. Kimler şeytana kul olmaktan, fizik vücutlarını, bekçilerini şeytana kul olmaktan kurtarmışlarsa, işte onlar hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Bu ayet, fizik vücut açısından, veç açısından hidayeti anlatıyor ve bu hidayetin ancak ve ancak tabiiyetle gerçekleşeceğini kesinleştiriyor. İki türlü insandan bahsediyor ayet-i kerime. Tabi olanlar ve hidayete erenler. Bir kısmının üzerinde hidayet hak oldu. Hakkın emirlerini yerine getirenler üzerinde hidayet hak oluyor. Ama bir de yerine getirmeyenler, yani tabi olmayanlar var. Onların da üzerine dalalet hak oldu. Bir kısmını Allah hidayete erdirdi diyor ayet-i kerime. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Burada Allah Teala'nın serbest iradeye, kişinin cüz'i iradesine ne kadar değer verdiği çok açık bir lisanla anlatılmış durumda. Sadece iki türlü insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, eğer dilerlerse mutlaka Allah Teala onlara 10 tane ihsanda bulunup mürşit sevgisi veriyor, Resul sevgisi veriyor ve onlar Resul'ü bulmak için hacet namazı kılıyorlar. Ne yapıyorlar? 10. ihsanları, Allah'tan aldıkları 10. ihsan, Resul'ün gösterilmesi veya ulaşabilecekleri yerde Resul yoksa o zaman o Resul'e bağlı olan mürşitlerden birisinin gösterilmesi ve tabiiyet. Ancak tabiiyet vücut bulursa hidayete adım atmak söz konusudur. Ve mutlaka bu hidayet Allah Teala o kişiye hidayetin tamamlanacağı güne kadar, yani 3-4 aylık bir ömür vermişse, o kişi mutlaka hidayete erecek. Allah onları hidayete erdirecek. Öyleyse bir defa daha bakın olaya, Allah Teala'nın kullandığı ifadeye. Ve minküm men hedallahu,
onlardan bir kısmını, bir kısım kişileri Allah hidayete erdirdi, diyor Allah Teala. Dikkat edin, hidayete erdiren Allah. Onlar kendileri hidayete ermiyorlar. Allah Teala tarafından hidayete erdiriliyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları, onların hidayete ermeleri, daha sonra fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim etmeleri, ikinci defa daha üst seviyeye hidayete ermeleri fizik vücut açısından, daha sonra daimi zikirde nefslerini ahsen kılıp, muhlis kılıp Allah'a teslim etmeleri üçüncü hidayetlerini ifade ediyor. Daha sonra iradelerini Allah'a teslim ederek Allah'ın sadece kendilerinden aldığı yemini, misaki, ahdi yerine getirmekle kalmıyorlar. Onun ötesinde Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiş oluyorlar. İradelerini de Allah'a teslim etmiş oluyorlar. Hidayetlerini dört aşamada böylece tamamlıyorlar. Allah'ın kendilerine verdiği bütün emanetleri onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ediyorlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Allah'ın mutlaka her devirde, insanlık tarihinin başından sonuna kadar Resul göndermiş olduğu, gönderiyor olduğu ve gönderecek olduğu hakikatini bütünüyle ihtiva etmesidir. Bu ayetin bu hususu bütünüyle ihtiva ettiğini görüyoruz. İçerdiğini görüyoruz. Ayrıca ayet-i kerime hidayet müessesesinin birinci kesiminin ruhun Allah'a ulaşmasının Allah Teala tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Kulun iradesi talep sahibi Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan her şey Allah Teala tarafından yapılıyor. Allah o kişiye namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, haccı sevdiriyor, özellikle zikri sevdiriyor ve onun ötesinde asıl önemli olan irşat makamını sevdiriyor, Resulü sevdiriyor. Öyleyse hidayette olan veya hidayet üzere olan kişi kimdir? Resulü seven kişidir. Eğer Resul'e karşı bir sevgi söz konusu değilse, hidayet yoktur. Dikkat edin, Resul'ü Allah sevdirir. Dikkat edin, Resul'ü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah sevdirir. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlarda Resul sevgisi yoktur. Hatta muhtemeldir ki onlar Resullere bir sahtekar olarak bakıyorlardır. Sevgili kardeşlerim, Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de Resuller açısından ve Kur'an-ı Kerim'de hidayet açısından bir kilometre taşıdır. Bütün kavimlere Resul gönderildiğinin, bütün devirlerde gönderildiğinin kesin işaretini görüyoruz. Her insan hidayet konusunda hak sahibidir Allah Teala'nın huzurunda, öyleyse bütün zaman parçalarında bu olacaktır. Hidayetin oluşması Resul'ün varlığına bağlıdır. Ayet-i kerimenin ikinci
temel özelliği. Üçüncü temel özelliği, hidayete ulaştıran kişinin kendisi değil, Allah'tır. Kişi hidayete talip olur ama hidayete kendisi eremez. Allah onu hidayete erdirir. Bir defa daha bakalım. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü.

وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Allah razı olsun. Nahl Suresi 37. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn tahris ala hudahum fe innallâhe la yehdi men yudillu ve ma lehum min nasîr. Kelimeler, in tahris, sen çok istesen, haris olsan, hırslı olsan, hırsla istesen, büyük bir istekle istesen, ala üzerine, hüdahüm, onların hidayeti üzerine. Fe, artık bundan sonra, innallâhe, muhakkak ki Allah, la yehdi, hidayet etmez, hidayete erdirmez. Men, kimse, yudillu, dalalette bırakır, ve ma ve yoktur, lehüm onlara, onlar için, min nasirin bir yardımcı. Cümleciklere bakıyoruz. İn tahris ala hüdahum. Sen onların hidayete ermesini çok istesen de,

Bundan sonra muhakkak ki Allah la yehdi men yudillu, dalaletteki kişiyi hidayete erdirmez.

Öyleyse buradaki fe innallahi de buna rağmen muhakkak ki Allah. Yani sen ne kadar istersen iste, istesen de Allah-u Teala buna rağmen muhakkak ki Allah dalalete bıraktı. Kimseyi hidayete erdirmez. Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Sen onların hidayete ermesini çok istesen de, hatta ne kadar çok istesen de,

Bundan sonra yerine buna rağmen koyuyoruz. Buna rağmen muhakkak ki Allah dalalette bıraktığı kimseyi hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Şimdi bu da 36. ayet-i kerimenin bir tamamlayıcı ifadesi gibi görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e hürmet ederdi, onu severdi ve onun yola girmesini çok isterdi. Onunla bu konuyu çok konuşmuştu. Ama hiçbirisinde amcası Ebu Talib Allah'a ulaşmayı dilemeye yaklaşmamıştı. Ve içinden geçen şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının hidayete ermesi. Kendisiyle konuşuyor, onu ikna etmeye çalışıyor. Sen Allah'a ulaşmayı dile, geri kalanı Allah halleder tarzında konuşuyor. Ama amcası gururuna yedirip de yeğeninin elini öpmeyi, ona tabi olmayı nefsine bir türlü yedirip de kabul edemiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten içten bir sevgiyle seviyor, istiyor amcasının kurtuluşa ulaşmasını, Allah'ın cennetine onun da girmesini, bütün kalbini istiyor, Allah'a yalvarıyor, amcasına da ricalarda, istirhamlarda bulunuyor, Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesi konusunda, ama amcası dilemiyor. İşte Allah Teala burada diyor ki, sen ne kadar hırsla istersen iste, ne kadar tutkuyla istersen iste, ne kadar çok istersen iste, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah onu dalalette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, iki türlü insan var. Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar, bir, Allah'ın hidayete erdirdiği insanlar. İki. Sadece bir tek dileğin altı ve üstüdür bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir. O Allah'ın hidayete erdirdiği insanların içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın dalalette bıraktığı insanların içindedir. Allah onu hidayete erdirmez. Acaba niçin Allah Teala burada Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar diyor? Bunun için Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir ve Allah erdirir. Kim hidayete ermeyi, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o Allah'ın hidayete erdirmediği insanlar arasındadır. Ve erdirmeyeceği insanlar arasındadır. Dikkat edin sözüme, hidayete erdiren Allah olduğu cihetle, hidayete ermeyi kişi dilemedikçe Allah da onu hidayete asla erdirmeyeceği cihetle, Allah'a ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'ın hidayete erdirmeyeceği, yani dalalette bıraktığı bir insandır. Hidayete erdiren, erdirecek olan kişinin kendisi değil, Allah olduğu için.
Allah onu hidayete erdirmiyor. Bunun manası Allah'ın o kişiyi dalalette bırakmasıdır. Allah o kişiyi dalalette bırakmak istediği için mi dalalette bırakmıştır? İşte zavallı ateistlerin düştükleri en büyük hata burada. Allah dalalette bıraktığı insanları, Allah dalalette bırakmak istediği için mi bırakmıştır dalalette? Hayır. Hidayete erme konusunda bir talepleri olmadığı için. Talepleri olsa Allah Teala onları hidayete erdirecek. Dikkat edin. Hidayete erdiren Allah olduğu için konunun mantığını yerlerine oturtmanız lazım. Hidayete erdiren Allah'tır. Kişi hidayete eremez. Kişi ancak hidayete ermeyi diler. Hududu burada biter. Ondan sonra Allah ona her şeyi sevdirir. Allah'ın bütün kapılarını açar. Şeytanın kapılarını kapatır. Ve Allah o kişiyi hidayete erdirir. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amil olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Yani hidayete ereceklerdir. Manası Allah onları mutlaka hidayete erdirecektir. Onlar Allah'a mülaki kılınacaktır. Mülaki olacaklardır. Allah-u Teala onları kendisine ulaştıracaktır. Gördük ki Allah kullarından insanları seçiyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemesi ihtimali olanlardır. Allah daha baştan itibaren insanların Allah'a ulaşmayı dileyeceğini veya dilemeyeceğini biliyor. Zaten Allah'ın harekete geçmesi, kişiyi hidayete erdirmesi, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine tahakkuk eder. Dilemezse o kişi hayatta kaldığı sürece Allah onu hidayete erdirmeyi dilemeyecektir ve hidayete erde hiçbir zaman erdirmeyecektir. Allah o kişiyi dalalette bırakmayı dilediği için dalalette bırakmıyor. Hidayete ulaştırmayı dilemediği için kişi dalalette kalıyor. Acaba aradaki farkı anlatabildik mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi Allah dalalette bırakmayı dilediği için dalalette bırakmıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah onu hidayete erdirmeyi dilemiyor ve hidayete erdirmiyor. Hidayete erdirmeyi dilemediği için, hidayete erdirmesi söz konusu olmadığı için o kişi dalalette kalıyor. Allah Teala onları dalalet içerisinde, sahip oldukları durum içerisinde bırakıyor, terk ediyor. Dalalette bırakıyor onları. Allah onların dalalette kalmasını istediği için değil, dalalette kalmasını istediği için değil. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için. Allah razı olsun.

bela ve den aleyhi hakkan ve lakinne ekseren nasi la yalemu. Ve aksumu ve yemin ettiler, kasem ettiler. Billahi Allah'a cehde, cehd ile, kuvvetle. Eymanihim yeminleri. La yeb'usullahı, Allah yeniden diriltmez, beas etmez. Men yemutu, ölen kimseyi. Bela, hayır, bilakis öyle değil. Vaden, bir vaat. Aleyhi, onun üzerinde, hakkan, hak olarak. Ve lakinne, lakin, fakat, ama, ekseren nasi, insanların çoğu, la ya'lemu, bilmezler. Ve aksemu, billahi, cümlecikleri geçiyoruz. Ve aksemu, billahi, Allah'a kasem ettiler. Cehde eymanihim, en kuvvetli yeminleri ile. La yeb'asullahu men yemutu, kim ölürse Allah onu beyaz etmez.

yani yeniden diriltmez. Bela vaden aleyhi hakkan. Hayır, öyle değil. Bela, hayır, öyle değil manasına hayır. Bu onun yani Allah'ın üzerinde hak bir vaattir.

وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنْ insanların çoğu bilmezler. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bir cümleyi şöyle dizayn etmiş. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu onun, yani Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'dan başlayan insanlık, kıyamet günü doğacak olan insanlara kadar uzanacak. Kıyamet günü hayatta olan insanlar, bu sonuca en çabuk ulaşanlardır. Yani ölümden sonra beyaz edilme sonucuna en çabuk ulaşanlardır. Çünkü birinci sura üfürülüşte kıyamet günü yaşayan insanların hep söyleyecek, evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Ama bu birinci üfürülüşte daha hemen arkasından olaylar cereyan ediyor. Nedir o olaylar? Yaşayanların hepsi ölüyor. Ama kıyametin kopması bir sebebe dayalı. Sebep, Allah'ın itiş enerjisinin

sona erdi. Öyleyse Allah Teala'nın itiş enerjisi var. Bu itiş enerjisi sona eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kainatı büyüten enerji. Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesi diyor ki evvelce göklerle yer bir idi. Sonra biz onları patlattık. Büyük patlama. Mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık. Onlar düşünmezler mi diyor Allah Teala, o kafirler düşünmezler mi? Şimdi burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir noktadan ayrılan, o patlatılan yerin merkezindeki bir noktadan patlatılan bir kainat. Bütün enerji partikülleri oradan hareket halinde. Nereye doğru hareket halinde? Oradan bir yerlere doğru hareket halinde. Kainatı yaratmak üzere bütün gezegenlere, bütün yıldızlara aynı anda partiküller ulaşıyor. Belki saniyenin milyonda biri kadar bir zaman parçası. Çünkü nötronlar hiçbir aleme ait değildir ve sonsuz hızla hareket ederler. Vardıkları yerlerde nötronlar, yani enerji partikülleri elektronlara dönüşüyor. Böylece madde oluşuyor. Ne olmuştur? Patlatıldığı anda bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin harekete geçtiği anda bu zamanın başlamasını icap ettiren bir başlangıçtır. Bir başlangıç oluşmuştur. Zaman başlamıştır. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman. Ne kadar devam edecektir? Evvela Allah-u Teala gezegenleri oluşturuyor, yıldızları oluşturuyor. Yani nötrinoları yarattığı enerjiyi elektronlara çevirmek suretiyle yapıyor bunu. Ve bunu gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala zaman başlıyor geçmişten geleceğe doğru. Ve kainat oluşuyor. Bu oluşan her yıldıza, her gezegene Allah-u Teala onu diğerlerinden ayıran ve kainatı büyütecek olan bir itiş kuvveti veriyor, bir ivme veriyor ve Allah'ın vücuda getirdiği kinetik enerjisiyle, itiş enerjisiyle kainat hala büyümeye devam ediyor. Yani o tek noktadan, merkezdeki tek noktadan ayrılan bütün sistemler hala ayrılmaya devam ediyorlar ve zaman geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Ama o gün, kıyamet günü neden kıyamet kopacaktır? Çünkü itiş enerjisi sona erecektir. Allah'ın her şeye bir son izafe etmesi söz konusudur. Ve son oluşacaktır kainat için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Büyüme durmuştur. Zamanın geçmişten geleceği uzaması da devamı da durmuştur. Zaman durmuştur. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon başlayacak. Çünkü Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de dünyanın güneşle birleşeceğini, ayın dünya ile birleşeceğini kesin bir hüviyette açıklıyor.
Gravitasyon olayı tersine çeviriyor. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman bittiği anda sıra birinci defa üfürülmüştür. Ama bunun arkasından gravitasyon büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekme özelliği baş gösterince kainat küçülmeye başlıyor. Yani bir tek noktadan ayrılan bütün kainat o tek noktaya doğru uzayları yok ederek geliyor. Dünya ile Güneş'in birleşmesi ne demek? Dünya ile Güneş arasındaki uzayın yok olması demek. Artık hüküm ferma olmaması demek. Ay'ın Dünya ile birleşmesi demek. Ne demek? Ay ile Dünya arasındaki uzayın yok olması demek. Öyleyse sistemler birbirinin arkasından bir hedefe yöneliyor. Zaman geriye doğru yürüyor. Bu geriye doğru yürüyen zamanın ilk canlandırdığı insanlar, zaman geriye doğru yürüdüğü anda, kıyamet anında, sonra birinci defa öfürüldüğü anda, bütün kainatta ne kadar insan yaşıyorsa, bütün canlı varlıkların hepsi ölüyorlar. Ama zaman durup da geriye doğru yürümeye başlayınca hemen arkasından kıyamet günü yaşamakta olanlar, ölmüş olanlar canlanıyor. Birinci üfürülür. Ve zaman geriye doğru devam ettiği sürece herkesin hayatta olduğu devre zaman ulaşınca o insanlar zaten hayattalar. Yer çekimi kuvveti olmadığı için bütün insanlar mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisine en yakın bir noktaya ulaşıyorlar. Ve zaman geriye doğru devam ediyor. Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere bütün insanlar hepsi canlanıyorlar. Sura birinci üfürülüş. İkinci üfürülüş. Bütün canlanan insanlar ölüyor. Nerede? Onlar hepsi bulundukları gezegen hangi gezegen olursa olsun hepsi mahşer meydanına ulaşmışlardır. Hepsi oradalar. Ve Allah onları sura ikinci defa üfürterek tekrar öldürüyor. Neden? Çünkü herkesin cennet veya cehennem hayatını yaşayacağı bir enerji bedene sahip olması lazım. Birinci sebep, aynı özellikler cennete ve cehennemde geçmez bu dünyadaki özellikler. Orada nefes almak gibi bir mecburiyeti kimsenin yok. Enerji bedenlerle yaşanacak. Herkes ikinci sebep aynı yaşta olacak. Kur'an'daki temel iki hüküm. Bunların gerçekleşebilmesi için Allah-u Teala'nın bizi ikinci defa öldürmesi, sonra da yeniden diriltmesi söz konusu ve arkasından yeniden diriltiliyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu be'as olayını ba'del mevt. Ba'de sonra mevt, ölüm. Be'asü ba'as etmek, hayata getirmek, diriltmek. Ölümden sonra yeniden diriltmek Allah'ın üzerine farzdır diyor Allah-u Teala. Allah'ın üzerine bir vaattir diyor Allah Teala, herkesi canlandıracak. Kıyamet günü ölenler için ölmek ve dirilmek zaten birbirinin arkasından geliyor. Ama zaman geriye doğru gittikçe ta Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar bütün insanlar canlanacaktır. Kur'an'da pek çok ayet bu konuda kesin hükümler getirmiştir. Ve Allah Teala açıklıyor olayları detaylarıyla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman adlı bir müessese var. Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Ama Allah'ın bütün bu gezegenlere, kainatı oluşturan sistemlere, kainatı büyüten
ulaşmakta olan enerjisi, kinetik enerjisi sona erdiği an büyüme duracak ve kıyamet kopacaktır. Öyleyse bu Allah'ın vaadidir ve Allah'ın vaadi haktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte burada sözlerimiz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Ciao a te. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hani şöyle can cana, gönül gönüle bir sohbet. Sizlerle birlikte olmanın zevkini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah da bizimle beraber. Öyleyse sizler, biz ve Allah bir bütünüz. Bizi birbirimize bağlayan, hedefe ulaştıran o Allah. Bütün insanlara ruhundan üfürmüş. İnsanın kainattaki bütün mahlukattan farklılığı odur ki Allah insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm. Böylece Allah'a en yakın mahluk, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluk, o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın şerefini tahayyül edin. Sadece insanda var bu. İnsandan başka melekler var yaratılan. İnsandan başka yaratılan cinler var. Ama onlara Allah Teala ruhundan üfürmemiş. Sadece insana üfürmüş ve derhal insanın şeklini almış Allah'ın ruhu. Öyleyse hepiniz bir ruh taşımaktasınız. Allah'ın ruhu. Sizin kumandanızda mı? Asla. Ruh dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman çıkar, size hiç haber vermek gereğini duymaz. Ama sizin fizik vücudunuz ruh için bir mercidir, bir sığınaktır. Vücudunuza girer, vücudunuzun şeklini alır. Dilediği an vücudunuzdan ayrılır. Peki şu anda sizde ruh var mı? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ruhunuzu göndermediyseniz var. Ama bizim kardeşlerimiz mutlaka ruhlarını Allah'a bu dünya hayatını yaşarken gönderenlerdir. Allah'a ulaşmayı denemek bunun başlangıcını teşkil eder. Sonra bize veya bizim her tarafta bulunan kardeşlerimizden yetkili olanlara tabiyet ikinci kademeyi teşkil eder. Tabiyetle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapacaktır. Ve mutlaka 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte Allah'tan gelen ruhu, Allah'ın bütün insanlara ve size de üfürdüğü ruhu, şu dünya hayatını yaşarken Allah Teala geriye istiyor. Diyor ki Allah Teala biz
Dalalette olanları bırakırız. Ama diyor, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. İşte bu kendimize ulaştırırız dediği nesne, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin fizik vücudu değildir. O kişide bulunan Allah'ın o kişiye doğumla birlikte üfürdüğü ruhunun Allah'a geri dönmesidir, teslimidir. Bu husus Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş olur. Çünkü Allah'a ulaşabilecek olan sadece ruhumuzdur. Ne fizik vücudumuz Allah'a ulaşır, ne nefsimiz Allah'a ulaşır. Ama ruhumuz Allah'ın üfürdüğü bir ruhtur ve de döneceği yer mutlaka Allah'tır. Bu dönüş iki şekilde teşekkür edebilir. Bir insanın ölümü. Ölümle beraber ruh, vücudun artık kendisi için bir sığınak teşkil etmediğini görecektir. Ruh için şu fizik vücudumuz, biz hayatta olduğumuz sürece bir sığınaktır. Allah ruhundan üfürür ve ruh derhal o kişinin fizik vücudunun %100 aynen hüviyetini alır, yani onun şekline girer. İşte o insanın, o kişinin ruhudur. Ruhla üçlünün ikincisi olan nefs arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Ruh, dilediği an fizik vücudu terk etmek yetkisinin sahibidir ve de insandan hiç izin falan almaz, insana sormaz. Ayrıca nefsi Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbiki. Ruha diyor ki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuzun, biz dünya hayatını yaşarken, fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz olarak dünya hayatını yaşarken, ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İşte bu farzı bütün insanlar yerine getirmek zorundadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluktur. Dengeler sistemi şöyle tahakkuk ediyor. Allah-u Teala bizi fizik vücut olarak, nefs olarak ve ruh olarak üç ayrı vücuda ulaştırıyor. Doğan, anne karnından çıkan fizik vücudumuzdur. Fizik vücudumuz, onun karşıtı olan nefsle birliktedir. Nefsimiz afetlerden oluşur. Bütün insanların nefsi başlangıçta %100 afetlerden oluşur. Peki o nefsle dengede olan bir şey var mıdır? Evet, Allah Teala diyor ki, biz her şeyi zıddı ile kaim kılarak çift yarattık. İşte birinci muhtevada Allah Teala
bir insanın fizik vücudunu oluşturuyor anne karnında, onunla birlikte nefs de var. Bir nefs ve fizik vücut beraberliği. Ruh bir insana doğumdan evvel Allah-u Teala tarafından yüklenmez. Orada bir ikili vardır. Nefs ve fizik vücut beraberliği. Yine bir karşılıklı muhteva, bir çift olur. Sonra dünyaya geldikten sonra insan farklı bir hüviyete ulaşıyor. Onun içine Allah ruhundan üfürüyor. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluşturuyor. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir hüviyet taşırlar. Ve mutluluğumuzun sembolüdürler. Yani ruhumuzun hasletleri. Ruhumuz nefsimizin tam zıttı olarak vardır. Ama nefs bir yaratıktır ama ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse bu beraberlikte başlangıç noktasına baktığımız zaman açık bir denge unsurunu görürüz. Nefsimiz başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, iptiralar, isyan, bütün negatif faktörler nefsimizin kalbinde toplanmıştır. Ruhumuzsa %100 hasletlerle olmuştur. Öfkeye karşılık sükunet, nefrete karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzda mevcuttur ve nefsimiz ona göre dizayn edilmiştir. Ruhumuzda mevcut olan bütün pozitiflerin negatif cevabı nefsimizdedir. Negatif karşılığı nefsimizdedir. Böylece Allah'ın dengesi gene oluşmuştur. Her şey zıttıyla kaim kılınmıştır. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olarak, ruhumuz da %100 hasletlerle dolu olarak vardır. Fizik vücudumuz o ikisinin dengede bulunduğu bir sığınaktır. Ruhumuz da fizik vücudumuzun şeklinin aynını taşır, nefsimiz de. Ve Allah-u Teala bütün insanlardan nefs adı verilen bu muhtevanın taşıdığı afetleri yok etmemizi ister. Afetlerin yerine hasletlerin yer almasını ister. Ve Allah-u Teala bunu farz olarak koymuş. Hem ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi ister ki bu dengenin yarısını ifade eder. İrci'i emri Allah'a ruhumuzun geri dönüşüdür. Bu bir farzdır. Bütün insanlar dünya hayatını yaşarken
ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak böyle bir hedefiniz olmalı. İşte bu tasavvuftur. Tasavvuf, insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla negatif ve pozitifler toplamının eşitlendiği bir noktaya ulaşır. Bu mutluluğun yarısıdır. Ama bu hedefe ulaşırken geçireceğiniz 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresi olur. Neden? Çünkü Allah Teala bu hedefe yürüyen bir kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık devrede o kişinin şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle keser. Yani etrafınızdaki şeytanlar size hiçbir şekilde manevi bir tesir icra edemezler. Asla size tesir etmek imkanının sahibi değillerdir. Böyle bir imkan ne zamana kadar sunuluyor kişiye? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ondan evvel denge var mıydı? Evet, o kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Allah'ın ruhu o kişiye gelmişti. O kişinin ruhu oluyor o zaman. O kişiye ait, o kişiye hasredilmiş olan bir ruh. O da baştan aşağı hasletlerle dolu. Bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir ruh. Öbür tarafta Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen, emirlerini de asla işlemek istemeyen, şeytanla ilişkide olan, şeytanın bütün taleplerini yerine getirmeye hazır, %100 afetlerle dolu bir nefs. İşte denge gene tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, her halükarda bir insanın Allah ile ilişkilerini kurması, böyle bir dizaynı vücuda getirmesi o kişi için bir hedeftir. Başlangıçtaki dengenin bir defa daha kurulması için 7-8 aylık bir devre geçecektir. Başlangıçtaki devre neydi? Nefsimiz vardı, %100 afetlere doluydu. Ruhumuz vardı, %100 hasletlere doluydu. Böylece bir denge içimizde, fizik vücudumuzun içinde oluşuyordu. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Diyor ki ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Diyor ki münibine ileyhi ve tekuhu ve kumusalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci takvanın sahibisiniz. Takva sahibi ol emri burada bitmiyor. Mürşidinize ulaşacaksınız, ikinci takvanın sahibi olacaksınız. Ulaşmanız tabiyeti ihtiva eder. Tabiyet tamamlandı. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ve tabiyetle beraber mürşide tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Terk ederse ne olur? Terk ederse Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşacaktır. Bu ise nefsinizin 7 kademesine tekabül eder. Emmare, levvame,
Mülhime, Mutmainne, Radiye, Mardiye ve Teskiye. Nasıl göklerin 7 tane katı varsa, nefsiniz de bu kademelerden oluşur. Bu 7 devrede Allah Teala nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Muradı ne? Muradı vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun evvelce oluşturduğu dengeyi bir defa daha kurmak. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki biz insana verdiğimiz nefiste bütün afetleri oluşturduk. Ama buna karşılık ona ruhumuzdan üfürerek dengeyi sağladık. O insanın nefsinin kalbi %100 afetlere dolu ama buna karşılık ruhu var. O da %100 hasletlere dolu ve kişinin ayrıca fizik vücudu var. Allah Teala emanetini geri istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala hacet namazını kıldırır ve kişi gece yarısından sonra boy abdesti alarak hacet namazını kılar. Bu namaz 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi okunarak tamamlanır. Boy abdesti almak konunun temelini teşkil eder. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve kişi yatağını kıbleyi sağ alarak kılar ve sağ kulağının üzerine yatar. Sağ kulağın üzerine yatmasındaki sebep nedir? Biraz sağa sola başını oynattığı zaman kulağında kalbinin atışlarını hissetmeye başlar. Çifteceyle dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmeye başlar kişi. Dilini kımıldatmamak asıldır. Çünkü bir süre sonra kişi uyuyacaktır. Eğer diline paralel bir statü uygularsa duyma durması ihtimali söz konusu olabilir zikrin. Ama onun dışındaki bir belli tempoda Allah, Allah. Kalbin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tarzındaki bir dizayn o kişinin Allah kelimesiyle paralel bir dizaynını oluşturur. Çift eceyle söylenen Allah kelimesi boyunca kişi zikrini yapmaktadır. De bu muhteva yani zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin hidayeti için bir açıştır. Bir kapının, kilitli bir kapının açılması işlemidir. Nefsinizin kalbine Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nurları gönderir. Allah kişinin göğsünü yarar. Ve göğsünden açılan yoldan o kişinin kalbine evvela
%2 önce kuvvet gönderir. Bu rahmet nurudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir. Sadece %2'lik bir muhteva taşır. Önemli olan, ondan sonra nefsin kalbine gelecek olan fazıllardır. Fazıllar son derece önemlidir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbine giren fazılların her %7'lik birikimi ruhun vücudunuzdan mürşidinize tabi olduğunuz zaman ayrılan ruhunuzun ana dergaha ulaşmasından sonra çıkacağı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katına ulaşmasını ifade eder. Öyleyse kim ilk %7 nuru tamamlayabilirse nefsinin kalbinde, bunun adı Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare diye geçmektedir. Fela uksumu bin nefsi. Allah Teala diyor ki o emmare nefse yemin ederim. O levvame nefse yemin ederim. Nefsi emmare bir kişinin ilk adımıdır. Allah Teala insana emrediyor ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemesi bu konu için, ilk adım için yeterlidir. Bu bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, kim dilerse Allah'a ulaşmayı, kim dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle yolculuk başlar. Sadece bir dilek önemli mi? Çok önemli. Bu dilek bir insanı cehennemden cennete mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledikten sonra ölse gideceği yer birinci kat cennettir. Kıyametten sonra gideceği yer. Ama bu kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilememiş, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu dilek son derece önemlidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama yarattığı insana da verilen mahlukatın mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmasını şart koşar. Ulaştırma talebi kurtuluşun birinci kat cennetini ifade eder. Sonra bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman bu kişinin Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay. Allah-u Teala öylesine bol veriyor ki nimetini. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutlak olarak kurtuluşunu ifade ediyor. Bir dilek onu cehennemden kurtarıyor. Ve bundan sonraki 7 kademede %7'lik nurlar o kişinin zikrine paralel olarak, zikir artışına paralel olarak nefsinin kalbine ulaşmaya başlıyor. Her %7 nur artışı o kişinin ruhunun bir kat yükselmesine sebebiyet verir. Allah'ın kanunu böyle bir kanun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Birinci kat cennetin sahibidir. Bir dilek, o kadar. Öyleyse bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bir tarafta sonsuz işkencelerle sonsuza kadar devam edecek olan bir cehennem hayatı. Öbür tarafta bu dünyada göremeyeceğiniz, tadamayacağınız güzellikte ve lezzette yemekler, kıyafetler,
dostlar, sadece mutluluğun yaşandığı bir cennet hayatı. Ve birinden ötekine geçişi sağlayan sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana şu dünya hayatını yaşarken ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Atalarımız Osmanlı boyunca bunu hep yaşamışlar. Sonradan durum değişmiş. Adım adım dinimizden uzaklaşmışız. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere anlatamayacaktık sevgili kardeşlerimiz. Hamdolsun ki öğretti, A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Sonuç mu? Sonuç 8536 sayfalık, 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki bilgisayarların hafızasına yükledik. Ücretsiz olarak herkese buna hibe ettik. Kim dilerse bilgisayarın hafızasından 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim bütününü kendi bilgisayarına aktarma yapabilir. İşte Allah Teala insanlığa böyle bir hizmet vermeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, siteye girip de yükleyenlerin sayısı her gün yüzlerce kişi olarak devam ediyor. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Bir hiç karşılığı, hiç para vermeden bir insan dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim külliyatının sahibi oluyor. En büyük demekten muradımız ne? Çünkü bu ilmi biz Allah'tan öğrendik. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Sevgili kardeşlerim, bu evinize bir hediyedir. Allah'ın, karşılıksız veren Allah'ın karşılıksız hediyesidir. Bizi buna vesile kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinize, bütün dünyaya, dünyada kaç milyon insan yaşıyorsa hepsine ayrı ayrı bir 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim meali hediye etmek imkanını, ücretsiz olarak hediye etmek imkanını Allah bize nasip kıldı. Bu Allah'ın son derece büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Büyük huzur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bunun arkasında bu söylediğimden çok daha önemli başka bir faktör var. Çok daha önemli. Neden çok daha önemli? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik sevgili kardeşlerim. Onun için hidayetin sahibiyiz bu devirde. Çünkü bize gelinceye kadar bütün Kur'an-ı Kerimlerde hidayet yok edilmişti. Ne demek istiyoruz? Hidayet demek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Kim hidayete erer? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah Teala bu görevi derhal üstlenir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişiye sanki kendi iradesiyle bunları yapmış gibi, bunları gerçekleştirmiş gibi hediye verir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala birinci kat cennetin sahibi kılar. Ona öyle yardımlarda bulunur ki mutlaka mürşidini ona sevdirir. Mürşid sevgisi verir. Allah'tan sorar kişi mürşidini. Mürşidine ulaşır, tabi olur. Tabi oluşuyla beraber ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
Arkasından Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya teşvik etmiştir. Hacet namazını kılmıştır kişi. Allah ona mutlaka mürşidini göstermiştir. Kişiye aynı zamanda o gösterdiği mürşidin sevgisini de vermiştir. Kalbini o sevgiyle doldurmuştur. Ve kişi mutlaka o mürşide ulaşıp tabi olmak ister. Tabiyetini gerçekleştirdiği anda, ki gerçekleştirmesi için hiçbir engel yoktur, gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada çok önemli yeni bir görev başlayacaktır. Nefs tezkiyesi. Kişi mürşidine tabi olunca cereyanı almıştır artık. Allah Teala ona zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı iki grup nur gönderir. Allah'tan gelen fazıllar nefsimizin kalbindeki ilk adımı atar. %2 fazıl nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. %2 rahmet nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. Sonra gerçekleşecek olanlar %7 fazıllardır. Rahmet nuru %2'lik girişiyle ödevini tamamlamıştır. O bir öncü kuvvettir. Allah kişinin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte ilk görev %2 rahmetle bu görevdir. Sonra fazıllar gelmeye başlayacaktır nefsin kalbine. Her %7 fazılda insan ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğun bir gök katını aşacaktır. Nefsin emmare kademesinde birinci gök katına ulaşılır. %7'lik ilk nur birikimi, devame kademesinde ikinci gök katına ulaşılır. %50'lik ikinci nur birikimi, üçüncüsü nefsi mülhimedir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncüsü nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi. Beşincisi nefsi mardiyedir. Allah da ondan razı olur. Ve neticede yedincisi nefsi mutmainnedir. Kişi mutmain olur. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 tane gök katını ifade eder. Her birinde başlangıçtaki %2 rahmet nuruna ilaveten %7'lik nurlar. Fazıl nurları nefsin kalbine ulaşır. 7 defa %7'nin fazıl nuru %49 eder. 2 de rahmet nuru oluşmuştur. Nefsin kalbinin yarısından fazlası %51'i nur dolular. Başlangıçtaki dengeyi Allah bir defa daha kurmuştur. Ama Allah yolunda kulunu kurmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama sanki o kişi kendisi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Ve nefsinin kalbini bu arada %51 nurla doldurur. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler sizin mutsuzluğunuzun işaretidir. Huzursuzluğunuzun, sıkıntınızın işaretidir. Ama kalbinizdeki nurlar mutluluğunuzun işaretidir. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla Allah-u Teala tarafından doldurulur. Ve o kişi %51'lik bir mutluluğa bu statükoyu korursa, yani günde 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirirse, bu kişi yarım saadeti, yarım mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, devamı daha çok zikir. Bu zikrin 18 saate çıkması söz konusu. Kim 18 saat zikre çıkabilirse, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini Allah'a teslim eder. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim alır.
Ve o kişi salah makamının sahibi kılınır. İrşada memur ve mezun kılınır. Bütün bunlar mutluluğun birer kilometre taşıdır. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere mutluluğu öğretmek için vazifelendirildik. Huzurunuz için, saadetiniz için anlattığımız her şey mutlaka Kur'an'a dayalıdır. Biz Kur'an'ı kendimizden öğretmedik, öğrenmedik. Hiç kimse bize Kur'an öğretmedi. Biz Kur'an'ı Allah'tan öğrendik. Ve dünyadaki en büyük Kur'an tefsirini Allah bize hazırlattı. Açın bilgisayarlarınızı, bütününü kopyalayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum derse, Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz, ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum, beni mutlu kıl tarzında bir dua ederse, Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ya Rabbi. İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor.

Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine. Men, o kişiyi, yünib. Yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygamber indirdiğin, son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur.
Ondan sonra ölürse kişi, kıyamet günü mutlaka üçüncü kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse, o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşide tabi olup ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu, Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah-u Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hadi koşun, sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala
kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhundan üfürdüm ama onu geri istiyorum. Bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı, neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı, neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı iç dünyasında, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade.
Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki, her alemde kullanılan akıl o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup, 19 grup haslet, ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah-u Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. Ve o zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla
karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey, Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır. İnsanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın, Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır, vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık, %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrolü altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sittet-i müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman
Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı vail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetleri tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken, bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ve ulul elbab olacaktır. Daha sonra muhlis olacaktır.
Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaklar. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir veteri olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

maktubi aleyhim ve rahmetullahi amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim çalışmamız tam 19 cilt oluşturacak ve biz henüz 7. cilde bastırabildik. Konumuz devam ediyor. İnşallah bir yıla kadar Kur'an'ın tamamlanması söz konusu Allah-u Teala'nın yardımıyla. Ama her şey onun elindedir. Dilerse daha evvel bitirmeyi nasip kılar, dilerse konu daha çok uzayabilir. Ama neticede sizlere 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dizisi inşallah sunmayı hedef aldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersi de inşallah birlikteyiz. Sad suresi 18. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna sahharnel cibale me'ahu yusef bihne bil aşiyi vel işrak. İşrakı. İnna muhakkak biz saharna, biz musahhar kıldık, emre amade kıldık. Ercibale dağlar meahü onunla beraber yüsebbihne tesbih ediyorlar. Bi el aşiyi akşamları ve el-işraki ve işrak vakti güneşin ışımaya başladığı zaman. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi.

Allah Teala nebisiyle beraber dağları o nebinin, peygamberin emrine musahhar kılmış, emrine amade kılmış. İşrak vakti ve akşam vakti, sabahın şafağında ve akşamları onunla beraber tesbih ederlerdi diyor Allah Teala. Allah'ı tesbih ederlerdi.

Sad suresinin 19. ayet-i kerimesine inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tayre mahşure mahşureten kullün lehu evvabin ve ettayre ve kuşlar mahşureten bir arada toplanmış mahşer şekline gelmiş toplanma hüviyetinde kullun hepsi lehu ona evvabin evvab yönelen

Evap, yönelen, sığınan demek. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Gene musahhar kıldık ifadesi yok ama bir evvelki ayete paralel olarak aynı sonuç çıkıyor. Ona musahhar kılındığı anlaşılıyor. Onların hepsi ona evvap idiler. Ona yönelmişler, ona sığınmışlardı.

Allah Teala zatı için me'ab diyor, sığınak diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül me'ab." Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın zatı onun katında en güzel sığınaktır. İşte bu sığınağa ulaşıp meyap olanlar için gidilecek yer cennet diyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde. Ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne likülli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani hadi oraya girin. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor. Evvap Allah'a ulaşmış, Allah'a yönelmiş ve Allah'a ulaşarak Allah'a meaba sığınmış olan kişi. Ve hafiz, başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyan kişi, muhafaza altına alınmış kişi. Burada da evvap kelimesini kullanıyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki Allah Teala'nın nebisi, peygamberi Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmış. Evvap ve 20. ayet-i kerime: Bismillahirrahmanirrahim ve şededna mulkehu ve ateynahul hikmete ve faslel hitabi ve şehadetna ve güçlendirdik, kuvvetlendirdik mülkehu, onun mülkü, hükümranlığı, idaresi ve ateynahu ve ona verdik el hikmete, hikmet ve faslel hitabi ve faslı hitap, yani hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme yeteneği.

onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve faslı hitap, fasl, ayırma, yerleştirme ve kısım anlamına geliyor. Hitap da söz söyleme yeteneği. Hitapta ayırma yeteneği, adaletle hükmetme yeteneği, insanlara hitap etme, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme ve hitap etme yeteneği verdik diyor Allah Teala. Yani natıkalı söz söyleyen bir peygamberden bahsediyor Allah Teala. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim vehel etâ ke nebe ul hasm hasmi iz tesevvurel mihrab ve hel mi etake sana geldi, yani sana geldi mi nebehu haber el hasmı, hasım davacı iz olmuştu tesevveru duvara tırmanıyorlar el mihrabe, mihrab ibadet edilen yer ve hasımların, davacıların haberi sana geldi mi mihraba, Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Hazımlar birbirinden davalı olan iki kişi. Hazreti Davud'un bulunduğu yere geliyorlar. Yüksek bir duvarın ötesinde ulaşılıyor. O yüksek duvarı aşmışlar. Duvarları aşarak gelmişler. Hazreti Davud'a davalarını anlatacaklar. Ve 22. ayet-i kerime İz dehalü ala Davude fe fezi'a minhum galu la tehaf hasmani bega ba dune ala ba dun fahkum beynena bil hakkı ve la tuş tit vehdina ila seva is sıra sıratı iz o zaman olduğu zaman dehali girdiler ala Davide Davud Aleyhisselam'ın yanına ve böylece o zaman feziha dehşete kapıldı ürktü minhum onlardan galu dediler korkma la tehaf, korkma. Hasmani iki hasım, iki davacı. Bega haksızlık yaptı, haddi aştı. Badüne ala badin birbirimize. Fahküm, artık hükmet. Fahküm, feh, uhküm. Artık hükmet. Benena aramızda. Bi el hakkı hak ile. Ve la tuştit ve haksızlık etme, aşırı gitme. Vehdina bizi ulaştır. İla sevaiz sıratı, orta yola. Şöyle şekilleniyor.
Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı. Korktu. Korkma. Birbirine haksızlık etmiş iki hasımız, yani davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme yani. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır dediler. Burada ifade sarahaten geliyor. İki davalı var, davalı ve davacı. İkisi de birbirinden davacı. Ve bizim aramızda adaletle hükmetliyorlar. Aşırı gitme, yani haksızlık etme diyorlar. Bizi orta yola, adaletli yola çözüme ulaştır. Allah Teala'nın bütün peygamberleri adaletle hükmetmişlerdir. Hazreti Davud da onlardan biridir. Davud Aleyhisselam. Ve adaleti her zaman tahakkuk etmiştir. Hazreti Davud'un ikinci bir özelliği daha vardır. Sadece ona verilen bir yetki, gün aşırı oruç tutardı. Yani hayatı boyunca bir gün oruçluydu, bir gün oruçlu değildi. Ömrünün yarısını oruçlu olarak geçirmişti. Onun için bu oruç tipine Hazreti Davud orucu denir. Ve Allah Teala ona sayfalar verdi. Ayet 23. Bismillahirrahmanirrahim. İnne haza ahi lehu tis'un ve tis'une naceten ve liye nacetun vahidetun fe kale ekfilniha ve azzeni fil hitabin. İnne muhakkak gerçekten haza bu ahi benim kardeşim. Lehu onun tis'un ve tis'une 99 naciten koyun ve liye ve benim var nacetün koyun vahidetün bir ve böylece artık kale dedi ekfil niha ona beni kefil kıl onu bana ver ve azzeni ve bana üstün geldi beni yendi fi içinde de el hitabi konuşma hitap söylenen söz. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleriyle beni yendi. Yani kardeşlerden birisi natıkalı.

Zuhal'e ve Hazreti Davud'a gelmişler. Hazreti Davud'a dertlerini böyle anlatıyorlar. 99 koyunun sahibi bir kardeş, bir koyunun sahibi ikinci kardeş ve birincisi ikincinin o bir koyununu da almak üzere onu ikna etmiş. Onu kandırmış. İknada haksız bir sebep yok ama burada haksız sebep kesin olarak var. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lekat zalemeke bi suali. Nacetike ila niacih. Yani niacihi. Ve inne kesiren minel huletai le yebgi ba'duhum ala ba'dın. İllellezine amenu ve amilus salihati ve kalilun mahum. Ve zanne Davudu ennema fetennahu festağfere rabbehu ve harre rakiyan ve ena. Kale dedi, lekat andolsun. Zalemeke sana zulmetti. Bir suali istemekle isteyerek nacetike senin koyunun. İlâ niacihi onun kendi koyunlarına ve inne ve gerçekten muhakkak kesiren çok minden el hületai ortaklar. Le, gerçekten muhakkak ki yebgi, haksızlık ediyor, hakka tecavüz ediyor. Ba'duhum ala ba'din birbirlerine. İllellezine, yani illa ellezine, o kimseler hariç. Amenu, amen oldular. Ve amenu salati ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar. E galulun ve az ma ne kadar hum onlar ve zanne ve zannetti Davud'u Davud aleyhisselam ennema olduğunu fetennahu onu imtihan ettik. Fe bunun üzerine istağfere mağfiret istedi. Rabbehu onun Rabbi Rabbine ve harre ve secdeye kapandı. Rakiyan rükû ederek huşu ile inerek ve enabe ve yöneldi.

hitaben Allah'a ulaştı. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti, dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amel-i salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az ve Davud Aleyhisselam, onu imtihan ettiğimizi zannetti. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi. Günahlarının, bu konudaki günahının affedilmesini istedi. İmtihan söz konusuysa bağışlanma istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi.

sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı. Sözleriyle ulaştı ve Allah-u Teala'dan cevap aldı. Bütün nebiler Allah-u Teala'yı mutlaka görmüşlerdir ve Allah-u Teala'dan ehli tezekkür oldukları cihetle mutlaka cevapları almışlardır. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, senden önce de erkekler gönderdik. Kendileriyle tezekkür ettiğimiz, yani karşılıklı konuştuğumuz, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Bütün zikir ehli, ehli zikir olanlar, daimi zikrin sahipleri aynı zamanda ehli tezekkürdür. Burada ise bir nebiden, bir peygamberden bahsediyor. Hazreti Davud'dan bahsediyoruz. Allah'ın kendisine sayfalar verdiği bir peygamber, bir nebi. Ve devam ediyoruz. Ayet 25, Sad Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ga ferna lehu zalike ve inne lehu indena le zülfa ve husne me'ab. Ve böylece artık gaferna lehu, ona mağfiret ettik. Zalike bu. Ve inne, ve gerçekten muhakkak lehu onun vardır. İndena, katımızda, yanımızda. Le elbette, mutlaka. Zülfa, mertebe, yakınlık, yüksek makam. Ve husne, ve güzel. Me'abin, sığınak.

Allah Teala diyor ki böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Yani onu bağışladık. Üstelik de günahlarını sevaba çevirerek bağışladık. Yani o hangi ölçüde günahkar olduğunu zannediyorsa o ölçüde ona iki kat mükafat verdik. Mağfiret müessesesinde günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Muhakkak ki diyor, onun bizim katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir mevabı, sığınağı vardır. Bir altın taht sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın katında bir altın tahtı var. Hazreti Davud'un. Ve Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi Allah-u Teala'nın katında taht veriyor Allah-u Teala. Kim? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra nefsini fizik vücudunda Allah'a teslim etmek üzere yoluna devam ederse Allah-u Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre mutlaka ona Allah'ın katında bir altın taht verir. Onların diyor Enam 127'de Allah'ın katında yurtları vardır. Ahsen olan yurtları vardır. Allah'ın katındaki yurt, işte bu bir altın tahtı ifade eder. Burada da bir peygamber için aynı şeyin geçerli olduğunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 26. ayet-i kerime. Ya Davudu, inna cealnake halifeten fil ardı. Fahkum beynen nasi bil hakkı. Ve la tettebi'in heva fe yudilleke an sebilillah. İnnellezine yedullune an sebilillahi lehum azabun şedidun bima nesu yevmel hisab. Kelimeler. Ya ey Davud'u Davud, Davud aleyhisselam. İnna muhakkak ki biz cealnake seni kıldık, yaptık. Halifeten halife. O devrin halifesi. Dünyadaki bütün insanlardan üstün bir yerde devrin halifesi. Aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Devrin halifesi kimse, o huzur namazının imamıdır. Fi içinde el ardı arz. Yeryüzü içinde seni halife kıldık. Burada bütün peygamberlerin halife olduğunun kesin işareti yatıyor. Sad suresi 26. ayet-i kerime bütün nebiler yeryüzünün halifeleridir.

Sad suresinin 26. ayet-i kerimesi. Seni kıldık yaptık halifeten, halife fi içinde arz yeryüzü. Fakum fe uhkum. Fe artık o halde bunun için uhkum hükmet. Beyni arasında ennâsi insanlar bi el hakkı hak ile. Ve la tettebi'i ve tabi olma el heva heva heves nefsin arzuları. Fe yoksa aksi halde yudur lekesini dalalete düşürür, saptırır. Andan sebilillahi Allah'ın yolu. Allah'ın yolundan yani. İnne muhakkak ellezine o kimseler onlar yedüllüğüne dalalete düşerler, saparlar. Andan sebilillahi Allah'ın yolu. Lehüm onlar için vardır. Azabın azap, şedidün şiddetli, bima sebebiyle nesu unuttular, yevmel hisabi hesap gününü. Öyleyse Allah Teala şunları söylemiş oluyor Hazreti Davud'a. Ey Davud, muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi yaptık. Devrinin imamı, yeryüzünün halifesi. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet. Ve hevaya, nefsine tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Nefse tabi olmak herkesi Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Allah Teala bunu bir nebisine söylüyor. Bir peygamberine söylüyor. Burada oğlum sana söylüyorum, gelinim sen anla ifadesi var. Ona söylediği şey herkes için geçerlidir. Kim hevasına hevesine tabi olursa onun gideceği yer cehennemdir. Bu arada şiddetli azap söz konusu. Öyleyse insanlar arasında Allah Teala Davud'a hak ile hükmet diyor. Hevaya, nefse tabi olma diyor. Aksi halde o seni Allah'ın yolundan saptırır diyor Allah Teala. Ve böylece peygamberleri misal göstermek suretiyle Allah Teala hepimize işaret veriyor. Nefsimize, hevamıza tabi olmamamız için, olmamamız için bütün insanlara Allah Teala'nın bir işaretidir. Sad suresinin 26. ayet-i kerimesi. Ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma haleknas semae vel arde ve ma beynehuma. Batılan. Batıla. Zalike zannüllezine keferu fe veylün lillezine keferu minen nari. Minen nar. Ve ma halakna ve biz yaratmadık. Es semai sema gökyüzü ve el arda ve arz yeryüzü ve ma o şeyleri beynehüma ikisi arasında.

ve şeyler, beynühüma ikisi arasında, batılen batıl boş, zalike bu, işte bu, zannu zan, ellezini kimseler onlar, keferu inkar ettiler, küfrettiler, fe böylece artık, veylün vay haline yazıklar olsun, li ellezine kimselere onlara, keferu inkar ettiler, minden ennari ateş. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Semayı yani gökleri, arzı

0: gökyüzünü
1: arzı ve ikisi arasında bulunan şeyleri, ikisi arasında olanları batıl, boşuna yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle inkar edenlerin vay haline.

Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için artık ateş sebebiyle inkar edenlerin vay haline, artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Yani ateşle

ateş sebebiyle azap edilecekleri için, yani ateşle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline diyor Allah Teala. Gökleri ve yerleri boşuna yaratmadığını ve insanlara haksızlık edenlere azap edileceğini ifade ediyor Allah Teala. Ve 28. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em neca lüllezine aminu ve amilü salihati kel mühsidine fil ardi em neca lül muttekin muttekine kel füccari füccar kel füccar, yani esas yazışı füccari. Hem yoksa veya hem de ya da necöyle biz kıldık yaptık ellezine kimseler onlar aminu amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve aminu salihati ve salih emel nefs eskesi yaptılar. Ke gibi aynı bir eşit el müfsidine fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar gibi fi nokta nokta nokta de el ardı yeryüzü em yoksa veya hem de ya da nec ölü kıldık yaptık el muttakin muttakiler takva sahipleri ke gibi aynı bir eşit el füccari facirler.

hem amini olanlarla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerle ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları. Amini olanlarla nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle

facirlerle bir tutar mıyız diyor Allah-u Teala. Fücar kimdir? Fücar, şeytanın taraftarlarıdır. Allah-u Teala Şems suresinin 7. ve 8. ayetlerinde diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O kişiye fucuru da takvası da ilham edilir. Fucur, şeytanın, insan ve cin şeytanların verdiği vesvese, negatif faktörler, düşünce platformundaki negatif faktörler. Allah'ın emirlerine isyan ettirmeye çalışan, yasakları da işletmeye çalışan, yasak edilen fiili de yaptırmaya çalışan, işlemeye çağıran davet, fücur. Ya fücar ne? Fücar da o fücurun sahipleri. Şeytanın ilgasına, şeytanın taleplerine uyanlar ve şeytani işler yapanlar, Allah'ın yasaklarını yasak etmesine rağmen o yasağı, yasak edilen fiili işleyenler ve emirleri yerine getirmeyerek gene Allah-u Teala'ya itaatsizlik edenler, başka insanlara zulmedenler, şeytanın emrinde olanlar. Mutaffifin suresinin 10 ve mütakip ayetlerinde Allah-u Teala fücarın rakamlı kitapları 7 kat aşağıda sicindedir diyor. Ama diyor ebrarın rakamlı kitapları 7 kat yukarıda illiğindedir diyor. Her ikisi de kader hücreleridir, altıgen. Fücar ebrarın bulunduğu yeri göremez. Ebrar da fücarın bulunduğu yeri Allah göstermedikçe göremez. Öyleyse fücar facirler demek. Yani şeytanın oyununa kurban gitmiş olan zavallılar, hayatını kötülüğe adamış olanlar, başka insanlara zarar verenler, şeytanın uşakları. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 29. Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddeberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbabı. Elbab. Kitabın kitap. Enzelnahu, onu biz indirdik. Li ileyke, sana. Mübarekun, mübarek. Li yeddeberu, tedbir alsınlar, sonunu düşünsünler diye. Ayatihi, onun ayetleri. Ve li yetezekkere, ve tezekkür etsinler diye. Ulu el elbabi, ulul elbab, daimi zikirdeki kimseler. Ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki, ayetleriyle tedbir

aynı zamanda tedbir etsinler, tedbir alsınlar. Ve ulul elbab tezekkür etsin diye.

Ulu'l-Elbab kimdir Ulu'l-Elbab? Ulu'l-Elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala Ulu'l-Elbab için şunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191. Li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-Elbab için ayakta da, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Zikretmek söz konusudur. Onlar bunu yaparlar, böyle yaparlar diyor Allah Teala. Ve 30. ayet-i kerimeye geliyoruz. Sad suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hebna li Davude Süleymane ni'mel abdü innehu evvâb. Ve behebna ve biz bağışladık li Davude Davud aleyhisselamı Süleymane Süleyman aleyhisselam. Davud aleyhisselam ve Davud'a Süleymane Süleyman aleyhisselam ni'me ne güzel el abdü kul innehu gerçekten o evvabin Allah'a yönelmiş evvab Allah'a ruhunu ulaştırmış

E Davut Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul. Muhakkak ki o evvaptı. Yani Allah'a ulaşmıştı.

Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim eden bir peygamberdi. Evvab, Allah'a dönen ruhunu Allah'a, meaba, sığınağa ulaştıran demek. Allah-u Teala'nın zatı sığınaktır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve 31. ayet-i kerime, iz urida aleyhi bi bil aşiyyi aşiyyiz safinatul ciyad ciyadı. İz o zaman urida sunuldu aleyhi ona bi el aşiyyi akşam vakti el safinatu safinler süfun duran atlar süfun duruş bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer üç ayağı üzerinde duran koşmaya hazır hayvan. El ciyadü iyi cins güzel koşan atlar. Ona yani Hazreti Süleyman'a bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu.

Ayet 32, ayet 31'de Hazreti Süleyman'a sunulan atlardan bahsediyor Allah Teala. Cins atlar, koşmaya hazır, koşmak için hazır aleste bekleyen atlar. Ve devam ediyor Allah Teala 23. 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kale inni ahbebtu hubbel hayri an zikri Rabbi hatta tevaret bil hicab hicabi. Ve böylece artık kale dedi inni gerçekten ben ahbebtu sevdim. Hubbe sevgi, ahbebtu sevdim. Hubbe sevgi, el hayrı hayır, hayrı ulaşma, daimi zikre ulaşma. An, den, dan, zikri Rabbi, Rabbimin zikri, hatta olunca tevaret gizlendi bir el hicabi perdeyle. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayra daimi zikre ulaşanların sevgisi ile seviyorum.

Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca. Burada diyor ki bunun üzerine muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için an zikri Rabbi Rabbimi zikretmeyim için yani hayır sevgisiyle hayra ulaşanların, daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. O bir peygamberdi ve Allah-u Teala onu vehbi olarak daimi zikre elbette ulaştırmıştı. O da daimi zikirdeki bir kişinin atları olan sevgisini anlatıyor. Yani Allah sebebiyle seven. Redduha, Bismillahirrahmanirrahim, 33. ayet-i kerime. Redduha aleyh, yani aleyye. Fe tefika meshan bis suki vel a'nak. Rudduha, onu döndürün, geri getirin. Aleyye bana. Fe böylece artık tefika başladı. Meshan mesederek, okşayarak bis suki bacaklarını ve el anaki ve boyunlarını. Onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Yani atların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı diyor Allah-u Teala. Hazreti Süleyman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Kur'an'ın ruhunu sizlere anlatmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tefsirden murat, Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Lafzın arkasında yatan gerçeği, Allah'ın öğretmesiyle öğrenip, onu söylemektir. Allah Teala'nın Enbiya 7'de söylediği, bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesinin neticesi bu. Ehli zikir daimi zikrin sahipleridir ki Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi olurlar. Ve Allah'tan hepsi vahiy alırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözümüze başlarız inşallah. İman muhtevasına baktığımız zaman bir inanç manası çıkıyor. Allah'a iman etmek, kitaplarına iman etmek, meleklerine iman etmek, resullerine iman etmek,

Burada imanın muhtevası içerisinde en önemlisi kitaplarına iman etmektir. Allah'ın kitapları, şeriat kitapları peygamberler eliyle biz insanlara ulaşır. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun Allah Teala tarafından kendisine yazdırmış olan şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Daha evvel bu kitabın bir benzeri Hazreti İsa'ya verilmişti. Hangi açıdan benzeri? 7 Safa ve 4 tane teslimi içeren bir benzeri. Hazreti İsa'dan evvel de Hazreti Musa'ya verilmişti. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. En eski olan Hazreti Musa'ya Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya İncil, en son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi Allah-u Teala'dan indirilmiştir. Hepsi aynı dini içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabeni de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani Hazreti Nuh'un şeriatıyla, Hazreti İbrahim'in şeriatıyla, Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Hazreti İsa'nın şeriatıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı birbirinden farklı değildir. Öyleyse böyle bir şeriat dilimi içerisinde mutavaya bakalım. Daha sonra ne diyor Allah Teala? Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesine neyi emrediyor Allah Teala? Dini ikame edin ve ayakta tutun, hayatta tutun ve fırkalara ayrılmayın buyuruyor Allah Teala. Dinin ikame edilmesi. Allah Teala acaba dini ikame etmek demekle ne demek istiyor? Bir cümle aşağıda Allah Teala bu senin bu talebin diyor. Bu emrimizi yerine getirmen müşriklere ağır geldi diyor. Sonra da diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Şimdi buradan çıkan bir sonuç var. Bir defa bu ayet-i kerime tek başına bütün dinlerin şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şu anda üç kitaplı dinin daha evvelinde Hz. İbrahim'in şeriatının da aynı şeriat olduğunu, ondan evvel Hz. Nuh'un da şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. En evveli gidelim.
Hazreti Adem'in de şeriatı aynı şeriatta. Yedi safı ve dört teslim Hazreti Adem zamanında da yaşandı. İşte Habil ile Kabil'e baktığımız zaman Kabil'in öldürmek istediği Habil'in yedi safa ve dört teslimi yaşamış, iradesini de Allah'a teslim etmiş biri olduğu anlaşılıyor. Çünkü çok açık bir şekilde söylüyor. Eğer abisi Kabil kendisini öldürecek olursa o ona mukabele etmeyeceğini söylüyor. Ve Allah diyor takva sahiplerinin kurbanını kabul eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu sualin cevabını arayın. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Bakalım. Diyanet İşleri var Türkiye'de. 87 bin kadrosu olduğu söyleniyor. Hepsi de Allah'a inanıyorlar. Ve dini öğretenler var. Onların dışında birçok kuruluş. Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. İşte Allah'a inanan bu insanlardan hidayete erecek olan onların toplamına göre çok küçük bir topluluk söz konusu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz,

İnsanları hidayete davet ediyor. O ve onun bağlılarının, sahabesinin gidecekleri yerin mutlaka cennet olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse onlar hidayete ermişler mi? Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, hepsinin kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olduklarını söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler, daimi zikre ulaşmışlar. Hepsi böylece ullelbap olduktan sonra muhlis olmuşlar. Ve sahabe adını verdiklerimiz ister ensar olsun ister muhacirin hidayete, son hidayete de ermişler. Yani irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olmuş? 14. basamakta müşriklerine ulaşmışlar. 21. basamakta Allah'a ruhları ulaşmış, Allah'a teslim olmuşlar ruhen. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 26. basamakta nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamakta muhlis olmuşlar. 28. basamakta iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. Öyleyse sahabe için şunu söyleyebilir miyiz? Onlar hidayete ermişler mi? Hidayetin en üst noktasına kadar gitmişler. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler. Hepsinin sahabe adını verdiğimiz ensar ve macirinin hidayet erdikleri kesin mi? Kesin. Yani irşat makamının sahip olduklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin mi? Evet, kesin. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sahabe kunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı ensara ve muhacirine onlara tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Demek ister ensar olsun, ister muhacirin iki gruba da tabi olunmuş. Bu sebeple hepsi irşat makamının sahipleri. Peki ne olmuş sahabeye de bu hedefe ulaşmışlar? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Onun sözlerinden aldıkları ilhamla, onun sözlerini değerlendirmekle Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu öğrenmişler. Hepsi dilemiş. Ve hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler mi sualinin cevabını Allah Teala şöyle veriyor. Vellezî neştenebut tâgûte Zümer suresi 17. ayet-i kerime.
وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani tağuta kul iken, tağutun kulu iken, elbette ondan evvel sahabe hiçbir şey bilmiyordu. Defa bütün kabileler arasında düşmanlık vardı. Yetmez, kan davası vardı. Her kabileden birileri, başka kabilelerden insanları öldürmüşlerdi. Öldürdükleri için karşı tarafta o kabilelerin her birinden birilerini öldürüyordu. Bu öldürmeler, son öldürme bir intikam vesilesi addedilerek, hangi tarafta birisi öldürülmüşse o taraftan birisi diğer taraftan birisini öldürmek üzere derhal harekete geçiyordu. Bu kan davası kıyamete kadar uzayabilirdi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Önce Allah'a ulaşmayı, dilemeyi öğrendiler. Sonra tabiyetlerini gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda onların daha ilerideki kademelerine bakıyoruz. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Bütün sahabe hidayete ermiş. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra muhlis olmuşlar. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman olayın arkasında ne var? İşte bugünlere gelelim, karşılaştırmayı yapalım. Bütün sahabe yedi zamanın yedisinde yaşamışlar. Gördük ki Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ve Allah'ın kulu olmuşlar. Sonra tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bu tabiyetleri gerçekleşmiş mi? Allah Teala Mü'min Suresinin 10. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor. Allah Teala'nın Mü'min Suresinin 10. ayet-i kerimesinde söylediği şey, Akabe'de onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı.

ulaştırılması olayı. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer 18 öyle söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 22. 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi?

Vatala diyor ki Ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adımın mübin ve en ibuduni hazan sıratı müstakim. Ey Adem oğulları şeytana kul olmayın. Ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır diyor. Öyleyse onlar da Davud'a kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar bu farz emir gereğince. Ruhlarını Allah Teala'ya teslim etmiş bütün sahabe. Çünkü onların hidayete erdiklerini açık bir şekilde söylüyor Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bundan sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeleri geliyor. Onu da gerçekleştirmişler.

Ali İmran, Nur Allah Teala, bunlar veçlerini onlara deyin ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Siz de öyle yaptınız mı? Sorun bakalım o ümmelere ve kitap sahipleri ne diyor Allah Teala. Bunların hepsi birer merhale. Neye dayalı? Sahabe Allah'a iman etmiş. Bu imanın arkasından Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki bundan sonra mürşitlere tabi olmuşlar. Bundan sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha üst kademeye bakıyoruz. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikirle nefs Allah-u Teala'ya teslim olur. Bütün sahabenin ullel-vebab olduğu, Rablerin sahibi oldukları, yani bu hedefe ulaştıkları kesinlik kazanıyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab eskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halde de zikretmek, daim zikretmek.

sahibi olmak demektir. Bir insan ya oturur, ya ayaktadır, ya yatıyordur. Bunun üçünde de zikir söz konusuysa o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bütün sahibe ulaşmış ve ulaşanların ulul-elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman sahabe ulul-elbab olmuş. Onların ulul-elbab olması neyle belli? Daimi zikre ulaşmalarından belli. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahseni olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul-elbab oldular diyor. Hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Yani nefslerini de Allah'a, nefslerinin kalbinde hiç boş yer kalmadığı için, tamamen nurla dolduğu için nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olmak kademesi geliyor. Ve ona bakıyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki tamam Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Öyleyse bütün sahabe muhlis olmayı başarmışlar. Son kademeye gelmişler mi? İrşat makamına tayin olmuşlar mı? Demin bir vesilede geçmişti. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sahabekun ele benim var ya diyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a İnanmışlar, tabi olmuşlar. İman, tabiyetin öncüsüdür. Evvela Allah'a inanılacak ki, tabiyet gerçekleşebilsin. Ama iman, Allah'a iman, tek başına insanları hidayete götürür mü? Hidayete erdirir mi? Onların ruhlarını veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim eder mi? Etmediğini görüyoruz. Şimdi sahabeyi beraberce inceledik. Gördük ki üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu, veçi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, muhlis olmayı ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi hepsi başarmışlar. Onların adları sahabe. Ve onlara tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Tabi'in. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Öyleyse bunun bir bütün olduğunu görüyoruz. Şimdi 14 asır sonra bugüne geliyoruz. Hiç kimse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o 87 bin kadrosunun Allah'a, bir tanesinin bile Allah'a inanmadığını söyleyemez. Hepsi bu açıdan kesinlikle mümindir. Hiç kimse ilahiyat fakültelerinde ders veren öğretim üyelerinin, orada öğrenim görenlerin, tarikatlara bağlı olanların, olmadan İslam'ın beş şartını yerine getirenlerin, hiçbirisinin Allah'a inanmadığını söyleyemez. Bunlar hep inancın gereği. Şimdi bu kadrolara bakalım. Bunlardan tarikat mensupları
Bu yedi safhanın yedisini de yaşayanlardır. Peki, İslam'ın beş şartıyla hidayette olduklarını düşünenler aynı inancın sahibi değiller mi? Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanıyorlar. Allah'ın inanç konusunda söylediği her açıdan meleklerine, resullerine, hepsine inanıyorlar. Ama hidayetteler mi? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın beş şartına inanan hiç kimse hidayette olamaz. Ama onlar imanın sahibi değil mi? Sahibi. İmanın bu inanç şartlarına intibak etmişler ve inanıyorlar. Ama imanları onları hidayete ulaştıramıyor. Bir insanın hidayete ulaşmaması halinde, affedersiniz, ulaşmaktan vazgeçtik. Hidayet üzere olmayı gerçekleştirememesi halinde, o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte iki tane ayet, Rum 31 ve 32. Allah Teala diyor ki: "Menibine ileyhi ve yettekuhu ve yekun salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma böylece. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi iki grup insan görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ve Allah'a mülaki olmayı dilediği için takva sahibi olmuş. Allah'a mülaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olduğu ilk nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gördük ki bütün sahabe tağuta kul iken, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur, Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Demin Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesindeki, affedersiniz 17. ayet-i kerimesindeki bu hakikati ulaştırdık sizlere. Bundan 14'te sıra evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve ötesine geçtiler. İradelerini Allah'a teslim edene kadar gittiler. Öyleyse birinci kademe Allah'a mülaki olmayı dilemek, işte sevgili kardeşlerim, eğer bu dilek yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, herkes şirktedir. Takva sahibi değildir. Cennete sadece takva sahipleri gideceği için gidecekleri yer cehennemdir. Nereden belli yalnız takva sahiplerinin cennete gideceği? Allah Teala diyor ki:
ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Kime yaklaştırılmış cennet? Takva sahiplerine yaklaştırılmış. Sadece takva sahipleri cennete girebilir. Ve takva sahibi olmanın başlangıç noktası açık ve kesin olarak Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan böylece kurtul diyor Allah Teala. Müşriklere bakıyoruz. Bu insanlar puta mı tapıyorlar? Hayır değil. Allah Teala açıklamasını yapıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir şekilde oyalanırlar diyor. Kendilerinde olanın doğru olduğunu zannederek oyalanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak neyi içerir? Takva sahibi olmak ilk etapta demek ki Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak gerçekleşebilir. Münip olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar. Çünkü iki ayetin muhtevasını anlıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor zaten benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Onların puta tapması söz konusu olmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk Kur'an-ı Kerim'de bu ayette açıklanıyor. Rum 31 ve 32. Fırkalara ayrılan insanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkaların şeytana kul olduğunu söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan insanlara karşı olan hedefini mutlaka gerçekleştireceğim dediği şeyi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Kimdir mümin olmayanlar? Cennete gidecek olan müminler kimdir? Mümin olmayıp cehenneme gidecek olanlar, cehennemle birlikte cehennemde kalacaklar kimlerdir? Bir tek fırka ve bütün fırkalar. Rum 31 ve 32'de de bir tek fırka var. Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Geri kalan bütün fırkalar Rum 32'de geçen Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılmış olup her biri kendi elindeki de ferahlananlar. İşte bu sebe 20'de fırkalara ayrılanlar cehenneme gidecek olanlar olarak, hidayete eremeyenler olarak gösteriliyor ve sebe 20'de mümin olmayanlar kafirler olarak gösteriliyor. Öyleyse burada mümin olmayanlardan muradı ne Allah-u Teala'nın? Hak mümin olmayanlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, onlar da hak mümin olacaklardı ve mutlaka cennete gireceklerdi. Ama dilemedikleri için o diğer bütün fırkaların arasındalar. O tek fırkanın dışında kalan şirkte olanların arasındalar. Öyleyse Allah'a iman
hidayete erdirir mi? İşte bugünkü bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. Ve bütün dinlerde sadece küçük fırkalar, onlar Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorlar. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hristiyanların ve Yahudilerin arasında da azınlıkların içinde de gece sabaha kadar zikreden, Allah'ı tesbih eden ve secde eden insanların varlığı söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah'a iman, sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın beş şartını yaşayanlar, bu İslam'ın beş şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek için bir insanın elbette imanının var olması lazım. Bunlar inanıyorlar ki bunları yapıyorlar. Ama bu beş şartı yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İnanıyorlar. Demek ki iman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Bu imanın kuvveden fiile çıkışını temin eden İslam'ın beş şartı da hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Altıncı şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yedinci şart da zikirdir. Zikirsiz de hiç kimse hidayetin kademelerini yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek şimdi herkese sesleniyoruz ve Allah'a mutlaka ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı, bütün boyutlarda yaşamanızı Yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

İnsanlar Allah ile olan ilişkilerini hep devam ettirdikleri konusundalar. Oysa ki bütün dinlerde eğer o dinler din olsaydı her biri ayrı bir din olacaktı. Ama bütün dinler aslında tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi tek bir şeriat ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaya baktığımız zaman bir bütün görüyoruz. Başka bir dinin hiç mevcut olmadığı bir tek din. Bu din ezelden ebede kadar gidecek olan tek dindir. Hanif dinidir. Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim Hanif olarak veçhini dine ikame et. Veçhini kıyamda tut. Din için çalış. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Sen Hanif olarak kendini ve çini dine ikame et ve bil ki biz sadece seni değil, bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O din ki kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, aynı zamanda da ezelden beri gelen tek dindir. Yani başka bir din hiç olmamıştır. Çünkü şöyle bağlıyor Allah Teala ayet-i kerimeyi. Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan insana kadar, kıyamet günü yaşamakta olan insanlara kadar herkes Hanif fıtratıyla yaratılmış olacak. Herkes Hanif fıtratıyla yaratılacak, yaratıldığı yaratılıyor. Ve Allah Teala'nın diniyle kişinin fıtratı arasında mutlak bir illiyet rabıtası var. Allah Teala insanı öyle bir hüviyette yaratmış ki o insanla Allah'ın katından gönderdikleri tam bir mutabakat halinde çalışıyor. İnsana kalp adı verilen manevi kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi. Bir algı müessesesi koymuş Allah Teala. O kalbe iman kelimesini yazdığı zaman kalpte bir manyetik alan doğuyor.
Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kalbine iman yazılıyor, mürşidine tabi olduğu noktada. Bundan sonra kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya sesle ya da diye içinden veya dilini bile kımıldatmadan içindeki sesle, kalbindeki sesle Allah'ın ismini tekrar ediyor. Üçü de zikirdir. Ve Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de tabi olmuşsa, tabiyetten sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat tatlı iki grup nur, dört nur, rahmetle faz, rahmetle salavat. Kişinin göğsüne geliyor, göğsünden Allah'ın o kişinin göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse manası. Onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam olması için, İslam demek teslim olan demek, ruhunu ve içini yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yararız. Yani göğsünden nefsinin kalbine bir yol açarız diyor Allah Teala. O kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. O kişinin mürşidine tabi olması halinde Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesine ulaştığı zaman rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar bu kalpteki manyetik alanın tersi manyetik alana sahip oldukları için birbirini çekerler. Asıl ifadesiyle kalp Allah'ın katından gelen fazıları çeker, kendisine yapıştırır. İman kelimesi. Kalp, yani kalpteki iman kelimesi. Ve de bu nurlar oraya yapıştıkça kalpte nur birikimi olur. İlk yüzde yedi nur birikimi nefse emareyi ifade eder. Kişi hala şerle çok ciddi bir mücadele halinde ve nefsi devamlı olarak şerri emrediyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kişi nefsini levmetmeye başlamış, kınamaya başlamış, kınıyor. Ona engel olmaya çalışıyor fakat henüz başaramıyor. Sonra üçüncü kademede kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bu kademeler her birinde mürşide tabi olduktan sonra vücuttan ayrılan ruh, zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata çıkar. Nefs-i mülhimede Allah'tan ilham almaya başlayan bu kişinin ruhu üçüncü kata ulaşmıştır. Sonra mutmaine kademesi gelir, dördüncü kademe, ruh dördüncü katta. Radiye ve mardiye kademelere sonradan ruhun ulaşacağı kademelerdir.
Ve bu noktada o kişi için Allah'tan razı olmak, Allah'ın da ondan razı olması söz konusudur. Neticede de ruh Allah'a ulaşır. Burası teskiye kademesidir. Nefs teskiye olmuştur. Teskiye olmuş dediğimiz zaman nefsin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, fazıl nurları birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet nuru birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte kişi burada ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes evliyalık makamına adım atmıştır. Onlar evliyadırlar, yani Allah'ın evliyasıdır, dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostusunuz, evliya oldunuz. Önemli olan ermiş evliya olmak, onu da Allah-u Teala bir hiç karşılığı herkese veriyor. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği kişi, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. İşte bu Hanif fıtratının Allah-u Teala tarafından dizaynı, Allah'ın gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlardan. Evvela %2 rahmet kalbe giriyor, sonra da fazıllar %98'e kadar yükseliyor. O kişinin nefsinin kalbi neticede Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemeyen bir özellik kazanıyor. İşte sonuç burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan şey, bu hakikatleri bilmektir. O zaman Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiği, en çok sevdiği vakasıyla karşılaşmak söz konusu. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evliyalık makamının ermişlik noktasına ulaşır. Ermiş evliya. Veli dost demek. Evliya aslında dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş, tekil olarak kullanılıyor. Falanca evliyadır deniyor mesela Hacı Bektaş Veli. Evliyadır. Aslında velidir dememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten, yani Allah'ın insanla ilişkisinin her açıdan karşılıklı bir iletişimle vücut bulduğunu sizlere göstermek. Allah ile insan arasında birbirine mutlak iletişimi sağlayacak olan bir dizayn var. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Açık bir şekilde kalbimize ulaştığını söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir imanın sahibi olursa, o zaman onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala ben. Sonra da kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ki o kendisine ulaştığı kişinin kalbini evvela kendisine çeviriyor, Allah'a çeviriyor.
Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde kalpleri Allah'a dönük olarak onlar Allah'ın huzuruna gelirler diyor. Allah'a dönük bir kalple gelirler diyor. Kalbin Allah'a döndürülmesi demek, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını kalbin alması demek. Nur kapısı Allah'a dönük. Sonra gelen nurlar kalpte bir merce buluyorlar kendilerine. O nurlardan fazıları çeken bir güç var orada. O güç Allah-u Teala tarafından oraya konuluyor. Allah'tan gelenlerle nefsin karşılıklı iletişimi, Allah'tan geleni nefs iştiyakla kendisine çekiyor. Nefsin kalbindeki iman kelimesi gelenlerden fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Ve her gök katında %2 nefsimizin kalbindeki nurlar artıyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 defa %7 fazıl nurları nefsimizin kalbine girerse, işte o zaman nefsimizin kalbi %50'den daha fazla, %51 nurlarla kaplanır. Bunu bir insanın sağlayabilmesi için mutlaka hanif fıtratıyla yaratılmış olması lazım. Hanif dininin gereği Allah'tan gelenlerle vücudun onları kabul ediş sistemi arasında tam bir muhteşem dengenin kurulmuş olması, muhteşem bir alışverişin sağlanmış olmasıdır. Nefsinizin kalbinin tamamen daimi zikre ulaşırsanız bu olacak. Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir noktayı düşünün. Nefsinizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Bu sebeple insanlar huzursuzdur. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya davet eder kişiyi. Yasaklarını da işlemeye davet eder. Bu sebeple kişinin içinden gelenler bu olduğu için insanlar hep hata üstüne hata işlerler. Başkalarına rahatsızlık verici davranışlarda bulunurlar ve mutsuz olurlar sevgili kardeşlerim. İşte mutsuzluğun arkasında yatan bir tek sebep vardır. O sebep açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişinin nefsinin kalbi ölünceye kadar hep afetlerle dolu olacaktır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Doğduğumuz zaman ruh üfürülür. Bu ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsimiz ise %100 afetlerle doludur. Denge kurulmuştur. Karanlıklar ve aydınlıklar dengesi. Böyle bir dengeyi tamamen aydınlığa döndürmek söz konusu olabilir. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu gerçekleşir. Allah-u Teala tarafından mutlaka yarıya kadar gerçekleştirilir. Denge kurulur. Başlangıçtaki durum neydi? 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Nefsin kalbi 100 ünite, baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhun kalbi 100 ünite, baştan aşağı hasletlerle dolu. Ama ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki dengeyi kurana kadar bizi şeytanla karşı karşıya bırakmıyor, koruyor. Bu koruyucu kalkan altında ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz 7 kademede. Nefsimizin kalbi de bu esnada yaptığımız zikirler sebebiyle Allah'tan gelen fazıllarla %49 yerleşik fazıl, %2 de rahmet nuru, %51 nur oluyor nefsimizin kalbinde. %100 karanlık olan başlangıçta şeytanın emrinde olan nefsimiz %49 karanlığa düşüyor. Nurlar karanlıkları aşıyor. Şeytanın %100 hüküm ferma olduğu nefsimizin kalbi artık şeytanın ikincil kaldığı,
dişlerini geçiremediği bir ortamı ifade eder. %49 şeytanın hükümranlığı ama %51 Allah'ın pozitif cepheden takviyesiyle oluşan bir hakim rezistans. Öyleyse böyle bir ortamda kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah'ın hediyesidir. Bütün insanlara Allah Teala bu hediyeyi veriyor. Ne karşılığı? Hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Buraya kadar olan her şey sadece bir dileğinize mukabil olarak gerçekleşir. Siz dileyeceksiniz, ya Rabbi ben de bunca senin ermiş evliyan olmuş, sana ruhlarını erdirmişler, ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi bir ermiş evliya olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya Rabbi nasıl insanlar ruhlarını sana ulaştırmışlarsa ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu da bir talep, aynı talep. Ama buradan söyleyeceksiniz sevgili kardeşlerim, kalbinizden. İşte Allah'a bunları söylediğiniz zaman o her an sizinle beraberdir. Onun rahmeti ve ilmi sizin vücudunuza dahi olmak üzere hiçbir boşluk bırakmaksızın bütün kainatı kuşatmıştır. Her şeyden bu sebeple anında haberdar olur. Ve de sizi sever, çok sever. Mutlaka kurtuluşunuzu ister, hep sizden yanadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an siz kendinizi kurtardınız demektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirebilirse, ki otomatik olarak gerçekleşecektir, kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlayacaktır ana dergahta. Ana dergahtan itibaren 7 kat gökleri her katta o kata birçok defa çıkmak suretiyle tecrübeler kazanarak üst katlara doğru devam edecektir yoluna. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu en çok 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu süre giderek kısalıyor. Mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştü. Ama şimdi bunun yarısına inmiş oluyor. Yarısından da daha aşağıda bir noktada. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok size ulaştırmaya çalıştığımız şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. İşte bu konuda bir eksiklik var. Din adamları sizlere anlattığımız ilmin sahibi değiller. Üniversitelerimizde ve dünya üniversitelerinde bu ilim öğretilmiyor. Öğretilen İslam'ın 5 tane şartı ve birçok dallara ayrılmış bir din ilmi ama asıldan yoksun. Bütün din öğreten kurumlara baktığımız zaman, üniversitelere baktığımız zaman hep aynı şeyin öğretildiğini görüyoruz. İslam'ın 5 şartını temel alan ve alabildiğine geniş ihtisas alanlarına
ayrılmış bir din öğretim sistemi. İşte bu bapta bizi en çok üzen şey, sevgili kardeşlerim, insanımızın Allah'ın din öğretisini bilmediği için geleneksel din tatbikatının doğru ve geçerli olduğunu zannettiği için insanımızın cehennemden kurtulamaması. Başka ülkeleri bir tarafa bırakalım, bizde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Öyleyse Allah Teala'nın farzlarını bir göz atalım. Hidayet müessesesini Allah Teala iki ayet-i kerimede şöyle açıklıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Ama hiç böyle anlaşılmamış. Konuyu derinlemesine tetkiki aldığımızda korkunç bir facia ile karşılaştık sevgili kardeşlerim. Ülkemizde 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında. Hepsini aldık ve hidayet kelimesi geçen veya Allah'a insan ruhunun ulaşmasına müteallik olan bütün ayetleri inceledik ve karşımıza çıkan tablodan tüylerimiz ürperdi. Hidayet kavramı özel bir gayretle gizlenmiş. Bunun farkına vardık. Ve bu korkunç tablo, şeytanın korkunç bir tuzağını bize Allah-u Teala'nın taktığı gözlüklerle onu görmemizi temin eden bir sonuç oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tablo. Hidayet özellikle bilerek, isteyerek gizlenmiş. Bu bir fitnedir. Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Fitne katilden beterdir. Bir insanı haksız yere öldürenler büyük cezaya çarptırılırlar. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ama fitne bütün insanları cehenneme mahkum eden çok korkunç bir tuzaktır. Şeytanın kainattaki en büyük tuzağının adı fitnedir. İşte fitnenin bütün dünya tam merkezinde. Önce Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Yoksa 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta bütün boyutlarıyla var ve farz yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanlar
Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğe başladığı zaman Yahudilerin çok büyük bir kısmı yedi safanın yedisini de unutmuşlardı. Aralarında sadece küçük bir grup, belki insanların %1'i kadar, belki daha az bir grup, onlar dinlerini Hazreti Musa zamanındaki gibi yaşıyorlardı. Gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı devrede Hristiyanlarda da aynı olay tahakkuk etmişti. Hristiyanlar yedi safanın yedisini de Hazreti İsa zamanında mutlak olarak yaşamışlardı. Yaşadıkları Kur'an ayetleriyle sabit. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam teslim dinini açıkladığı zaman, ki bu yeni bir din değildi, Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi, Hristiyanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp yedi safanın yedisinde unutmuşlardı. Büyük kesimden bahsediyoruz. Küçük bir grup Hristiyanların arasında da dinlerini yaşıyorlardı. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o dinlerini yaşayanlardan bahsederken, sana indirilen ayetler indirildikçe onlar diyor kanlı sevinç gözyaşları dökerler diyor. Neden? Çünkü kendi dinlerinden olan insanlar onlara cephe almış durumda. Onların yaşantılarıyla, din yaşantılarıyla dinlerini unutmuş olan Hristiyanların din yaşantısı aynı değil. Dinlerini unutmuş olan Yahudilerin din yaşantısı aynı değil. Yedi safanın yedisini unutulmuş ama o küçük grup yedi safanın yedisinde yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetler bu yedi safayı hem farz olduğunu açıklayarak hem de yedi safanın varlığını net olarak gösterdiği için Allah'a şükrediyorlar, hamd ediyorlar ki o dini yaşıyorlar. O zaman bakıyorlar ki ister Hristiyanların arasında olsun bunlar, ister Yahudiler arasında olsun, her iki grupta bakıyor ki aslında kendi dinleriyle bunlardan Yahudi olup da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inen İslam'ı yaşayanlar aslında kendi dinlerini yaşıyorlar. Asıl olan o din. Yahudiler arasında olup da kendi dinlerini yaşayanlar, yani Hazreti Musa zamanındaki dinlerini yaşayanlar, bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilen dinde aynı din. O zaman ne oluyor? O zaman bir olayla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, insanlar için bir kurtuluş bu ve Allah-u Teala'ya kanlı gözyaşları dökerek şükrediyorlar, hamd ediyorlar. Allah'ın dinini doğru olarak yaşadıkları için. Ve bugünlere geliyoruz. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan İslam da temel hedefleri bütünüyle kaybetmiş durumda. İslam kolları ve bacakları kesilerek bir bitkisel hayata atılmıştır. Bitkisel hayata terk edilmiştir. Tıpkı daha evvel Hristiyanların dininin, tıpkı onlardan daha evvel Yahudilerin dininin adım adım şeytan tarafından devre dışı bırakıldığı gibi. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanların sayısı artık çok az. Şimdi biz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bizler 21. asırda 3. milenyumda bizler
hidayetin temsilcileriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi nasıl yaşamışlarsa biz onlar gibi yaşarız. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını teslim etmişlerdi. Nefslerini teslim etmişlerdi. İradelerini teslim etmişlerdi. Biz de ederiz.

dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki onlar ne yaparsa biz de aynını yaparız. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlardı? Yedi vakit namaz kılıyorlardı. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının dışında sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Sonra da yatsıdan sonra gece saat 12'den sonra sabah namazıyla gece yatsı namazının arasında değil, saat 12 ile yani normal saatte 12 ile şimdiki saatte 1 ile sabah namazı arasındaki devrede kılınan kuşluk sünneti. Affedersiniz, teheccüd sünneti. Öyleyse onlar ne yapmışlar? 7 vakit namaz kılmışlar. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar ne yapmışlar? Her perşembe günü mutlaka oruçluydular. Biz de öyle yaparız. Her perşembe günü oruç tutarız. Kandillerde oruçluydular. Kandillerde oruç tutarız. Bütün kandiller mutlaka oruçlu olarak geçiririz. Öyleyse onlar gibi olmaya gayret eden, onları fizik yaşantılarını kendimize örnek alan Allah-u Teala'nın öğretisiyle Kur'an'ı öğrenenleriz. Biz dünya üzerinde hiç kimseden Kur'an dersi almadık. Din öğrenmedik. Ne öğrendiysek hepsini bize öğreten Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ilim, din alimlerinin bilmediği bu ilim bize nasıl teşekkür etti? Bunun sebebi odur. Allah'ın öğretisinin sahibi olmamızdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insanları kurtuluşa çağıran bir görevin sahibiyiz. Ve şu anda cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak hepimizin üzerine vazifedir. Bütün din öğretenlerin. Ve birbirimize karşı çıkıp karalamak yerine hep insanlara diyoruz ki gelin bir araya gelelim, konuşalım ve Allah'ın doğrularını birbirimize anlatalım. Eğer Kur'an Allah-u Teala'nın söylediği gibi Furkan ise o zaman sadece Kur'an'ı öğreneceğiz ve öğreteceğiz demektir. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yaşadığı devirde sadece Kur'an vardı. Ve o Kur'an'la hükmetti. Kainattaki en mutlu toplumu oluşturdu. Huzur içinde beraberce yıllarca yaşadılar. Hidayet, o devir asr-ı hidayetti. Asr-ı saadetti. İkinci asr-ı saadeti Osmanlı ikinci bir hidayet devrinde yaşadı. Gerçek anlamda bir hidayetten bahsediyoruz. Çünkü Osmanlı toplumuna hakim olan bütünüyle ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden bir din öğretisiydi. Onun dışında kalanlar küçük azınlıklardı. Osmanlı devresinin düşme döneminde medrese tahsili tekke tahsilinin ötesine geçti.

Bu sebeple duraklama, arkasından da onların sayısı arttıkça düşme tahakkuk etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepimizin üzerine vazife kıldığı 7 Safa 4 Teslimi hiç unutmamalıyız. Hepsi üzerimize farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabesi bunların hepsini yaşamışlar. Ve bugün bunların hepsi unutulmuş. İşte Allah Teala bize o unutulmuş olan İslam'ı Kur'an'dan bir bir ispat etmek suretiyle öğretmekle vazifelendirdi. Arapça bilmeyen, Kur'an'ı okuyamayan birisi, belki tam okuyamayan, güzel okuyamayan demek daha doğru olur. Din öğretiyor diye birçok kişi buna karşı çıkıyor. Eğer bir ümmi Kur'an harfleriyle, eski harflerle konu mütalaa edildiği zaman biz de onu doğru dürüst bilmeyen bir insanız. Böyle birisini Allah Teala bu devirde öğretiyor. Şimdi muhtevaya dikkatle bakalım. Biz bu ilmi bu dünyadaki insanları kurtarmak için öğrendik. Allah Teala bu hedefe yönelik olarak öğretti. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim bu dünya üzerinde dinlerin birleştiği bir gün gelecek. Onun merkezinde bizim olduğumuzu göreceksiniz. Sonra bütün dünyada sulh ve sükun oluşacak. Bir bolluk ve bereket bütün dünyayı kaplayacak. İşte hidayet çağının ki gelişmede giriş devresi tamamlanmıştır. Gelişme devresindeyiz. Hidayet çağının temelinde işte bu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyadaki dinlerin aslında Allah'ın aynı dini olduğunu, hepsinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu insanlar yakın gelecekte bütün dinlerdekiler öğrenecekler. Öğrendikleri zaman aralarında fark olmadığını görecekler. Aynı dini yaşamaları gerektiğini de görecekler ve asıllara dönecekler. Döndükleri zaman ne görecekler? Tevrat'ı inceleyen Yahudiler görecekler ki Tevrat'ta 7 Safa'nın 7'si de var. Yetmez. Hepsi farz. Gene yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa'nın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Sonra geliyoruz Hristiyanlara. Onlar da bakacaklar ki İncil'de 7 Safa'nın 7'si de mevcut. 7 Safa'nın 7'sinin de farz hükümleri mevcut. Hepsi farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hz. İsa ve onun havarileri 7 Safa'nın 7'sini de yaşamışlar. İncil ayetleri de bunu ispat ediyor.
Kur'an-ı Kerim'e gelince sizlere kim bilir kaç yüz defa anlattığımız yedi safanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun sahabesi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu iç kitapta, üç mukaddes kitapta belirtilen bu vakalar söz konusuysa dinlerden bahsetmek mümkün mü? O noktadan itibaren sadece tek bir din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve Allah Teala bir tek ayetle bunların hepsinin aynı din olduğunu kesinleştiriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne olmuş, ne olmuş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı hep aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala aynı şeriatı verdik diyor. Sizin de şeriatınız aynıdır diyor. Ötekilerden farklı bir şeriat değildir. Yani yedi safada dört tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek hepsi farz. Hepsi de gerçekleştirmişler. Mürşide ulaşıp tabiiyet hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim. Hepsinde farz. Hepsinde gerçekleştirmişler. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefsi teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Muhlis olmak, irşad olmak. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin. Hepsinde farz, hepsi gerçekleştirmişler. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulul azm peygamberler. Hepsinin şeriatı, aynı şeriat. Bugün dünya coğrafyasına baktığımız zaman hatlar görüyoruz sevgili kardeşlerim. Aynı dinin mensupları olan insanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını zannederek birbirlerini savaşlarda öldürüyorlar. Açık bir savaş sürüyor dünya üzerinde. Ayrıca bunun ötesinde çete savaşları da söz konusu. Hep şeytan birbiriyle en sıcak ilişkiler içinde dost olması lazım gelen inananları inanç sebebiyle birbirine düşman kılmayı başarmış. İşte bu korkunç yanlışlığı dünya üzerinde ortadan kaldırmakla vazifeli kılınan kişi, o biziz. Bu hakikatleri bizim gibi dinden, dinin değisinden haberi olmayan bir insan, Allah-u Teala'dan öğrenerek sizlere öğretiyor. Herkes bilir ki biz bir solcuyduk, hiçbir din tahsili yapmadık. Bizim karşımızda olanlar en azından bunu düşünebilseler, yahu bu adam bunları nereden biliyor? Şeytan tarafından mı öğretiliyor kendisine? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşüncenin sahibi olan insanlara bu ayetler söylenir mi? Bu ayetler insanların arasını açmaya değil, açılan araları düzeltmeye,
insanları sulh ve sükûna ulaştırmaya dayalı. Allah'ın bize bu vazifeyi verdiğinden bu tarafa hep bunu yaptık. Bu hakikati Allah Teala bize hep söyletti. Ve şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelecek yıllar bir sulhü, sulh ve sükûnu müjdeliyor. Ama denizler dalgalanmadan durulmaz. Bir son dalgalanma, ondan sonra bir sulh ve sükûn devresi ancak oluşabilir. İşte gelecek yıllarda bir dalgalanmadan sonra bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu bir dünya nizamı kurulacaktır. Onun mimarı elbette Allah olacaktır. Biz sadece bir vasıtayız. O bize emreder, biz yaparız değil sevgili kardeşlerim. Altını çizerek bir defa daha söylüyorum. O bize emreder, biz onu yaparız değil. O bize yaptırır. Acaba anlatabiliyor muyuz? Bizim irademizi o teslim aldı. Onun için biz ondan aldığımız emirleri yapan birisi değiliz. Onun tarafından, onun istediği her şeyi yaptırılan kişiyiz. Belki de din adamlarımız da bir gün bunu anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti burada tamamlamayı Allah Teala bize lütfedip gerçekleştirdi. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse, a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette hareket edecek. Bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu Allah'laştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir, bu kurtuluşu dilemektir, bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir.
Bir kişi cenneti dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız.
hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, o zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz. Sizlerden bahsediyoruz. Sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, İnsanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmını da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten iki defa muslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah'ın
Allah-u Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırılır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En yüce köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarınlık ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması
yok olması manasına geldiğinde bilir ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa, ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar, ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa, zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Onları bırakır diyor. Dilemeyen dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler, dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayete kerimede garanti vermiştir.
sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinden tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme, herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, işlerinden duydukları için, kalpleriyle duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak, nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile. Hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak, buradan
Şimdi Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa da dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu ona gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir veteri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün, o da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır, yine mutluluğu yaşayacaktır ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu ağlalaştırmışsa, bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş. Onların adı da tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar
ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Hazreti Ebubekir'den gelen kol Hafî Zikr'in sahipleri. Hazreti Ali'den gelen kol Cehri Zikr'in sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da

olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz, biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Abi benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin Hidayet Meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, University of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah
ve berekat.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. Talep etmek, istemek anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor ki isteyin, vereyim. İstersek gerçekleştirir mi? Kesin. İşte Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyorum. Diyor. Allah'ı yeştevi, Allah seçer. İleyhi, ona, kendisine. Men, kişiyi. Yunib. Münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi

Ben yünüp değil, men yeşayı. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Ben kişiyi yünip, münip olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah ile bütün ilişkilerimiz bir arz ve talep sistemini ifade eder. Allah Teala buyuruyor, talebena ve cebena. Bizden talep edin ve biz ona icabet edelim diyor Allah Teala. Kim bizden bir şey talep ederse biz ona icabet ederiz anlamı çıkıyor. Öyleyse talep etmek önemli mi? Dinin bel kemiği talep etmek. Her şey taleple başlar.

Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi, önce bir talebin mutlaka var olması gerektiğini ifade ediyor. Allah Teala bütün insanları sever. Onları hidayete erdirmeyi ister. Ama şarta bağlı, o kişi bunu talep etmek mecburiyetinde. Hani bir atalar sözü vardır, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye. Ağlamak talebin işaretidir bir bebek için. Bebek karnı aç ve de başka türlü ifade edemediği için ağlıyor. Annesi ona süt verecek. Çocuk ağladığı zaman hemen gereğini yapar anneler. Ağlamak bebek için bir talebin ifadesidir. Karnı acıkan çocuk ağlıyor. Başka sebeplerden de ağlama olur ama çocuğun bir hastalığı yokken ağlamaya başlaması onun karnının acıktığını gösteren en basit işarettir. Öyleyse Allah-u Teala kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi diler de bunun gereklerini yaparsa onun da fizik vücudunu teslim alır. Burada ikinci olay kişinin istemesiyle gerçekleşemiyor. Kişi istiyor, Allah da yardım ediyor ama kişinin dik yokuşu aşması lazım. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan bir kişinin zikrinin günde 18 saate ulaşması lazım. Bu hüviyette bir zikrin sahibi olan kişi ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ondan istemeyi öğretti. Onun hazineleri sonsuzdur. Sonsuzun sahibidir. İsteyin vereyim diyor. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Dua Allah'ı icabete davettir. Kim hangi istikamette Allah'a dua ederse Allah Teala o kişinin o talebe layık olup olmadığına bakar. Layık değilse ve mutlaka istiyorsa o zaman o kişiyi ona ait olan, bu talebe ait olan liyakat seviyesine Allah çıkartır. Bir anda böyle bir olay gerçekleşmez. Ama Allah Teala öyle bir yardımın sahibi olur ki bir gün o kişi bir de bakarsınız fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir Allah'ın yardımıyla. Zikrine 18 saate çıkarmıştır. Bu kişinin içindeki talebe bağlıdır. Talep varsa kişi Allah'tan yardım ister. Allah-u Teala onun zikrine o söylediğimiz seviyeye günde 18 saate çıkartmak konusunda ona çok büyük ölçüde yardımcı olur. Böyle bir olay o kişinin fizik vücudunu Allah'a ulaştırmasını Allah'ın yardımıyla sağlar. Allah kalpten yapılan bütün talepler için hazırdır. Kişiyi
o dilediği talep seviyesine ulaştırmak Allah'ın işidir. Kişi ne kadar katten bir talepte bulunmuş acaba? Gerçekten istiyor mu? Bir ağzın kelime olarak Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demesi var. Ama bu istek kalpten değilse Allah Teala bu talebi kabul etmez. Allah'ın kabul ettiği talep kalpten bir taleptir. Yani gerçek anlamda samimiyetle kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesini Allah Teala ister. Aslında kişinin kalbinde böyle bir talep yoksa ama dili Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa Allah Teala onu kale almaz. Dikkate almaz. O kişi için Allah Teala bu talebi yok sayar. Öyleyse Allah'tan bir şey istiyorsanız sevgili kardeşlerim kalbinizden bir taleple isteyin. Kalbi talebiniz gerçek anlamda varsa Allah Teala size yardım eder. Sizi o hedefe ulaşacak olan vasıfları kazandırmak üzere harekete geçer. Fizik vücudunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı bütün gönlüyle dileyen bir insanın zikrinin 18 saate çıkması söz konusu olur. Onu 18 saate çıkaran şey kişinin azminden daha ötede, ondan ziyade, ondan daha fazla Allah'ın yardımıdır. Ama Allah Teala o kişide bu azmi görürse bunu gerçekleştirir. Öyleyse bir insanın liyakatiyle ulaştığı hedef arasında tam bir paralellik vardır. Ama taleple hedefe ulaşma arasında her zaman tam bir paralellik olmaz. Talebin gerçekleşebilmesi bu talebin kalpten gerçek anlamda iştiyakla istemek hüviyetinde olması gerekir. Kim gerçek anlamda iştiyakla büyük bir istekle Allah-u Teala'dan bir talepte bulunuyorsa iştiyak bu talebin büyük ve sağlam delillere, sağlam bir temele dayalı olduğunu gösteren işarettir. Kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bu talep Allah için yeterlidir. Böyle bir kalpten talep varsa Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insanın kalbi talebi Allah'ın icabetini mümkün hatta muhakkak kılar. Kişi ne kadar kalpten bir taleple Allah'tan bir şey istiyorsa, onun vukuğa gelmesi o kadar üst seviye mümkün olur. Bir insan sadece diliyle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum derse, kalbi bu şarkıyı söylemiyorsa, o zaman Allah Teala için bu talep geçerli değildir.
Hani kişinin içindeki şarkı önemli. Bir şiir var ya, kamyonlar gene kavun taşır ama benim içimdeki şarkı bitti. Sevgili kardeşlerim, sizin içinizdeki şarkı hiç bitmemeli. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunu kalpten dileyeceksiniz. Kalbinizde gerçek anlamda bu dilek yer almışsa, kalbiniz de dudaklarınızın söylediği şarkıyı söylüyorsa, ruhu Allah'a ulaştırma talebi kalpten geliyorsa, Allah'ın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. O söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Başka ne diyor Allah-u Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde? Dalalette olanları Allah bırakır. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. O zaman bir kalbi talep Allah'ın mutlaka o hedefi gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Bu kalbi talebin gerçekten kalpten geldiği Allah Teala tarafından derhal anlaşılır. Kişi sureta dudaklarıyla bir şey söylemişse, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, bu sadece ağzının söylediği bir ifade ise, buradan kalpten sağlam bir talep Allah'a ulaşmadıkça Allah bu talebi gerçekleştirmez. Yoksa sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilemekten dilemeye fark var. Yani bir dilek gerçek anlamda bir kalbi talebi ihtiva ediyorsa Allah için geçerlidir. İhtiva etmiyorsa geçerli değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için Allah ile olan ilişkilerinizde dileklerinizin kalpten gelmesini gerçekleştirmeye çalışın. İşte böyle bir talep Kur'an-ı Kerim'de iştiyak adını alıyor. Bir sureta talep etmek var. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu talep dudakların söylediği bir taleptir. Kalpten gelmemiştir. Böyle bir talebi Allah-u Teala yerine getirmez. Ben senden ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ama gerçekleştirsen de olur, gerçekleştirmesen de olur. Bu Allah'a göre bir şey ifade etmez. Talep denilen şey Allah'tan samimi olarak istemektir. Kalbinizden olduğu takdirde talebiniz samimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve kalpten yaptığınız bütün talepleri
karşılamak için hazır. Ama taleplerinde sıra takip etmesi lazım. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, eğer samimi bir talepte bunu istemişse, Allah Teala onu mutlaka yerine getirir. Bu birinci kesim, bütün samimi talep sahipleri için geçerlidir. Ama ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi, 3 saatlik bir zikirden sonra onu 6 kat arttırmak manasına geliyor. 18 saat zikre ulaşmak manasına geliyor. Bir kişi Allah Teala'dan bunu istemişse ama zikrini arttırmaya yanaşmıyorsa, bu istikamette bir talebi yoksa, içinden gelmiyorsa, o kişinin talebi samimi değildir. Kalpten olsaydı ne yapacaktı Allah Teala? Allah ona zikri sevdirecekti. Ve zikri kişinin giderek artacaktı. 3 saatten 4 saate, 5 saate, 6 saate, ta 18 saate kadar adım adım Allah Teala onun zikrini yükseltecekti. Bu o kişinin iştiyakine bağlıdır. Talep, iştiyak ile kesin bir ilişki içerisindedir. Ne kadar iştiyaklı bir talep sahibisiniz? O talebi gerçekleştirmeyi iç dünyanız, başka bir ifadeyle kalbiniz ne kadar istiyor? İşte Allah'a göre önemli olan bu. O hep kalbinize bakar. Kalpteki talep nedir? Dudaklarınızın kalbinize ulaştırmadan söylediği hiçbir şey Allah-u Teala tarafından kabul görmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizler için kabul ettiği talep, kalbinizden gelen kalbi talepti. Bu kalbi talep öyle bir şeydir ki aşılmaz dağları aştırır insana. O kişinin kendisi mi yapar bunu? Hayır. Eğer iştiyaki o hedefe layık seviyedeyse, o zaman Allah-u Teala'nın yardımıyla kişi o hedeflere ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala bir talep merceğidir. Ondan talep edilir. Ona yalvarılır, yakarılır. Ya Rabbi bana da nasip kıl diye kalben istekte bulunulur. Bu isteğin hangi ölçüde kalpten olduğu ise Allah-u Teala tarafından her an bilinmektedir. Bir kişi de ben samimiyetle ruhumu Allah'a ulaştırmayı istedim. O kadar yıldır istiyorum. Hala Allah Teala beni kendisine ulaştırmadı. Diyorsa hayır. O gerçek anlamda böyle bir talepte bulunmuş değildir. Dudakları söylemiştir, kalbi söylememiştir. Allah Teala da kalbi talebe baktığı için kalbi talephanesi boş. Sureta istemek hanesi dolu. Onun Allah'a göre hiçbir anlamı yok. O talep etmek değildir. Talep ettiğini zannetmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizde kalbinize bakacaksınız. Kalbiniz gerçekten bir talebin sahibi mi?
Ancak kalbiniz böyle bir talebin gerçekten sahibiyse, o zaman Allah Teala size iştiyak verir. İştiyak, liyakatin öncüsüdür. İştiyak varsa kişinin liyakati, yani o hedefe ulaşmak konusundaki layık olma seviyesi, o hedefe ulaşmaya layık olma seviyesi her geçen gün yükselir. Kalple iştiyak arasında derin bir ilişki vardır. Talep etmek konunun başlangıcıdır. Bu talep öyle bir düğüm olur ki o kişinin kalbinde kişi mutlaka şartlar ne olursa olsun bunu gerçekleştirmek üzere azmeder. Bunu azmedecek seviyeyi ifade eden bir talep, işte o talep Allah'ın kabul etmemesi mümkün olmayan bir taleptir. O hepinizi çok sever. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması konusundaki talebi Allah-u Teala tarafından derhal kabul görür. Ve de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse talebin muhtevasında iştiyak var. Eğer kişi bu talebinin sonucunda o iştiyakin sahibi olmuşsa, onu mutlaka yerine getirmeyi kalpten dileyen birisi haline gelmişse, bu o kişiyi liyakat seviyesine ulaştırır. Bu iştiyak o kişinin liyakatini oluşturur. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaya layık birisi haline getirilir Allah-u Teala tarafından. Ve de arkasından o kişiyi buna layık hale getiren Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Evet, ulaştıran Allah'tır. Ama onun başlangıçtaki talebini iştiyak haline getiren Allah'tır. İştiyak mutlak istek demektir. Kişi kalben bütün samimiyetiyle ciddi bir şekilde mutlak olarak kalbinde o talebin sahibi olarak Allah'a müracaat ederse işte bu iştiyaktır. İştiyak liyakati oluşturan en büyük, en sağlam faktördür. Elbette devreye irade girecektir. Zikrin artışı için iradenin devrede olması asıldır. Ama iradeyi bu konuda ateşleyecek olan, çalışır hale gelecek olan, getirecek olan kişideki iştiyaktır. Bu iştiyak başlangıçta yoktur. Başlangıçta sadece talep vardır. Talep iştiyaki oluşturur. Kişinin kalbinde vazgeçilmesi mümkün olmayan bir istek, o hedefe ulaşmak istikametinde sağlam bir zemin oluşturur. Kim talep ederse, bu talebinde samimi ise Allah Teala onda iştiyaki oluşturur. Talebin, başlangıçtaki talebin meyvesi iştiyaktır. İştiyakin meyvesi ise liyakattir. İştiyak kişiyi
o hedefe ulaşmaya layık kılacak bir seviyeye ulaştırır. Kalbindeki iştiyak seviyesi ne kadar yüksekse süre o kadar kısa olur. İştiyak seviyesi ne kadar düşükse süre o kadar uzun olur. Hiç iştiyak yoksa bu talep geçersizdir. Hiçbir zaman gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, kişinin talebi asıldır. Kalpten bir talep. Öyleyse iştiyaki oluşturan, bu iştiyakin liyakati oluşturduğu bir seviye farklılığı, o kişinin o konudaki talebinin kalpten gerçek bir talep olmasına %100 bağımlıdır. Olmazsa olmaz şartı talebin kalbi olmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın talebena ve cebena ifadesi, benden talep edin, ben icabet edeyim, o talebinizi gerçekleştireyim ifadesi boşuna bir şey değildir. Talebin mevcut olması lazım ki Allah-u Teala o kişi için o hediyeyi versin ona. Hepimiz talebimizi Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala talebimizi kabul buyurur mu? Eğer kalpten bir talepse mutlaka kabul buyurur. Neden bazı insanlar ruhlarını teslim ediyorlar da fizik vücutlarını teslim edemiyorlar? Ondan sonraki kademedeki talepleri yeterli ölçüde sağlam olmadığı için. Hedefe ulaştıracak olan bir gücü muhtevasına almadığı için. O zaman kişi özel bir gayretin, o hedefe ulaşmak için lazım gelen sağlam adımları atmaya yeterli gayretin sahibi olur veya olamaz. Eğer olursa bu gayet mutlaka sonucu vaat edecektir. Onun için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği fizik vücudun Allah'a tesliminde gayretten sonra himmetin, irşat makamının Allah'tan talebinin büyük bir etkisi vardır. Neticesi kişinin hedefine ulaşması olur. O kişinin talebini kişi ve onun mürşidi hangi ölçüde dikkate alıyor? Konu buna dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın temel hedefine dikkatle bakalım. Allah-u Teala insanların ne olmasını ister? Allah-u Teala insan adını verdiği mahlukuna tecelli etmiştir. Ruhundan üfürmüştür. Onun için kainatın en kıymetli varlığıdır. Kendisinde Allah'ın ruhu bulunan yegane mahluk insandır. Ve bu sebebe dayalı olarak o insanlarda Allah'ın ruhu mevcut olduğu cihetle bu mevcut olma sebebine dayalı olarak Allah Teala o insanları hedefe
ulaştırır. Kim dilerse onu Allah Teala hedefine ulaştırır. İşte buradaki dilerse kelimesinin arkasında gizli olan manayı açalım. Kalpten dilerse, bir başka ifadeyle, gerçek bir iştiyakla, mutlaka ulaşmak iştiyakiyle dilerse, o zaman Allah Teala ona liyakati nasip kılar. Kişiyi o liyakat seviyesine çıkarır. Kişinin kalbi yapısını sağlamlaştırır, zikrini arttırır ve kişi hangi ölçüde kalpten talep etmişse o ölçünün büyüklüğü seviyesi itibariyle Allah Teala zaman ölçüsünü koyar. En çok iştiyakta olan, en çok o hedefe ulaşmayı gerçekten kalbi bir duyguyla Allah'a ulaştırabilen insanın hedefe Allah Teala tarafından ulaştırılması en kısa sürede olur. İştiyakin adım adım aşağıya doğru düştüğü ortamda bu teslim keyfiyeti, hedefe ulaşma keyfiyeti zamanı giderek uzatan bir muhteva oluşturur. Bir noktadan sonra ise iştiyak azlığı o hedefe ulaşmayı imkansız kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talebe bu açıdan baktığımız zaman talebin iştiyak olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunca insan var, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Bunca insan var, nefsini Allah'a teslim etmiş. Ve onlardan çok daha az sayıda insan var. Muhlis olmuş, tövbeyle sağa davet edilmiş. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edip İrşada memur ve mezun kılınmış. Bunların hepsinin mutlak olarak talepleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Ruhu Allah kendisine ulaştırır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek bir taleptir. Buna ancak Allah'ın yardımıyla ulaşılabilir. Kişinin kalbi yapısı 18 saati başarabilecek olan bir form gösterdiği takdirde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilecektir. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşabilirse nefsini de Allah'a teslim edebilecektir. Yoksa nefsini Allah'a teslim edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize talep etmek yetkisi vermiş insanlara ve insanlar Allah'tan talep etmek yetkisinin sahipleri, Allah'ın kabulü ise kuru bir talebe
evet demek hiçbir zaman olmayacaktır. Allah Teala kalpteki iştiyaka bakar. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı ne kadar istiyor? Gerçekten istiyorsa, yani kalbinde Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa, Allah Teala mutlaka o talebi yerine getirir. Bundan sonraki talep çok daha güçlü, çok daha güçlü bir talep olmalıdır ki o 18 saat zikir barajını kişi aşabilsin. Kişinin kalbinde o güçte bir fizik vücut teslimi talebi oluşmuşsa Allah-u Teala mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Daha öte de Allah kişiyi daimi zikre ulaştırır. Kişinin kalbi talebinin o seviye bir talep olması lazım. Sonra iradesini teslim eden bu kişiyi Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılar. O kişiyi adın cennetlerine layık kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Talep etmek bütün manevi tekamülün temelidir. Talep yoksa manevi tekamül gerçekleşemez. Bir insan ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne nefsini, ne de iradesini. Hiçbiri gerçekleşemez. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل عليهم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz ve Saffat suresinin 25. ayet-i kerimesiyle İnşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lekum la tenaserun. Ma lekum. Size ne oldu? La tenaserun. Yardımlaşmıyorsunuz. Tenaserun nasara kökünden geliyor. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Ayet-i Kerime'nin açıklaması. İnsanlar arasında yardımlaşma müessesesi.

Bel hümül yeme müsteslimun. Bel aslında negatif suallerin pozitif cevabı. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Onun cevabı bel onlar bugün teslim olanlardır.

şimdi size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz diye soruluyor. Bu sual birbirlerini şirke düşenlere sorulan sual. Birbirleri üzerine insanlar tesir sahası vücuda getiriyorlar ve kendileri Allah'ın yolunda değiller, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz suali, evvelce birbirinizin yardımcılarıydınız. Allah'ın yolundan kendiniz çıkmış olmakla kalmıyordunuz. Başka insanları da Allah'ın yolundan çıkarmak konusunda gayret sarf ediyordunuz. Ama şimdi kıyamet gününde orada cehennemde artık yardımlaşmıyorsunuz. Hakikatleri anladınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu ve artık birbirinizle bir sıkı ilişki içerisinde biriniz diğerini Allah'ın yolundan saptırmaya artık çalışmıyor. Olay bitmiş. Hepinizin gideceği yer cehennem. Hayır diyor Allah Teala, onlar bugün teslim olanlardır. Belki de burada evet demek lazım.

insanlar isteyerek değil, kerhen teslim oluyorlar. Bu insanlar teslim olanlar. Yapacakları hiçbir şey yok. Cehenneme gitmek mecburiyetindeler ve cehenneme teslim olmak mecburiyetindeler. Cehennemin kapıları açılıp onlar içeri alınıyor. İşte teslimden, burada ayet-i kerimenin teslimden muradı Allah'a teslim olmak değil. Nasıl Allah'a teslim olunur? Dünya üzerinde ruhunuzu teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamaktasınız. Birincisinin nefsinizin kalbinde %49 karanlık kalmıştır. İkincisinde nefsinizin kalbinde %19 karanlık kalmıştır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır, afet kalmamıştır. İradenizi teslim ettiğinizde hem afet kalmamıştır hem de nefsinizin kalbi 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Öyleyse buradaki teslim müessesesi Allah'a teslim falan değil, cehenneme bir mecburi teslim. İnsanlar ya cehenneme girerler ya cennete. Bunlar cehenneme teslim olanlar. 27. ayet-i kerime ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn ve akbele ve karşılıklı mukabele kelimesi, akbele kelimesi aynı kökten geliyor. Karşılıklı demektir. Mukabele etmek karşılıklı. Bir şeye karşılık vermek demek. Akbele karşılıklı. Ba'duhum ala ba'din birbirlerine yetesâelûn

karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. O cehennemdekiler orada cehennemde birbirlerine sorarlar, sual ederler. Aslında burada bir hesap sormak müessesesi. Birbirlerine sorarlar. Neyi sorarlar? Taraflardan biri karşı tarafın kendisini nasıl tuzağa düşürdüğünü söyleyerek ona hesap sorar. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine aslında hesap sorarlar. Nasıl tuzağa düşürüldüklerini söylerler. Diğerleri de tabii buna itiraz edeceklerdir. Biz sizi tuzağa düşürmedik. Siz zaten tuzaktaydınız. Siz zaten Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz. Kafirlerdendiniz gibi karşılıklı müesseseler oluşuyor. Öyleyse karşılıklı iki taraf birbirine yönelip soruyor. Hesap soruyor. Birbirlerini suçluyorlar. 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu innekum kuntum te'tunena anil yemini. Kalu dediler. İnnekum muhakkak siz, gerçekten siz, kuntum siz oldunuz. Te'tunena bize geliyorsunuz. Anel yemini sağ taraftan. İşte şimdi zamanımızda din ilminin sahibi olduğunu düşünen insanlar tam buradakiler gibi. Gerçekten biz, siz bize sağ taraftan Allah taraftaymış gibi, Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler. Ne diyorlar? Size Allah'a ulaşmayı dileyin diyen bir takım sahtekarlar var. Sakın onlara inanmayın. Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir şey yoktur diyenler. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ne cehennemden kurtulması mümkündür, ne küfürden, ne dalaletten. Ne şirkten kurtulması mümkündür. İşte ne oluyor? Sağ taraftan geliyorlar. Allah'ın Allah tarafıymış gibi geliyorlar. Bir ilmi temsil ediyorlar. Ama o ilimleri sebebiyle dalalettiler. Burada ifade çok açık. Sağ tarafımızdan geliyordunuz, yani dini anlatmak üzere geliyordunuz bize ama siz de bilmiyordunuz ve bizi siz tuzağa düşürdünüz. Allah'a ulaşmayı dilemekten bizi siz men ettiniz. Sevgili kardeşlerimiz, yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler, onlara bunu söylüyorlar. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur.

Ötekilere diyorlar ki, hayır siz mümin olmamıştınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz.

taraflardan biri diğerini suçluyor. Siz bize sağcılar olarak geliyordunuz. Yani dinin temsilcileri olarak geliyordunuz, yaklaşıyordunuz bize, bilgiler aktarıyordunuz. Onlar da onlara, yani bu sebeple bizi dalalette bıraktınız. Hidayet ermemize engel oldunuz. Buna muhatap olanlar da, yani sağcı olarak sağ taraftan gelenler de hayır diyorlar. Tam aksine siz mümin olmamıştınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz. Dediler, yani derler.

Zaten bütün mesele bu mümin olmak meselesi. Ya Allah'a ulaşmayı dileyip mümin olacaksınız ya da Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, küfürde kalacaksınız. Bütün insanlar için seçim Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dinde var olmak ve yok olmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi dinde yoktur, dinde değildir. Dinin gereklerini hiçbir şekilde yerine getirmesi söz konusu değildir. Kurtuluşu da mümkün değildir. Ve 30. ayet-i kerime, Saffat suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kâne lena aleykum min sultanin. Sultan bel kuntum kamen tagin ve kâne ve olmadı lena bize bizim aleykum sizin üzerinizde min sultanin bir sultanlık zorlayıcı güç kuvvet bel hayır, kuntum siz oldunuz, kavmen bir kavim, tagine azgın. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, gücümüz, kuvvetimiz olmadı. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz.

hükümranlığımız olmadı. Biz size bir tesir icra etmedik. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Siz kendiniz

İki tarafta gördüğünüz gibi birbirini suçluyor. Birinci taraf ikinci tarafa siz bize sağ taraftan yaklaştınız, bizi yoldan çıkardınız, yola girmekten men ettiniz demiş oluyor. İkinci tarafta hayır, bunda bizim bir kabahatimiz yok. Siz kendiniz Allah'a ulaşmayı dilemediniz diyorlar. Burada da daha kesin bir şekilde aslında bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, bir hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz kendiniz azgın bir kavim olmuştunuz. Ayet 31. Bismillahirrahmanirrahim. Fe hakka aleyna kavlu Rabbina inna le zaikun. Ve o zaman artık hakka hak oldu, aleyna üzerimize kavlü söz. Rabbina Rabbimiz, inna muhakkak ki biz, le elbette mutlaka zaikun tadacık olanlar. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu mutlaka tadacık olanlarız. Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu mutlaka tadacak olanlarız. Onu yani azabı. Allah'ın azap sözü üzerimize hak oldu. Şimdi hatırlayalım ayet-i kerimeyi.

Allah Teala Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde olayı anlatıyor. Cehenneme insanlar zümre zümre sürülüyorlar. Cehennem bekçileri onlara diyor ki, size, sizden olan Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyip de buraya cehenneme geleceğinize, bugüne ulaşacağınızı söylemediler mi? Allah'ın Resulleri gelmiş üzerlerinize, sizden olan Resuller, hem de cinlere cinlerden olan, insanlara insanlardan olan Resuller, her kavme kendisinden olan Resuller gelip de onlara Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ya Allah'a ulaşmayı dileyin, kendinizi kurtarın, ya da bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Demedi mi Allah'ın Resulleri size gelip de? Onlar da derler ki, dediler. Ama azap üzerimize hak oldu. Öyleyse Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Biz bütün kavimlere mutlaka Resul göndeririz diyor Allah Teala. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. İşte bir kısım insanların üzerine dalaletin hak olduğu bir nokta. Dalalet azabın habercisidir. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyecek. Resul onlara diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor, bu kadar. Geri kalanını diyor Allah yapacak. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Resul, mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısının sahibi olursunuz. Hem de garantidesiniz. Resul bunları söylüyor. Onlar da hayır diyorlar. Azap sözü üzerimize hak oldu. İşte burada da Allah-u Teala'nın sözü, azap sözü bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Burada da aynı şey söz konusu. Dalaletin hak olması, azabın hak olması. Nahl 36'da dalalet hak oluyor. Zümer 71'de azap hak oluyor. Allah'ın Resullerine onları inkar ederek sırt çevirenler, yüz çevirenler, onlar için azap söz konusu. Ayet 32. Bismillahirrahmanirrahim. Fe aveynâkum innâ kunnâ gavîn. Gavîn. Fe artık öyleyse, böylece, evet, aveynâküm, sizi biz azdırdık. İnna muhakkak ki biz, gerçekten biz, kunna biz olduk, gavîn, azgın olanlar. En sonunda taraflardan biri baklayı ağzından çıkarıyor. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. Evet, sizi biz azdırdık diyor.

her ne kadar bizim sizin üzerinizde bir sultanımız yoktu demişlerse de başlangıçta, burada artık itiraf ediyorlar, biz o azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık ve gerçekten biz azgınlar olmuştuk. Önce azgınlardan oluyor birinci taraf. Yani kendileri Allah yolunda değil, başka insanları da saptıran bir özellik taşıyorlar. Ve de burada açıkça söylüyorlar, evet sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İgva, şeytanın igvası, azdırmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmesi halidir. Öyleyse Saffat suresinin 33. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe innehum yevme izin fiil azabı müşterikun. Fe artık işte innehum muhakkak ki onlar yevme izin, izin günü fi el azabi, azabın içinde, azapta, müşterikün, müşterek, ortak olanlar. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Yani hem birinci taraf azapta olacaktır, hem de ikinci taraf azapta olacaktır. Azanlar da azapta olacaktır, azdıranlar da azapta olacaktır. Öyleyse taraflardan biri İkinci tarafı azdırıyor. Onları Allah'ın yolundan men ediyor. Yani bu insanlar Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki insanlar. Orada Allah Teala açık bir şekilde şöyle söylüyor: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalettedirler. Sadece kendileri dalalette olsaydı dalalette olacaklardı. Ama Allah'ın yolundan saptırdıkları için, hidayetten saptırdıkları için uzak bir dalalet içinde insanlar. Ve dalalet içinde olan bu insanların özelliğine bakıyoruz. Bu özellik onların başkalarına zulmetmeleri, ama başkalarına zulmedince derecat kaybedecekleri için her derecat kaybeden kendisine zulmetmiştir. Kendilerine de zulmetmeleri. Öyleyse yoldan çıkaranlar da yoldan çıkmış olanlar da her ikisi de müştereken azabı tatacaklardır. Her ikisi de cehennemde olacaklardır. Ama azdıranlar, başkalarının alalaşmayı dilemesine bilerek mani olanlar, onların azabı muhakkak ki daha büyük bir azap olacaktır. Ve 34. ayet-i kerime: İnna kezalike nef'alu bil mücrimin. İnna muhakkak biz, gerçekten biz, kezalike işte böyle, nef'alu biz yaparız, bil mücrimin, mücrimlere, suçlara, günahkarlara. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız diyor Allah Teala. Onları cezalandırırız diyor. Suçlular, günahkarlar, mücrim, günahkar. Aslında mücrim suçlu demek, cürüm işleyen demek. Cürüm de
günahlardan bir tanesidir. O zaman aynı zamanda günahkar oluyor ama lügat manası suçlu. Bir suç işleyen kişi, mücrim, cürüm işleyen kişi. İşte böyle yaparız. Yani onları cehenneme koyarız. Cehennemde onlara azap ettiririz diyor Allah Teala. Ayet 35. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum kânu izâ kîle lehum la ilahe illallahu yestekbirûn. İnnehum muhakkak onlar kânu oldular. İzâ olduğu zaman kîle denildi lehum onlara la ilahe ilah yoktur illa Allahu, Allah'tan başka. Yestekbirûn, kibirlenirler, büyüklenirler. Onlara Allah'tan başka ilah yoktu denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyordu. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Yani Allah'tan başka ilah yoktur sözüne karşı çıkıyorlardı. Biz bunu söylemeyiz diyorlardı. Allah'a ulaşmak falan diye bir şey yoktur diyorlardı. Tabii her grup farklı bir şey söylüyordu. Saffat suresi 36. ayet-i kerime. Ve yekulune inna le tariku alihetina li şairin mecnun. Ve kelimeler ve yekulune söylerler derler mı inna muhakkak ki biz le elbette mutlaka gerçekten tariku terk eden kimseler alihetina ilahlarımız li şairin şair için mecnunin mecnun deli ve onlar mecnun yani deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk eden kimseler mi olalım diyorlardı.

terk edenler mi olalım? Onlar diyorlardı. Mecnun, yani deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi

Olacağız. Yani terk etmek istemiyorlardı. İlahlarını terk etmek istemiyorlardı. Ve bütün devirlerde hep aynı şey olmuştur. İnsanlar ilahlara ilahlar edinmişlerdir. Onlara tapmışlardır. Ve karşılarına her devirde Allah'ın Resulleri çıktıkça hep aynı şeyi söylemişlerdir. Bu demişlerdir, delidir veya bir şairdir. Bu deli şair için putlarımızı terk mi edeceğiz? 37. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Bel ca'e bil hakkı ve saddakal mürselin. Bel, hayır, ca'e bi getirdi, el hakkı hak ve sadaka ve doğruladı, tasdik etti, el mürselin gönderilen Resuller, elçiler. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan Resulleri tasdik etti.

Öyleyse deli diyorlar, Mecnun diyorlar, şair diyorlar. Allah Teala diyor ki hayır, o hakkı getirdi size. Yani hangi peygamberden bahsediyorsa, Hazreti Musa ise Tevrat'ı getirdi, Hazreti İsa ise İncil'i getirdi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Ve kendisinden evvel gönderilmiş olan Resulleri de tasdik etti. Görülüyor ki insanlar hep büyük yanlışların içinde yaşamışlar. Hep ilahlar edinmişler kendilerine. Ve Allah'ın yolundan uzak kalmışlar. Allah'ın yoluna ulaşamamışlar, sırat-ı müstakime ulaşamamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Saffat suresinin 38. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnneküm lezalikul azabil elim. İnneküm muhakkak ki siz le elbette mutlaka zayiku tadacak olanlar el azabi azab el elimi elim acı. Muhakkak ki siz elim azabı, acı azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Allah Teala burada hem inne kullanmış hem de le kullanmış. İnne muhakkak, mutlak, muhakkak, le de mutlaka. O bütün cehennemdekiler için bu söyleniyor. Muhakkak ki siz acı elim azabı elbette tatacaksınız, mutlaka tatacaksınız. Ama ayet 39, Bismillahirrahmanirrahim ve ma tuczevne illa ma kuntum ta'melun. Ve ma tuczevne, cezalandırılmazsınız illa den başka ma şey kuntum, siz oldunuz, tamelun yapıyorsunuz. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Yani yapmış olduğunuz kadar, işlediğiniz suç kadar cezalanırsınız. Yapmış olduğunuz, vücuda getirdiğiniz suç neyse, hangi hüviyetteyse, ne kadarsa o kadar cezalandırılırsınız. Allah Teala ne diyordu? Her kaybettiğiniz dereceye karşılık amel defterinize bir derece yazılır. Onun misli yazılır. Tam kendisi kadar yazılır. Ama eğer derecat kazandınızsa o zaman 10 katını alırsınız diyor Allah Teala. Saffat suresinin 40. ayet-i kerimesi. İlla ibadallahi hil muhlesin. İlla hariç ibadallahi, Allah'ın kulları, el muhlesin, muhlis olan, halis olan. Allah'ın halis muhlis kulları hariç. Yani onlar cezalandırılmaz. Allah'ın halis kulları, muhlis kulları, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini tamamlamış olan kulları, onlar cezalandırılmaz. Onlar hariç. Ve Allah Teala 41. ayet-i kerimede buyuruyor ki ulaike lehum rızkun ma'lum. Ulaike, işte onlar, lehum, onlar için vardır rızkun, bir rızık, malumun malum, bilinen. İşte onlar için malum, bilinen bir rızık vardır. Onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir ve o cennette sonsuza kadar rızıklandırılacaklardır. Ve cennet olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede
ifade ediyor 42. ayet-i kerime. Fevakih ve hum mükremun. Fevakihu meyveler ve hum ve onlar mükremun, ikram olunanlar. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Yani kendilerine meyveler ikram edilenlerdir. Fi cennatin naim. Fi içinde cennatin cennetler, naimi, naim nimetler. Naim cennetlerinde. Yani nimetlerle donatılmış cennetlerde. Öyleyse bu fi cennatin naim, naim cenneti, nimetler cenneti, bütün cennetler nimetlerle donatılmıştır. Çok geniş kapsamlı bir ifade. Naim kelimesi belki bütün cennetleri kaplıyor. Fi cennatin naim, naim cennetlerinin içinde, naim cennetlerinde, yani nimetler içinde, nimetler bulunan cennetlerde. Ala sururin mütekabilin, karşılıklı tahtlar üzerinde. Sürur, tahtlar, mütekabilin, karşılıklı. Ala sururin mütekabilin, karşılıklı tahtlar üzerinde. Yani her biri birbirinin karşısında tahtlar üzerinde yaslanırlar, tahtlar üzerinde otururlar. Ve 45. ayet-i kerime, yutafu aleyhim bi ke'sin min ma'in. Yutafu tavaf ettirilir, etrafında dolaştırılır, aleyhim onların üzerine bir kesin kadehleriyle, kadehler min mayinin, akan sudan, kaynaktan. Onların etrafında akan sudan, kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Devamlı ikramdadırlar. Etraflarında kadehler dolaştırılır diyor Allah Teala. Ve cennettekilerin muhtevası devam ediyor. 46. ayet-i kerime, beydae lezzetin liş şaribin. Beydae beyaz, berrak, lezzetin lezzetli, liş şaribin içenler için. Berrak, içenler için lezzetli. Berrak bir şarap. Onlara bir şerbet ikram ediliyor. Beyaz bir şerbet içenler için lezzetli. Onlara kaynaktan su getiriliyor. Ve burada cennetteki ikramlar sırasıyla yer alıyor. Evvela su, sonra bir içki. İçenlere lezzet olan bir içecek. Beyaz renkte veya şeffaf. La fiha gavlun ve la hum anha yunzefun. La yok. Fiha onun içinde gavlün aklı bozan, aklı gideren ve lahum ve onlar olmaz anha ondan yünzefun sarhoş. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur ve onlar ondan o maiden sarhoş olmazlar.

sarhoş olan kişinin ne olur? Aklı başından gider. Ne yaptığını bilmez. İnsanlara kötülük edebilir o devrede sarhoşken. Hudutlar kalkar kendisine göre. Ve yanlış şeyler yapar kişi. Yani aklı sarhoş olduğu sürece bir nevi aklı gitmiştir. İçki, alkol onun aklını gidermiştir. Ama Allah Teala diyor ki onlar o maiden sarhoş olmazlar. Ve 48. ayet-i kerime ve indehum kasir ratut tarfı in ve indehum ve onların yanında kasiratu hapseden, saklayan, kısan et tarfı bakışlar inun güzel göz ve onların yanında bakışlarını saklayan sadece onlara çeviren güzel gözlü kadınlar vardır.

0: dice burada da yalnızca eşlerine bakışlarını saklayan, sadece onlara çeviren. Güzel gözlü kadınlar vardır diyor Allah Teala. Ayet 49 ke enne hünne beydün meknun ke enne gibi muhakkak hünne onlar beydün yumurta meknunun ekinetli, örtülü, muhafaza edilmiş, saklı. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş, yumurta gibidir. Yani yumurtaya el değerse ne olur? Yumurta kırılıp içindeki yenir. Ama yumurta el değmeden evvel bir bütündür. O kırılmamış olan, hüviyetini kaybetmemiş olan yumurta gibidirler diyor Allah Teala. Çarpıcı, pürüzsüz bir yumurtanın güzelliği. Fe akbele ba'dühüm ala ba'din yetesâelûn. 50. ayet-i kerimesi Saffat suresinin. Fe artık bundan sonra akbele karşılıklı ba'dühüm ala ba'din birbirlerine yetesâelûn karşılıklı sorarlar. Karşılıklı sual ederler. Yani karşılıklı konuşurlar. Ve Saffat suresinin 51. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kale kailun minhum inni kâne li karin. Karinun. Kale dedi, kailun konuşan, minhum onlardan, inni muhakkak ki ben, gerçekten ben, kâne oldu idi, diye benim var, karinun. Karin yakın, yakın olan. Onlardan konuşan birisi, gerçekten benim bir yakınım vardı der. Neler olduğunu bundan sonraki ayetler söyleyecek. Allah Teala bu ayetler boyunca, son ayetler boyunca cennetten bir kesit vermiş. Orada insanların nasıl yaşadığını, nasıl karşılıklı tatlar üzerinde oturduğunu, nasıl sohbet ettiğini, onlara pınarlardan nasıl sular getirildiğini, nasıl şeffaf veya beyaz bir içecekten içtiklerini ama sarhoş olmadıklarını anlatıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir Kur'an tefsirinde birlikte olmayı Allah bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Dalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk sizin de hakkınız. unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam, o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak o, Allah yeter. Ve o gafurdur, rahimdir. Ben, diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse? Ve İsrailoğullarından bir şahit, onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı, ona saygıda, imanda bizi geçemezlerdi, dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz. Ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hastaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hastaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar.
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Aminu olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kâfirlerin batıla tabi olması ve âmenu olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenu olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kâfirler içindir. Bu,
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu Mevlası yok.

O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyine delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde, o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağır ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerik görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenu olanlar!

Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer âmenû olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa, o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz, sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerine imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir? Hayır, öyle değil.
Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir.
Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır.
ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenu olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın, onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik.
ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi, hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. Ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk günüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp
onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara andolsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere andolsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki, şüphesiz O mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu, yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki O hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsun. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Velezikullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz hurafeler. İslam dinine bir hurafe olarak yerleştirilen bir konuda cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bir kişi cehenneme girdikten sonra cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar muvacihesinde bir insanın cennete veya cehenneme girmesi hükme bağlanmıştır. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarını aşarsa, kazandığı dereceleri, kaybettikleri dereceleri, kaybettiği dereceleri aşarsa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Felaha erenlerin de cennete gireceği kesinlik kazanıyor. Müminin yüz üçte de diyor ki, kimler de diyor, kıyamet günkü mizanlarında kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İki nevi insanın iki grubu da verilmiş. Müminin 102'de cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olanlar olduğu ve müminin 103'te de kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması halinde o insanların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların da ebediyen cehennemde kalacağı açıklanıyor. Öyleyse Allah'ın ölçüsü budur. İnsanlar salih amel işlerler, zikir yaparlar, derece kazanırlar ve de güzel davranışlarda bulunurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, başkalarına iyilik ederler. Bunlar hep onlara derece kazandıran müesseselerdir ve derece kazanırlar. Ama aynı kişiler yaptıkları yanlışlar sebebiyle de derecat kaybederler. Ömür boyunca kiramen katibin melekleri bu derecat kazanma ve kaybetme işlemlerini devamlı olarak üç boyutlu iki tane filme alırlar. Birisi düşüncelerimizin, tasarladıklarımızın filmidir. İkincisi aksiyonlarımızın, davranış biçimlerimizin, yani düşüncelerimizden olay haline getirdiklerimizin filmidir. Neden Allah-u Teala düşüncelerimizi de filme alıyor? Filme aldırıyor kiramen katibin meleklerine. Çünkü işlediğimiz bütün günahlarda taammüt miktarımız ortaya çıkar böylece. Hangi kötü davranışı bizler
birbirine hedefe gitmek üzere yerleştirmişiz. Hangi kötü davranış bizim için bir başkasını rahatsız edecek bir davranış şeklinde tecelli etmiş. Biz bunu acaba isteyerek mi yapmışız yoksa bir kaza eseri mi olmuş? İsteyerek yaparsak cezası başka, kaza eseri yaparsak cezası çok daha az olacaktır. Bir misal verelim, bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor, silahta bir tek mermi var, tetik bir yere takılıyor ve de bir kişi yoldan geçerken vurulup ölüyor. Bu kişinin kaybettiği derecatla şimdi anlatacağımız ikinci kişinin kaybettiği derecat eşit değildir. İkinci kişi de gecenin saat 2'sinde pusu kuruyor, bekliyor düşmanını. Oradan o saatte geçeceğini biliyor ve geçerken çekiyor tabancasını. Bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İkincisi tamamen bir cinayet işlemiştir. Birincisi de cinayet işlemiştir ama tamamen değil, kazaen bir cinayet işlemiştir. Düşünceleri birincisinde bunun tasarlandığını, ikincisinde tasarlanmadığını ve kişinin elinde olmaksızın gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunların farkını ancak o mizandaki derecede düşüncelerimizin de görünmesi sebebiyle anlarız. Bu sebeple bir mizan vardır ama iki görüntü vardır. Düşüncelerimizin görüntüsü ve kazandığımız veya kaybettiğimiz derecelerin görüntüsü. Öyle bir dikkatle, intizamla ve adalete öyle bir riayet ederek gerçekleştirilmiştir ki bu derecat sistemi. Hayat filmlerimizi kıyamet günü hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz zaman bize asla kıl kadar bile zulmedilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. Çünkü elimize verdikleri mizanda bizim fiilimize uyan ceza miktarı, kaybettiğimiz derecat miktarı açık bir şekilde görünecektir. Gördüğümüz zaman taammüt derecesini de elimizdeki mizan vermektedir. O zaman Allah-u Teala'nın kiramen katibi meleklerinin pozitif veya negatif dereceleri amel defterimize, yani o rakamlı kitabımıza birer birer yerleştirirken ne kadar adalete riayet ettikleri, hiçbir yanlış yapmadıkları kesin şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar da dereceleri kendiklerinden vermezler. Ellerindeki o mizana göre verirler. Her fiil, her türlü şart altında hangi miktarda derecat kaybına veya derecat kazancına sebebiyet verecekse o rakamlar aynen rakamlı kitabımızda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, konumuz cehenneme giren insanlar, cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete girerler mi? Yoksa cehennemde kalacak olanlar cehenneme girdiklerinde ebediyen cehennemde mi kalırlar? Cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar, yani kainat yok oluncaya kadar cehennemde mi kalırlar? Yoksa kısa bir süre sonra cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarlar mı? Kur'an-ı Kerim cehenneme girip de cehennemde kalacak olanların ebediyen orada kalacağını söylüyor. Asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennemin muhtevasına baktığımız zaman iki tür insan görüyoruz cehennemde. Bir, cennete gidecek olanlar cehenneme gelmişlerdir. Uçarak içeri girmişlerdir. Cehennem katlarını süratle dolaşarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek
cehennemden ayrılırlar ve gidecekleri yer cehennemden sonra doğru cennettir. 2. Cehenneme girerken uçarak giremeyenler kapı yerden kaldırılarak bu insanların içeri girişleri burunları yere sürtünerek gerçekleştirilir. Ve de orada kapının yanında dizüstü biraz bekletilirler. İşte Allah Teala Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde diyor ki, içinizde kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Ama diyor biz cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken takva sahiplerini cennete göndeririz diyor. Takva sahipleri kimlerdir? Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde koyuyor ortaya. Takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu. Allah Teala sadece amene olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Eğer olmazsa ne olur kişi? Olmazsa takva sahibi olamaz. Öyleyse Allah Teala sadece takva sahiplerinin cennete girebileceklerini, cehennemde kalanların takva sahibi olmadıklarını söylüyor. İşte Kaf suresinin 31-32 ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Buyurun. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir ve cehennemin kapısından burunları sürtünerek girenler dizüstü çökmüş vaziyetteyken Allah cehennemi bir anda dolaşan ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemden ayrılacak olan takva sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir, oradan cennetine göndereceğini söylüyor. Bu vesileyle Sırat Köprüsü diye bir köprünün de mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir defa daha bu konudaki açıklamayı yaparak söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, mizanlarımıza baktığımız yer indi ilahidir. Mahşer meydanında toplanırız. Herkes indi ilahiye ulaşır. Allah-u Teala'nın huzurundaki kendisine ait olan, amel defterini gösterecek olan üç boyutlu filme ulaşır. Orada bütün hayatını seyreder, görür ve de eğer kazandığı dereceler fazlaysa kitabı, filmi sağ taraftan teslim edilir ve boynuna asılır sağ tarafa. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa rakamlı kitabı, yani hayat filmi
Bu sefer de sol tarafına asılır. Bu ikinci kişi de, birinci kişi de oradan ayrılarak mutlaka önce cehenneme girerler. Kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi sağ taraftan verilen cehenneme uçarak girer. Kapıdan geçmek mecburiyeti yoktur. Oradaki şeffaf olan duvar onu iç tarafa geçmesinde engelleyemez. Ve cennetin bütün katlarını gördükten sonra da gene engellenemediği cihetle o şeffaf yüksek duvardan 10 metre 12 metre yüksekliğinde bir şeffaf duvardan bahsediyoruz. Belki 100 metre uzunluğunda. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Hiç kimse cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden çıkamaz. Eğer o kişi cehennemlikse, bir başka ifadeyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çoksa, mutlaka cehennem bekçileri, zebaniler ona kapıyı açacaklardır. Kapı biraz yükseltilecektir. O kişi burnu sürtülerek cehenneme girecektir. Ve orada ebediyen kalacaktır. Öyleyse cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ama hurafelerden birisi bunu ifade eder. Derler ki insanlar biz müminleriz. Kendileri Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye cennete girebilecek olan bir mümin olduğunu zannediyor. Cennete girebilecek olan bir mümin sadece Allah'a inanan bir mümin değildir. Hakiki mümindir. Hakiki mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a inanan ve Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırılmasını ruhumuzun emretmesi cihetiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Öyleyse iki nevi insan var. Hak müminler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen müminlerdir Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlardır. Diğerleri de Allah'a inanır. Onlar da müminlerdir. Ama hak mümin değildir. Hak mümin olmayanlar Allah'ın cennetine giremez. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi hak müminlerden bahseder. O hak müminler Allah-u Teala'nın dizaynında cennete girebilecek olan özellik taşıyan müminlerdir. Özellikleri ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimler derse ki size biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz, biliyoruz ki günahkarız, Allah'ın emirlerini yerine getiremedik. Ama biliyoruz ki yine Allah-u Teala bizi bir süre levlevi gibi cehennemde kavurduktan sonra oradan çıkaracaktır ve cennetine alacaktır. Onlara deyin ki sevgili kardeşlerim, hayır aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah'ın cennetine giremezsin, cehennemde ebediyen kalırsın. Alimler öyle söylemişlermiş. Demişler ki alimler, zerre kadar imanı kalbinde olan kişi cehennemde bir süre yandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala onu cehennemden alır, cennetine koyar. Gerçekten öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime cehenneme giren insanların cehennemden bir daha çıkmayacağını söylüyor. Bir ayeti kerime çıkacağını söylüyor. O da söylediğimiz
ayet-i kerime. Yani cehenneme iki nevi insanın gireceğini, cehenneme gideceklerin dizüstü orada kalacağını, cennete gidebilecek olanlarınsa cehennemi dolaştıktan sonra çıkıp oradan cennete ulaşacağını, takva sahipleri olduğunu onların söylüyor. Takva sahiplerinin cehenneme girmesi cehennemde yanmak için değil sevgili kardeşlerim. Cehennemi görüp Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek için. Onların dışında olanların da cehenneme girmesi söz konusudur. Ama onlar cehennemi terk edene kadar, yani cennete girecek olanlar, takva sahipleri cehennemi terk edene kadar dizüstü vaziyette kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde. İşte 29 ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 1. ayet-i kerime A'raf

zorunda kalacaklardır. İkinci ayet-i kerime. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 64. Ahzab 65'te de konuya giriyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İlave etmiş, onlar ne bir veli ne bir yardımcı bulamazlar diyor. Öyleyse 7. ayet-i kerimede Araf 36'da Allah Teala ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler, ayetlere karşı kibirlenenler, işte onlar ateş edilirler ve onlar orada cehennemde devamlı kalacaklardır diyor. Burada da halidine fiha ebeda diyerek Allah Teala onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Ashab 64'te kafirlerden bahsediyor. Ashab 65'te de orada devamlı kalacaklarından bahsediyor. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, bir cezaya, Allah'tan gelecek bir cezaya karşı koymaya yetmez diyor Allah Teala. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada devamlı kalacaklardır diyor. Ali İmran suresinin 116. ayet-i kerimesi. Bu 3. ayet-i kerimemizdi. Şimdi 4. ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair 4. ayet-i kerime, Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 39'da ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş halkıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır. Allah'ı inkar edip eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Allah-u Teala buyuruyor وَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ حَاتِئَتُوهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Hayır, öyle değil diyor Allah-u Teala. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Ve orada devamlı kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, müminlere Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne

adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdırlar ve onlar orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler. Onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık yani bundan sonra Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah Teala dilerse onu affeder. Kim de faize döner ise işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu 8. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlerin cehennemden bir daha çıkamayacaklarına dair 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fîn nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ülâikehum şerrül beriyye. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir diyor Allah Teala. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasullahe ve resulehu fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç, her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar diyor Allah Teala. Nâre cehenneme, cehennem ateşi. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor Allah Teala. Cehennem ateşinde ebediyen kalmak. 11. ayet-i kerime. Enbiya 99. Levkâne hâulâi âliheten ve mâ verâduha ve kullün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilah olsaydılar, oraya yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve onların hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Fekâne akubetehumâ ennehumâ fînnâri hâlideyni
fiha. Ve zalike cezaüz zalimin. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde, ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Yani cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklar. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah-u Teala. On üçüncü ayet-i kerime, mücadele 17. Diyor ki Allah-u Teala, ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor. Ülâike ashabun nârı hüm fiha halidun. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar, yani sarhoşluk yapmayan şarap ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içilen kimseler gibi bu kişiler olur mu hiç diyor Allah-u Teala. Ve men hüve halidun fin nari. O kişi ki ateşte devamlı olarak kalandır. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. 15. ayet-i kerime müminin 103 ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı sevap tartıları hafif gelirse İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Mizanı sevap tartıları hafif gelen, günah tartıları ağır gelen kişilerdir. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime. Müminin 76. Udhulu evvabe cehenneme halidine fiha. Ve bise mesvel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin konaklama yeri ne kötüdür diyor Allah-u Teala. İçinde ebediyen kalıcılar olarak On yedinci ayet-i kerime, cehennemden çıkmanın mümkün olmadığını gösteren 17. ayet-i kerime, Nâr suresinin 29. ayet-i kerimesi bu. Fethulü ebvâbe cehenneme halidîne fîhâ. Haydi orada ebediyen kalmak üzere, cehennemin kapılarından
girin diyor Allah Teala. Devamında da diyor ki kibirlenenlerin kaldığı yer ne kötüdür. 18. ayet-i kerime Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22. İttâgine ve âvâ, taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâvâ, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ne zamana kadar? Cehennemin gökleri ve yeri çatlayıncaya kadar. Aynı zamanda cennetin de gökleri ve yeri aynı zamanda çatlayacaktır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthilhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşin içine sokulur. Ve lehu azabun muhin, onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 20. sıradaki ayet-i kerimenin Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi olduğunu görüyoruz. Ve kim bir mümini taammüden, yani kast ederek öldürürse, onun cezası içinden ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169'da da şöyle söylüyor Allah Teala 21. sıradaki 21. ayet-i kerime. İlâ tarika cehenneme haldine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acabun kavluhum e izâ kunnâ turâben. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Türkçesi şöyle: eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka o zaman mı yeniden halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayiptir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Hüm fiha halidunla bitirmiş Allah-u Teala ayet-i kerimeyi. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tegavün suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar haldine fiha ve bisel masir." İnkar edip onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Sıradaki 24. ayet-i kerime Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Mâ kâne lil müşrikîne en yâmuru mesacidallâhi şahidîne alâ enfüsihim bil kufr. Ulâike habitat âmâluhum ve finnâri hum fîhâ hâlidûn."
müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. Finnari hum halidun diyor Allah Teala. 25. ayet-i kerime, Tevbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu ve enne lehu nare cehenneme haliden fiha. Zaliket hizül azim. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir diyor Allah Teala. 26 Tevbe suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti diyor. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime, Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kapanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. İlâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Devamlı kalanlardır. Yani devamlı kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 28. ayet-i kerime Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Görünüyor ki gene Allah Teala ebedi kalıcılar olmak üzere diyor. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâledûn. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Şimdi insanların tereddüdü mucib olan ayet-i kerimeye, Meryem 71'e bakıyoruz. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz, hariç olmamak üzere hepiniz. İlla muhakkak ona yani cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkes mutlaka cehenneme varacak diyor. Biriniz bile hariç olmayacaksınız diyor. Meryem 72. Sümme nüneccillezine tekav ve nezeruz zalimine fîhâ cisiyâ. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyle ki zalimler daha yerlerinden kalkmadan evvel cehenneme giren ama cenneti cehennemi görmek üzere giren cennetlikler oradan Allah Teala tarafından çıkarılacaktır.

Allah Teala cehennemin de cennetin de sonunda yok olacağını, insanların hepsinin de onunla beraber yok olacağını şu iki ayette anlatıyor. Rahman 26 ve 27. Kullu men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Onların üzerine fani olma müessesesi mutlaka oluşacaktır. Rahman 27. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Allah'ın zatı, Rabbinin zatı baki kalacaktır. Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle diyor. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allah Teala diyecektir ki: "Ey cin topluluğu, insanların sayınızı arttırdınız." Yani tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: "Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik." Yani öldük. Allah Teala Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi olarak kalacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyle beraber, herkesle beraber Allah Teala cehennemi de enerjiye çevirecek ve böylece yok edecektir. Ama Allah Teala'nın cehennemi enerjiye çevirdiği sırada insanları da enerjiye çevirmek söz konusu. Bu ebediyen kalmanın sonunda Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştireceği bir olgu. Yani 29 ayet-i kerimedeki cehenneme girenlerin ebediyen Allah Teala'nın bütün kainatı yok ettiği o sonsuz zaman ötesindeki o noktaya kadar ebediyen cehennemde kalması kesinleşmiş bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala cehennemin semaları ve gök yerleri durdukça ebediyen insanların cehennemde kalacağını Hud 106, 107 ve 108'de söylüyor. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler, cehennemdedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107. Onlar semalar ve gök yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır. Yani Rabbinin dilediği şey cehennemin semaları ve arzını yok etmek hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır diyor Allah Teala. Hud 108'de de diyor ki fakat mutlu olanlar, sait olanlar, onlar cennetlidirler. Ve cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey yani cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır. Öyleyse her şeyin yok olacağı bir güne ulaşılıyor. O gün hariç diyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala her şeyle beraber cenneti de, cehennemi de, kainatı da yok edecektir. Sadece Allah'ın zatı vaki kalacaktır. Bu sonsuz bir zaman parçasının sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Ve sonsuza kadar cehenneme giren insanların hepsi cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bunca ayetin içerisinde insanların cehennemden çıkıp da cennete bir süre cehennemde yandıktan sonra cehenneme gideceğine dair hiçbir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Cehennem yok edildiği zaman, semaları yok edildiği zaman cehennemde kalanların hepsi yok ediliyor. Bu cennetten çıkıp cehenneme gitmek anlamına hiçbir zaman gelmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğu bahsinde birlikte olduk. 29 ayet-i kerime ispat etti ki cehenneme giren ve cehennemde kalmak üzere giren hiç kimse cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Cehennemi görüp de oradan cennete girmek üzere girenlerse, defterleri sağ taraftan verilenlerse, onlar da cehenneme girerler. Ama cehennemi gezip oradaki olayları gördükten sonra cehennemi gezdikten sonra onlar cehennemden ayrılacaklardır. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Ama cehennemde kalanlar daha dizüstü çökmüş vaziyettelerken Allah cennete ulaşacaklarını cehennemden uzaklaştırıp cennetine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlış bilinen bir konuyu da, bir hurafe olan bir konuyu da Allah Teala'nın 29 ayet-i kerimeyi de açıklamak imkanına ulaştık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

El Fatiha me as salavat Allah mesala ala Muhammed. Şeytan.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha biz bizeyiz. Eyleliyiz, gönül gönüleyiz. Sevgili kardeşlerim, üç tane vücuttan oluşuyoruz. Bu vücutlarımızdan bir tanesi nefs, bir tanesi fizik vücut, bir tanesi ruh. Sakın nefsle ruhu aynı şey zannetmeyin. Nefs, başlangıçta muhtevasında afetler olan ve bu afetlerden kurtulduğu takdirde ahsene ulaşabilecek olan bir özellik taşır. Öyleyse nefsiniz mutlaka üzerinde dikkatle durmanız lazım gelen, onu tezkiye etmek istediğinde çalışmanız lazım gelen, arıtmak mecburiyetinde olduğunuz bir vücudunuz. Bununla hepiniz vazifelisiniz. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi üzerinize farz. Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya getirmiş. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkarmış. Onun çocuklarından hepsinin sırtından onların kendi çocuklarını çıkarmış. Ve böylece her nesil kendisinden sonrakilerin sırtlarından çıkarıldığı bir özellikle hepimiz Allah'ın huzurunda toplanmışız. Kalp gözümüzle Allah'ı görüyoruz, kalp kulağımızla Allah'ı işitiyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor, Elestü bi Rabbiküm, Araf 172. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyuruyor. Galu dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Rabbimiz olan Allah-u Teala diyor ki, nefslerini onlara şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse ben sizin Rabbiniz değil miyim kelimesi cümlesi yeter mi? Allah'ı Allah olarak kabul etmek, zaten hepimiz onu görebilecek olan, özellikle Allah-u Teala'nın huzurunda toplanmışız. Hepimiz görmüşüz, hepimiz onunla konuşmuşuz, kalbimizle işitmişiz, kalbimizle cevap vermişiz. Bela diye, evet demişiz. Yeter mi bu? Kurtuluş için yeter mi? Nefslerimizi Allah-u Teala bizi neden şahit tutuyor? Öyleyse başka bir şey var. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik diyecek olan birisi bir iddia ile karşı karşıya olmak durumunda. Yani sana bu emir verildi ama sen onu yerine getirmedin. Neden dendiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilmek imkanından Allah-u Teala bizi men ediyor. Onun için de
nefslerimize şahit tutuluyoruz. Yani nefslerimiz Allah'a bir söz vermiş olmalı. İşte ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de ezelde Allah'a gerçekten söz vermişler. Nefsimizin yeminine Kur'an-ı Kerim'de yemin diyor. Ruhumuzun yeminine misak diyor. Fizik vücudumuzun yeminine ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri hariç diyor Allah Teala. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere uygun standartlarda rehinedir ama sonra bu rehinelikten kurtulacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Cennette olacaktır kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar, yeminlerini yerine getirenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Peki kim kurtulacak nefslerden? Hangi nefsler kurtulacak? Allah Teala Şem suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki: "Kat eflaha men zekkaha." O kişiler ki onu nefslerini tezkiye ettiler, onlar kurtuldular, felaha erdiler diyor. Öyleyse nefsini tezkiye eden felaha erer. Konumuz da nefs tezkiyesi. Konunun merkezinde bu ayet var. Kat eflaha men zekkaha. Bu Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi. Şem suresinin 7'sini, 8'ini ve 9'unu beraberce söylemekte konunun tam anlaşılması için fayda var. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şemsiydi. O nefse kasem ederim ve onu seva edene diyor. Dizayn edene. Ona şekil verene, biçim verene. Şem 8'de de diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru o nefse ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. Onlar ki tezkiye oldular, felaha erdiler. Burada söz konusu olan şey nefs. 3 ayet buradan bu noktaya ulaşıyor ve Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin verilen, yemin veren nefsler bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde felaha eriyorlar, cennete ulaşıyorlar. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bir nefsin Allah'a verdiği yemini demek ki nefsi tezkiye etmek. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki nefs konusunda فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ.
Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsi Allah'a özelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve bu yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu da Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diye bir olay var. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rab 20 ve 21. ayetlerde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, vecislerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Ve misaklerini naksetmezler, misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini mutlaka yerine getirirler. Özellikle misaklerini yerine getirirler manası var. Çünkü arkadan misakin ne olduğunu veriyor Allah-u Teala. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Vasıt ederler diyor. Vuslat kelimesi, visal kelimesi, vasıl olmak fiili buradan geliyor. Bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Ruhu Allah'a vasıl etmek, ulaştırmak. Muvassalat kelimesi buradan geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Nitekim Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala bu hususu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve en ubuduni hazâ sıratı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak istediğinde insanlardan aldığı bir ahd var. Fizik vücudumuz için Allah'ın Adem oğulları adını verdiği şeyler bizim Adem Aleyhisselam'ın sulubundan gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Öyleyse yemin, misak ve ahd. İşte konumuz bu üç tane yeminden yemin adı verilen husus. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Nefsimizin tezkiye olması ve tasfiye olması. Aslında tasfiye de tezkiyenin üst bölümünü ifade eder. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir hep tezkiyedir.
nefsin temizlenmesi, nefsin aklanması, nefsin afetlerden arınması. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor nefsimiz için? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık, sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Esfel-i safiline Allah'ın reddettiği bir nefs söz konusu olabilir. Ahsene ulaşmış bir nefs söz konusu olabilir. Ve nefsin özelliği ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, hususiyetle yaratılmış olmasıdır. Öyleyse bütün insanların nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ahsen olduğu zaman nefsiniz, siz ihlas makamının sahibi olursunuz. Ahsen takvanın sahibi olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Bütün afetleri yok olur, yerine ruhun hasretleri gelip yerleşir. Nefsin yapısını incelediğimiz zaman, neden nefsimizin Allah'a yemin verdiğini daha iyi anlarız. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. 19 tane afetten oluşmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hasislik, cehalet, kibir vesaire. 19 tane afet, hepsi de karanlıklarla temsil edilir. Ve herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Küfür kelimesi karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir cazibe merkezidir. Ne zamanki kişi Allah'ın yoluna revan olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Muradı ne? Böyle yaparak nefsi tezkiye etmek, tasfiye etmek ve böylece ruhu da, veçhi de, nefsi de, daha sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz nefs tezkiyesi. Öyleyse nefsimizi tezkiye etmek sadedinde bir muhtevaya bakıyoruz. Nefsin tezkiyesi. Öyleyse hangi istikamette bir gayretin sahibi olmalıyız? Nefsin tezkiyesi, bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir husus. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmek sadedinde vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Gerçekten farz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum.
Ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız zaman, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i Kerime nefs tezkiyesine başlayan bir insanın hidayet üzere olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz iki tane temel faktör var. Birisi hidayet, birisi dalalet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Herkes dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaştıkları zaman 14. basamakta tabiyetlerini tahakkuk ettirdikten sonra hidayet üzere olurlar. Ondan evvel dalalettedirler. Öyleyse bir insanın dalaletten kurtulmasıyla hidayet üzere olmasıyla nefs tezkiyesi arasında kesin bir ilişki var. Maide 105'te Allah'ın söylediği husus, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, yani siz hidayette olduğunuz andan itibaren hidayet

onun için yeterli sebep teşkil eder. Ve böylece tabiyetiniz dalaletten hidayete adım atmanızdır. Öyleyse evvela her şeyden evvel şunu görüyoruz. Nefs tezkiyesi sadece hidayette olanların yapabileceği bir şeydir. Öyleyse hidayete adım attığınız yer mürşidinize tabi olduğunuz noktadır. Ondan evvel herkes dalalette. İşte 10 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesinin başladığı yer hidayet asıldır diyor. Ondan evvel bütün insanlar dalalettedir diyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah-u Teala'nın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Tabi olmayanlar dalalettiler. Taha 123'te Allah-u Teala aynı şeyi şöyle söylüyor. Ve insanlar diyor size hidayetimiz gelecek. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece o, onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Câsiye 23. Habibim, o nefslerinin hevasını kendisine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler, yani nefslerin hevasına tabi olanlar. Kasas 50'de ne diyordu Allah Teala? Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olanlar, onlar dalalettedirler.

5. Delalet ayeti kerimesi Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Tabiyet yoksa dalalet mutlaka var. Görüyorsunuz ki burada Allah Teala nefs tezkiyesinin tabiyetle mümkün olduğunu söylüyor. Ayet son derece açık. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye. Öyleyse tabiyet nefs tezkiyesinin kesin hükmüdür. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahsederiz diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, gene nefslerini tezkiye etsin diye geçiyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalette içindedirler diyor. Dalalet içindedirler diyor. 6 ayet oldu. Bunlardan 5 ve 6. ayetler tabiyetin dalaletten kurtulmanın nefs tezkiyesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar tabiyeti reddettikleri için apaçık bir dalalet içindedirler.

diyor Allah Teala ve Allah'a aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor onlar. Davetçinin reddedilmesi, tabiyetinin reddedilmesi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar noktasına ulaşsınlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Zümer 23'te de diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Yani kişi dalaleti seçtiği için onlar için bir hidayetçi olmuyor. Sevgili önüne izleyiciler, dinleyiciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki tabiiyet asıldır. Nefs tezkiyesinin başlangıcı. Araf 186'da Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İsyan edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a isyan etmiş olanlardır. Ve isyan edenleri dalalette bırakır, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Zaten adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah-u Teala onlara niçin hidayetçi tayin etsin? Onlar nefslerini tezkiye etmeyi dilemiyorlar. Niçin hidayetçi tayin etsin? Nefslerindeki afetler sebebiyle, afetlerden bir tanesi de isyan. İsyan hüviyetinin sahipleri ve mürşitlerine ulaşamıyorlar. Ulaşsalar isyan müessesesi adım adım yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlar nefs tezkiyesine başlayamazlar. Mürşide, Resul'e nefsler tezkiye olsun, tasfiye olsun diye ulaşılır. Tabiiyet tezkiyenin başlangıcıdır. Öyleyse sıfırdan bu başlangıç noktasına birkaç cümleyle inşallah ulaşalım. Biliyorsunuz İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeye insanların bakış açısı Allah'ın o kişiyi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Ve Allah-u Teala kimi seçerse bu ikinci basamakta seçer. Kalbinde zevk olmayanları seçer. Kalbinde maraz olmayanları seçer. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri, inkar etmeyenleri, ketmetmeyenleri seçer. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kalbinde zevk olanları seçmez. Kalbinde hastalık olanları, maraz olanları seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın seçtiği bir kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka diler mi? Hayır, mutlaka dilemez. Ama seçtiklerinin büyük kısmı mutlaka diler. Ve dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vardır artık. Kurtuluşa ehil olmuştur. Kurtuluşu elde etmiştir. Mutlaka o cennete girecektir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi yok eder. Kulaklarındaki vakrayı yok eder. Kalbindeki ekinleti yok eder. Yerine ifat koyar.
Ne olur? Kişi görmezken görmeye başlar. Kulakları de vakır olduğu için işitmezken, manaya varamazken irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlar. Ve kalbinde iki net vardır kişinin. Ve bu iki netle o kişinin kalbi en güzele ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Ardından Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açar, göğsünü şerh eder kişinin. Sonra kişi zikir yapar ve bu açılan yolu takip eden Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin kalbine ulaşır ama kalp mühürlüdür. Mühürden içeri giremezler ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman, ki mutlaka mürşid isteği o kişiye Allah Teala tarafından verilir. Talep ettiği zaman da Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bazen talep etmeden de gösterir, defalarca gösterir. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Bu ihsanla mürşidine ulaştı. Çünkü o talep etti Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi. Talep etmese de Allah-u Teala ona mutlaka gösterecektir. Ama o zaten mürşide ulaşmak için kalbinde gerekli talebi oluşturan bir insandır. Allah onun kalbine koyduğu her şeyle onu irşada, irşat makamına yaklaştırmıştır. O kişi tabi olmak için içinde dayanılmaz bir arzu barındırır. Mutlaka tabiyeti ister. Allah'ın evliyası olmak onun için artık bir tutkudur. Vazgeçilmez bir husustur. Bu minval üzere bu kişi mürşidine ulaşır. Peki ne oldu? Konumuz nefs tezkiyesi. Bu noktaya kadar nefs tezkiyesi var mı? Hayır, yok. Ama şartların hazırlanması var. Nefs tezkiyesi yapacak olan bir kişinin kalbinde ekinnetin alınması lazım. Bir, kalbe ihbat konması lazım. İki, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Üç, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması lazım. Dört, ama üç şart daha lazım. Kalbin mührünün açılmış olması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Bunlar tabiyetten sonraki işlemler. Kişi büyük bir tehalükle, vazgeçilmez bir taleple mürşidine ulaşmayı diliyor. Ve biliyor ki Allah'ın bütün evliyası, bütün o manevi güzellikleri yaşayanlar mutlaka mürşidlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Tabiyet asıl. Dalaletten hidayete adım atmak için tabiyet asıl ve bütün Allah'ın evliyası hepsi hidayette olanlar. Öyleyse ne diyordu Cuma 2 ile Ali İmran 164? Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Ve Resullere niçin tabi oluyorlar? Resullere tabi olmalarının sebebi Allah'ın güzelliklerini yaşamak.